Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Hizbullah ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki 5 beldede katil İsrail unsurlarının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını belirtti. Paylaşımda saldırıda vurulan 3 İsrail askerinin hayatta kalma olasılıklarının düşük olduğu bildirildi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk etti. Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist TÜMOSAN Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeye başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu, bendeniz Kutluhan Görücü, ben okumanlamasında sesimi sizlere teknisyen Ersin Aydemir iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam, malum gündem ABD-İsrail ve İran çatışması, hatta savaşı. Ancak bir süredir bir ateşkes devam ediyordu. Ancak dün gece gördük ki İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ciddi
1: Evet.
0: saldırılarda bulundu. Bunların bir bölümünün engellendiği ifade edildi. Ancak bazı görsel konfirmasyonlar da geldi. Bugün ise ABD Savaş Bakanı Hegseth ateşkesin bitmediğini ifade etti. Böyle nasıl diyeyim, hala çok kaygan bir zeminde devam eden bir ateşkesin olduğunu ve tarafların da birbirlerini test ettiğini görüyoruz. Yani şöyle bir savaşın son durumunu açsak bize neler söylersiniz?
1: Evet, tabii dün itibariyle önemli gelişmeler yaşandı. Sen de ifade ettiğin gibi aslında bu daha öncesinde Trump'ın işte belli bir koridor açarak gemileri dışarıya bölgede sıkışmış durumda olan tanker ve diğer kuru yük gemilerinin çıkartılmasına yönelik bir operasyon yapacaklarını ifade etmişti. Hatta İran buna müdahale ederse İran'ı yerle bir ederiz gibi yine tehditvari açıklamalar yapmışlardı. Keza orada bir hareketlilik de vardı özellikle. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteğiyle gemilerin belli bir Hürmüz'e doğru yoğunlaşmaya başlaması söz konusuydu. Amerika iki tane donanma gemisi hatta oraya gönderdi ve birkaç gemiyi çıkartmaya çalıştı. O sırada İran'la da çatışma yaşandı. İran da buna mukavelede bulundu. Bazı gemiler küçük hücum botları kullanarak bazı gemilerin isabet aldığını da gördük. Ve ardından da İran'ın doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik balistik füze ve kamikaze drone saldırıları geldi. Birleşik Arap Emirlikleri bunların hepsinin vurulduğunu, imha edildiğini vesaire söylese de sen de ifade ettin özellikle Fujairah petrol sahasının isabet aldığı ve ciddi yangınlar çıktığını da gördük. Bununla ilgili görsel konfirmasyonlar da oluştu. Fujairah niye önemli? Hürmüz Boğazı'nın dışında kalan Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek liman alanı ve orada belli anlamda ülkedeki diğer petrol kaynaklarının boru hatlarıyla o bölgeden küresel piyasalara ulaştırabilmesi, ihraç terminalleri olan bir bölge. Günlük 1,5 milyon varile yakın bir orada ihracat kapasitesi vardı. Ki bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrıldığı ve üretimi de artırma ihtimali olduğu bir denklemde İran'ın burayı hedef alması önemli. Küresel enerji arz krizinin daha da tahkim olması ve derinleşmesine yönelik bir hamle yaptığı anlaşılıyor. Amerika buna yanıt vermekte tereddüt etti. Doğrudan yanıt vermediğini, yani savaşı başlatmayı şu an için düşünmedikleri öngörülüyor ama bir yandan da ciddi anlamda askeri tahkimatların devam ettiğini görüyoruz. Bölgeye hava köprüleri oluşturuyor. İşte füzeler, bataryalar, ilgili radar istasyonları yine mühimmat taşınıyor. Amfibi birliklerin konuşlanması

0: söz konusu. İran'a yönelik bir baskı atmosferini ortaya koyuyorlar. O gambot diplomasi dediğimiz gemilerle ablukayı sürdürüp askeri tahkimatı artırıp masada İran'ı belli bir noktada sıkıştırıp taviz vermeye zorlamak istiyorlar. Ama İran'ın hareket tarzına baktığımızda da böyle bir eğilim içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Kesinlikle kararlı bir duruşları var. Taviz verme eğiliminde değiller. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan askeri olarak vurarak oradaki Amerikan gemilerine de ateş açarak askeri olarak da yeniden bir savaşa girme konusunda tereddüt içerisinde olmadıklarını gösteriyor. Çünkü Amerika isterse şu denklemle savaşı yeniden başlatabilirdi. Kendine bir koz eline geçmiş olurdu Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılmasından dolayı. Ama buna rağmen yanıt vermemeyi tercih etti. Bu da İran'ı daha da bence masada güçlü kılan bir etki şu anda yaratmış oldu. Yani gerekirse ben Körfez ülkelerini ve Amerikan askeri varlığını hedef alabilir mi göstermiş olması önemli.
1: Ve İran aslında bir anlamda hocam ateşkesi test ederek aslında savaşan taraflar arasında kendi pozisyonunu da güçlendirmiş oluyor
0: Tabii.
1: psikolojik olarak.
0: Bir de orada Körfez'in güvenlik algılarını da yok ediyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ve İsrail ile ittifak kurmuş olmasına rağmen doğrudan hedef oluyor ve Amerika buna mukaveleme göstermiyor, cevap vermiyor. Dolayısıyla bu ciddi anlamda
1: Ertesi gün
0: bir
1: Savaş
0: güvenlik
1: Bakanı çıkıp
0: erozyonuna
1: diyor
0: neden
1: ki
0: olur.
1: ateşkes bitmedi
0: Ateşkesi
1: diyor.
0: bozacak ölçekte bir ihlal yaşanmadı diyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikler'in vurulması Amerika için önemli bir şey, aset olmadığı anlamına geliyor. Tabii burada şimdi Arakçı İran Dışişleri Bakanı'nın Çin ziyareti var. Yine Trump'ın Xi Jinping'le bu ayın ortalarında görüşmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla burada bir Çin'in devreye girmesi ve tarafları belli tavizler vererek ortada buluşturması mümkün olabilir mi? Şu anda piyasalar bunu öncelikliyor ama petrol fiyatlarının da 110 doların üzerinde tahkim olmaya başladığı görülüyor. Yine enerji krizi gittikçe güçleniyor. Jet yakıtı ve diğer çeşitli petrokimya sanayinin yan ürünlerinin piyasalarda bulunması gittikçe zorlaşıyor. Bu da küresel ekonomileri olumsuz etkilemeye devam edecek ve bunun bir anda daha büyük ölçekli bir sıcak çatışmaya dönüşmesi de ihtimal dahilinde. Dün CNN International bir haber yaptı. Kaynaklarına göre Amerika'nın ikinci saldırıya hazırlık yaptığını ve her an bunun başlayabileceğini iddia etti. Ama henüz şu ana kadar böyle bir gelişme olmadı. Anladığımız kadarıyla Pentagon ve CENTCOM yetkilileri Trump'a alternatif senaryolar ortaya koymuştu. Bunlardan bir tanesi Amerikan donanmasının düşük müdahalesiyle belli gemilerin bölgeden çıkartılması. Bu başarılı olmadı. İkinci hamle belli uranyumun ele geçirilebilmesi için zenginleştirmiş uranyumun özel kuvvet operasyonu yapılması ya da üçüncü ihtimal ağır bombardımanla İran'ın enerji altyapısının, işte elektrik santrallerinin, köprülerin vurularak iyice dizlerin üzerine çökertilip anlaşmaya zorlanması. Yani son senaryo ise büyük kapsamlı askeri harekat, yani kara harekat, kara işgali, Hürmüz'ün önemli bir kısmının işgal edilerek bu bölgenin güvenliğinin sağlanması. Tabi bunun bedeli, her senaryonun kendine göre bedelleri var. En büyük bedel ise o son bahsettiğim senaryo. Bunu hiçbir şekilde Amerika yapmak istemiyor. Trump savaşı yeniden başlatma konusunda çok tereddüt içerisinde. Çünkü askeri olarak kapasitesiyle ilgili sorunlar var. Bir defa sadece bu 39 günlük savaşta Amerika stratejik mühimmatının neredeyse %50'sini tüketmiş durumda. Yani önleyici tığhat bataryaları, petroidler, yine saldırı unsurları olan tomahawklar gibi önemli stratejik asetlerinin en az %50'sini tükettiğini ve bunların yeniden ikamesinin 2 ile 4 yıl sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla yeniden böyle İran'la büyük bir çatışmaya girmesi elindeki mühimmatın iyice tüketilmesi anlamına gelir. Bu da Amerikan bölgedeki askeri varlığı, Körfez ülkelerini, İsrail'i daha kırılgan hale getirir ve Amerika'yı Çin gibi, Rusya gibi güçler karşısında çok zayıf bir konuma düşürür. Dolayısıyla bu tehditleri de Trump gördüğü için yeniden savaşı başlatmakta çok ciddi anlamda tereddüt ediyor. İran'ın da bu dönemde savaşa daha fazla hazırlık yaptığını, daha önce Amerika tarafından vurulan bari o silo, dağların içerisindeki silo bataryalarını da yeniden aktif hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. İran'ın şu anda kaybedeceği daha az şey var. Karşı tarafın daha çok şey var. İran bunu bildiği için masada güçlü durarak daha böyle kendince taleplerini maksimize etmeye çalıştığını düşünüyorum Kutlan.
1: Hocam teşekkür ederim. Sadece şunu merak etmeye başladım. Yani böyle savaş devam ettikçe alternatif senaryolar konuşulmaya başlanıyor. Ben aslında zayıf bir yani zayıf bir senaryo olarak görsem de şu çokça dillendiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela müdahalesinden sonra işte Venezuela petrolünün neredeyse artık Çin'e satılmadığı, genellikle ABD ve Avrupa'ya
0: Doğru.
1: yönelik satılmaya başlandı. İşte ikinci olarak Venezuela sonrasında ABD'nin İran'a yönelik başlattığı bu

0: Savaşın evet İsrail etkisi var ama ABD'nin de aslında Çin'in enerji kanallarından birisi olan en büyük enerji kanallarından birisi olan İran'ı da etkisiz hale getirerek İran'ın işte petrol ve doğal gazının yine kendi havuzuna geçmesi ve Çin'e yönelik ihracatın kısıtlanması böyle bir senaryo var. Siz savaşın başlangıç nedenleri arasında bunun da olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ya şöyle, Trump şuna ikna edilmişti. Yani 3-4 gün sürecek, çok böyle Hamenei'nin öldürülmesi, işte devrim muhafızların ana karargahlarının ve siyasi aktörlerin elim edilmesi, Kürt kartının devreye sokulması ve çeşitli grupların isyan ederek rejimin hızlıca devrileceği bir denklem. Yani Trump bu denklem içerisinde evet bunu düşünmüş olabilir. Yani şöyle diyebilir. Çok başarılı, hızlı sürecek bir operasyonla biz kendimize yakın bir iktidarı İran'da başa getireceğiz. Dolayısıyla İran dünyanın en büyük petrol rezervi, doğal gaz rezervi olan ülkelerden bir tanesi. Böylece Venezuela'dan sonra İran kartını da biz elimize almış olacağız. Çin ve diğer bize rakip olabilecek ülkelere göre enerji kartını kullanabileceğiz ve böylece dünya petrol piyasasını yönetebileceğiz. Kendimize dost bir İran oluşturacağız. Mesela böyle bir senaryoda bu düşünülmüş olabilir. Ama Trump'ı bu şekilde manipüle edilen güçler bunun olmayacağını biliyordu. İşte Siyonistler, İsrail ve Trump'ın yakın çevresindeki kadrolar 4 günde öyle rejimin devrilmeyeceğinin bence farkındalardı. Bu işin uzun soluklu bir savaşa dönme ihtimalini çok daha güçlü görüyorlardı. Ama buna rağmen Trump'ı manipüle ederek bu işin içine soktular ve Trump da savaşa girdikten sonra şimdi çıkış stratejisi oluşturamıyor. Şu anda onurlu bir çıkış arayışında. Yani Çin'i ben buradan baskı altına alayımdan ziyade İran'ın nükleer zenginleştirmiş uranyumu teslim etmesi, hiçbir şekilde uranyum zenginleştirmesine devam etmemesi ve işte diğer balistik füzeler veya işte Hizbullah gibi vekil unsurlarla ilgili bazı taleplerin yerine getirilmesi gibi mevzular. Bunlara odaklanıyor. Hürmüz'ün açılmasını şu anda istiyor. Hürmüz'ün açılması demek Çin'in buradan istediği gibi ithalatı tekrar yapması anlamına gelir. Tabii Çin üzerinde Hürmüz'ün kapalı olması belli bir baskı yaratsa da Çin ana tedarikçisi Rusya. Rusya'yla da Karabağ var ve oradan bunları temin edebiliyor. İki, yenilebilir enerjiye ve kendi enerji kaynaklarına yerli kömür üretimi gibi ve nükleer enerjiye çok ciddi anlamda yatırım yapmış bir ülke. Eskisi kadar petrole ihtiyacı olmayan bir Çin'den bahsediyoruz. Şu anda otomotiv olarak elektrikli araç sayısı oranı dünyada en yüksek ülke konumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla Çin geçmişe nazaran çok daha hazırlıklı. Belli anlamda petrol rezervi ve petrokimya sanayi ürünlerin rezervini de yapmış. Stratejik rezerv haline getirmiş bir ülke. Dolayısıyla öyle Çin'i çok büyük anlamda İran üzerinden ya da diğer Hürmüz üzerinden kontrol altına almazsınız. Bunun Amerika'ya da ekonomik etkisi belki Çin'den çok daha fazla. Şöyle düşünün, küresel bir resesyona neden olduğunda enflasyonla birlikte ki buna biz ekonomide stagflasyon diyoruz. Bu Amerikan halkının hareket tarzını, oy verme eğilimlerini ciddi anlamda etkileyecek bir şey. Yani Çin ekonomisi bir müddet kötü gitmeye siyasi iktidar bir demokrasi olmadığı için çok daha rahat tolere edebilir. Ama Amerika'da insanlar işte 3-4 ay sonra seçimlere gidecekler ve petrol fiyatları, galon fiyatlarının arttığı denklemde Trump olan destek ciddi anlamda düşüyor. Dolayısıyla bunun etkisi Trump üzerinde Amerikan siyasi karar mekanizmalarına çok daha güçlü etkileri olacaktır. Artı Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda ithalata bağımlı bir ülke. Üretim kanallarını oluşturamıyor. Tüm bu tarif sürecine rağmen Amerika'nın ana ithalatını yaptığı bölgede Uzak Asya, Çin'den işte Güney Kore'ye, Endonezya'ya uzanan, Japonya'ya uzanan hat ve buralar dünyanın üretim merkezi iken ciddi anlamda Hürmüz Boğazı'ndan çıkacak enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Oralarda ya tedarik zincirlerinde oluşacak bir kriz doğrudan önce Avrupa'yı sonra Amerika'yı vuracak. Amerikan şirketlerini ciddi anlamda etkileyecek bir süreci yaratacaktır. Dolayısıyla dünyadaki küresel ekonomik modelin çökmesi Amerika'yı hiçbir şekilde olumlu etkilemeyecek. Amerika'da enflasyon yükselmesi, faizlerin yükselmesine neden oluyor. 2 yıl, 5, 10 yıl Amerikan tahvillerinin faizlerinin çok ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz ki Amerika şu anda 38-39 trilyon dolar borcu olan bir ülke ve bunu faizi çevirmekte ciddi anlamda zorluk yaşayabilir. Bu Amerika'nın ekonomik kredibilitesini, güvenirliğini, Fed'in hareket tarzını etkileyecek sonuçlar üretecektir ve bu ara seçimlerde de hem Temsilciler Meclisi hem Senato'yu kaybetme riskiyle karşı karşıya Trump. Bunları da kaybederse bundan sonra atacağı adımlarda çok daha büyük bir baskı altında olacak ve topal örde konumuna düşecek. Dolayısıyla tüm bunlar ciddi anlamda sorunlar. Dolayısıyla Trump hızlı bir şekilde bence Hürmüz meselesini aslında çözmek istiyor ama burada çok zorlanıyor. Bir yandan Siyonistler, onların talepleri, Trump üzerindeki etki güçleri. İki, Trump'ın bir mağlubiyetle buradan çıkma

0: yaşam arayışı, o megaloman kişiliği ve Amerika'nın o süper güç ve caydırıcı özelliğini aşınmadan bu işten onurlu çıkış arayışı var. İran'a istediğini yaptırmak istiyor. Ama İran'da kartlar kendi elinde olduğunu düşündüğü için ve kaybedecek şey artık çok fazla kalmadığı için bence bu anlamda daha maksimal sebeplerle iki tarafta masaya oturmuş oluyor.
1: Hocam bir de aslında bu senaryolar içerisinde konuşulanlardan birisi de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın işte NATO meselesinde giderek NATO'nun kendisini yalnız bıraktığını ve başta Almanya olmak üzere birçok yerden de asker çekeceği konuşuluyor ki Almanya'dan 5000 asker çekmesi gibi bir durum söz konusu,
0: Evet,
1: ki
0: onu deklar etti.
1: Almanya'da yine Avrupa'nın en büyük ordusunu kurmaya yönelik bazı girişimler vesaire de var. Bu aslında bir yandan Avrupa'daki o güvenlik açığını arttırırken Rusya'nın özellikle başta Ukrayna olmak üzere Avrupa üzerine yeniden baskısını arttırmasına neden olacak. Yani şunu merak ediyorum. Günün sonunda işte savaşı, İran'ı, ABD'nin borcunu vesaire düşündüğümüz zaman ABD'nin artık yeniden içe kapandığı bir döneme mi gidiyoruz? Yoksa ABD'nin bu Çin rekabeti nedeniyle artık geri döndürülemez bir nokta olduğu ve bu saldırganlığının devam edeceği bir denkleme mi gidiyoruz?
0: Evet. Yani aslında beklenen Amerikan Monroe doktrinine benzer şekilde kendi kıtasına Kuzey ve Güney Amerika'ya odaklanması şeklindeydi. Ama Trump Siyonistlerle olan angajmanı onu yeniden farklı angajmanlara çekti ve savaş bataklığına yeniden Amerika'yı döndürdü ve böylece çok daha fazla Orta Doğu'ya odaklanmak durumunda kaldı. Amerika bir yandan Kuzey ve Güney Amerika'ya odaklanıp Çin'i de belli anlamda stratejik olarak çevrelemek ve onu baskı altına almak gibi bir strateji izleyebilirdi. Bunu hayata geçiremedi. Hatta Rusya ile Ukrayna savaşını bitirip Rusya ile ilişkileri düzeltip biraz Rusya-Çin rekabetini kışkırtıp böylece Çin'i dengelemek de istiyordu. Orta Doğu'dan asker çekeceğini ifade etmişti. Irak'tan ve Suriye'den buna benzer biliyorsun aslında adımlar da atmaya başlamıştı.
1: Ki Suriye'den
0: ama
1: çekildi artık.
0: Önce 7 Ekim işte orada ondan sonra devamında gelen savaşlar ve Amerika'nın Trump döneminde doğrudan İran'da savaşa sokulması tüm bu oyun planlarını bozdu. Ama bir anda hızlandırabilir yani Amerika'nın geri çekilişini. Burada öyle veya böyle bir şekilde İran'la en de sonunda bir anlaşma olursa veya de facto bir durum oluşursa Amerika Orta Doğu'dan bence çok yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde çekilecek ve kendi içine daha fazla kapanacağı bir denklem de oluşabilir. Ya da Çin'le rekabete stratejik açıdan daha fazla odaklanacağı, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik bir siyaset edeceği bir dönemin içerisine de girebiliriz. Ama tabii Amerika'da şu an çok rasyonel bir iktidar yok. Yani Beyaz Saray'daki insan kaynaklarının kalitesine, Trump'ın analitik düşünme kabiliyetine, hareket tarzına baktığımızda Amerikan çok kötü yönetildiğini, strateji belirlemediğini, strateji olmadan hareket ettiğini, anlık böyle megalomanyal tavırlarla Trump'ın o günkü ruh haline göre adımlar atan bir Amerika ile dünya karşı karşıya. Transatlantik ilişkiler, Batı bloku zaten kendi içinde aslında ayrışıyordu ama Trump dönemiyle birlikte adeta bunun iyice tahkim olduğunu, transatlantik ilişkilerin yok edildiğini görüyoruz. NATO'nun şu anda geleceğiyle ilgili ciddi belirsizlikler ortaya koydu. Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkiler ciddi anlamda bozulmuş durumda ki Amerika, Kanada ile veya Meksika ve diğer aslında Güney Amerika ülkeleriyle ciddi sorunlar yaşayan bir ülke konumuna geldi. Ve çok nobran, müttefiklik ilişkilerine saygı duymayan, ikili karşılıklı ilişkilere önem vermeyen, istediğini de almaya çalışan böyle bir politika izlemeye çalışıyor. Bunlar kısa vadede bazı noktalarda sonuç verse bile orta ve uzun vadede çok büyük bir stratejik kayıp anlamına gelecek. İttifak ağları çözülüyor. Amerika'nın merkezi küresel dünya sistemi zaten artık söz edilemez bir noktaya geldi. Norma dayalı, kurala dayalı, öngörülebilir bir dünya sisteminden bahsetmek mümkün değil. Gücün sonuç verdiği, güçlünün haklı olduğu, işte isteyen istediğini yapmaya çalıştığı, güç kullanarak istediğini elde etmeye çalıştığı bir dünyanın içerisindeyiz. Ve en de sonunda Amerika'yı çok daha geriletecek, Amerika'nın gerileyişini hızlandıracak bir etki yaratacaktır. Yeni bir dünya kuruluyor. Melez bir dönemin içerisindeyiz. Mevcut küresel sistem çöktü. Yerine yenisi kurulamıyor. Bu geçiş döneminde ülkeler kendi çıkarlarını maksimize etmek için farklı ilişkiler ağlarına girmeye çalışıyor. Türkiye bağlamında da bu benzer bir şekilde Amerika ile, Avrupa ile, Rusya ile, Çin ile, Orta Doğu ile, işte farklı ülkelerle angajmanlar kurarak kendi çıkarlarını bir şekilde koruyacak bir siyaset izlemeye çalışıyor. Bölgesel yeni, işte bölgesel sahiplenme gibi paradigmalarla yeni eksenler oluşturma çabasında. Bir Türkiye bu dünyada zor bir dönem, kaotik bir dönem, her an her şeyin yaşanabileceği yeni bir dönemin içindeyiz. Bu belirsizliklerin de gittikçe tahkim olduğunu söyleyebilirim açıkçası.
1: Hocam, buraya atladıktan sonra aslında konuşuyoruz.

0: konuşmak istediğim daha bir konu var. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz devam eden bir terörsüz Türkiye süreci var. Siz de
1: Evet.
0: bugün bir yazı yayınladınız Anadolu Ajansı'nda. Oradan şunu söylemek istiyorum. Sizin yazınızda da söylediğiniz gibi şimdi biz terörsüz Türkiye süreci işte Öcalan'ın açıklamasıyla güya Pekkan'ın feshedildiği gibi bir ortam
1: Evet.
0: söz konusuydu ama gelinen noktada Pekkan'ın silah bırakmakta direttiği belirli anayasal adımlar beklediği iddia ediliyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet.
0: Son durumu.
1: Ya bir defa terörsüz Türkiye ve bölge bir devlet inisiyatifi olarak siyasi iktidarın da sonuna kadar destek verdiği bir inisiyatif olarak ortaya çıktı. Ben de bunu kesinlikle başından beri destekliyorum. Çok önemli. Yeni bir bölge inşa edilirken, küresel anlamda büyük bir kaos varken, Türkiye'nin iç safları ve bölgedeki etnik mezhebi fay hatlarının tetiklenmesini engelleyecek şekilde bir birliktelik oluşturma çabası takdire şayan. Bu anlamda Abdullah Öcalan'ın da araçsallaştırıldığını görüyoruz. Örgütün, terör örgütünün kurucusu olan isim bir açıklama yapmak durumunda kaldı belli görüşmelerden sonra ve orada kendi örgütün ontolojik olarak artık varlık nedenini yitirdiğini, örgütün kendini tasfiye etmesi gerektiğini, silahları bırakması gerektiğini, yeni bir demokratik dönemin içerisinde mücadele olacaksa siyaseten mücadele olması gerektiğini ortaya koydu. Bunu da devlet inisiyatifi olarak bu süreci yönetti. PKK buna bence özellikle Kandil, lider kadrosu belli ölçekte direnç gösterse de oluşan atmosfer, askeri olarak zaten yenilmişliğin getirdiği şartlar, Öcalan'ın talimatları ve kendini öne çıkarması, tabandan gelen taleplerle bu süreci kabullenmek durumunda kaldılar. Ama onlar şunu düşünüyordu. Biz Irak'tan vazgeçsek de ki Türkiye'de zaten örgüt aslında terör örgütü çok büyük ölçekte kırsalda bitirilmişti. Çeşitli şehir yapılanmaları geriye kalmıştı. Hücre tipi yapılanmalar az sayıda. Irak'tan vazgeçeriz ama karşılığında Suriye'de defakto olan durumu hukuki bir zemine de oturturuz ve burada işte varlığımızı Türkiye'de tanır. Böylece aslında çok ciddi bir kayıp yaşamadan önemli bir şekilde bir kazanım elde etmişiz oluruz gibi bir hayalin içindelerdi. Bunun için de Amerika ile ve İsrail'le de angajmanlar sürdürülüyordu. Ama orada az önce konuştuk ya yani bir şekilde Suriye'de şartların değişmesi, Ahmet el-Şara liderliğinde Esed rejimi devrilmesi ardından da PKK'ya yönelik 10 Mart mutabakatına uymayıp maksimal talepler ortaya koydukları için askeri harekatların yaşanması ve ciddi anlamda burada bir direnç gösteremeden elimine olmaları onların büyük oyun planını bozdu. Suriye kartı büyük ölçekte ellerinden alınmış oldu. Bu hayaller suya düşünce
0: Biraz daha gerçeklerle
1: biraz daha
0: yüzleştiler.
1: gerçeklerle yüzleştiler ve yeniden terörsüz Türkiye sürecine silah bırakma süreciyle ilgili daha olumlu bir yaklaşım tarzı benimsemeye başladılar. Ama ardından İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik saldırısı. Burada yine kendilerine yeni bir alan açıldığını, işte Suriye'dekine benzer şekilde alan hakimiyeti elde edebileceği mi acaba şeklinde beklentileri oluştu. Çeşitli örgütsel faaliyetlerin içerisine girdiler. PEJAK burada PKK'nın İran kolu olarak önemli bir askeri güce sahipti. Ama orada da istedikleri elde edilemedi. Bir defa ilişki iyi dizayn edilemedi ABD, İsrail ile bu Kürt yapılanmalar ve özellikle PKK arasında. PKK'nın çeşitli kadroların İran'la olan geçmişten gelen angajmanları önemli bir bariyer
0: Yine
1: oluşturdu.
0: Suriye tecrübesi tabii
1: Tabi
0: ki.
1: Suriye'de satıldıklarına yönelik o algı tahkim oldu. Amerika'nın burada pozisyon değiştirmesi, İsrail'in bir şey yapamaması ve Esed rejiminin ardından yeni Suriye hükümetinin Ahmet Şara liderliğinde PKK'yı ezmiş olması onlar da ciddi travmalara neden olmuştu. İsrail-İran savaşının da İran'ın beklenenden çok daha güçlü durması, rejimin ayakta kalması, ciddi bir halk ayaklanmasının olmaması, tam tersine İranlıların milliyetçi refleksler göstererek İsrail-ABD saldırılarına karşı durması bu Kürt örgütlerin harekete geçmesini engelledi ve orada bir maceraya girmediler. Şimdi yeni bir denge oluşuyor. Henüz daha netleşmiş değil. İkinci round başlayacak mı?

0: Şimdi yine hedef alınacak mı gibi beklentiler var. Ama Pekan elindeki İran kozu da büyük ölçekte şu anda azalıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla burada üzerlerindeki baskı artacak. Tabii onlar açık bir şekilde örgütten vazgeçmek istemiyorlar. Silahların kendilerine verdiği güçten vazgeçmek istemiyorlar. Ama karşılarında da bir yandan Türkiye'nin askeri caydırıcı gücü, bir yandan Öcalan'ın o kararlı bir şekilde örgüt tasfiye etme çabası ve tabanının artık kesinlikle terör ve şiddet istememesi onlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Tabi Öcalan'ın da kendine yönelik farklı projeksiyonları var. O da Suriye'nin bu şekilde kaybedilmesinden büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. O da Suriye'yi bir koz olarak kendi statüsünü güçlendirmek için kullanmak istiyordu. Şimdi onun bir statü arayışı var. Bugün hatta Devlet Bahçeli bu statü arayışı ile ilgili işte belli bir aslında yapı oluşturulabilir. Öcalan da bunun altında değerlendirilebilir şeklinde bir açıklaması da oldu. Yine örgüt bugün bir açıklama yaptı. Duran Kalkan sanırım. Orada işte Öcalan'ın bir statüye erişmesi ve işte bu meclis komisyonunun aldığı rapor yayınladığı raporda önerilen yasal ve idari düzenlemelerin PKK silah bırakmadan öncelikle uygulamaya geçmesi, ardından PKK silah bırakması gibi bir talebi söz konusu oldu. Halbuki o rapordaki rapor taraflar tarafından da tüm taraflar tarafından kabul edilmiş meclisin ortak komisyonu aldığı rapor. Orada açık bir şekilde şunu söylüyor. Örgüt tamamen kontrol ettiği bölgeleri tasfiye edecek, silahları bırakacak ve bu tasfiye ve silah bırakma süreci Türk devlet kurumlarının gözetiminde ve onayıyla olacak. Ardından da ilgili yasal düzenlemeler ve eve dönüş gibi süreçler hayata geçirilecek. Burada onlar tam tersi, öncelikle yasal düzenlemeler çıksın, ardından biz silah bırakacağız gibi zamana süreci yayan, bu süreç içerisinde de İsrail ile özellikle angajmanlara devam eden, onların telkinlerini açık bir görüntü veriyorlar. Saha kaynakları bize şunu da söylüyor, özellikle Suriye'de geriye kalan Fırat'ın doğusundaki bu SDG bileşenleri, PKK bileşenlerine İsrail sabredin, kendinizi tasfiye etmeyin, zaman kazanın. Suriye'de de önemli gelişmeler olabilir şeklinde telkinlerde bulunuyorlar. Bu İsrail'in onları direkt hem Suriye'ye karşı hem Türkiye'ye karşı kullanma çabası ve manipülasyonunu bize gösteriyor. Burada özellikle örgüte müzahir kesimlerin, tabanın ciddi anlamda mobilize olması, güçlü bir şekilde kan üzerine baskı yapması, eğer sadece bir şekilde barış ve siyasal bir çözüm arayışındalarsa bu bağlamda Kandil kadrolarına ciddi bir baskı yapılması ve Öcalan'ın da daha net bir şekilde talimatlarını terörist unsurlarıyla ileterek onların tamamen tasfiye edilmesinin sağlanması gerekiyor. Aksi halde Türk ordusu, Türk güvenlik güçleri yeniden askeri müdahale için hazır. Zaten Türkiye içerisinde hiçbir şekilde unsur kalmamış durumda. Bu mesele aslında büyük ölçekte artık bir Irak meselesine dönüştü. Suriye'de de ciddi anlamda çözüldüğünü görüyoruz. Irak'ta köşeye sıkışmış bir terör örgütü var ama Türkiye tamamen iyi niyetli bir şekilde Türk-Kürt kardeşliğinin, Arap kardeşliğinin de tahkim olacağı, bölgede büyük bir refah inşa edilmesi için iyi niyetle hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bunu ifade etti. Terörist Türkiye ve bölge sürecine olan inancını ortaya koydu. Bunu büyük bir kardeşlik projesi olarak ele alıyor. İyi niyetli bir şekilde ele alıyor ama burada Kandil kadrolarının çeşitli istihbarat angajmanlarıyla farklı eğilimler içerisine girme ihtimalleri görünüyor. Bunun engellenmesi, sürecin daha güçlü bir şekilde yönetilmesi ve Öcalan'ın ve örgüte müzahir unsurların ciddi baskı yaparak Kandil'in hareket tarzının değiştirmesi gerektiği kanaatindeyim ben açıkçası.
1: Hocam teşekkür ederim. Süremizi doldurduk.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreseliniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Necati Cumalı'yı anacağız. Türk edebiyatının ve tiyatrosunun en üretken yazarları arasında sayılan Cumalı, eserlerinde genellikle Ege insanının yaşamını, törelerin baskısını ve bireyin bu baskılar altındaki dramını gerçekçi bir dille işler. Şiir ve roman alanında tanınsa da asıl ustalığını oyun yazarlığında sergiler. Dramatik yapısı güçlü oyunları, sahneleme tekniği açısından son derece akıcı ve etkileyicidir. Yazar, sahne eserlerinde toplumsal sorunları bireysel tutkularla birleştirir. Özellikle kırsal kesimin mülkiyet kavgalarını, aşklarını ve geleneksel çatışmalarını evrensel bir trajik boyut kazandırarak sunar. Susuz Yaz, Necati Cumalı'nın tiyatro

0: literatüründeki en ikonik eserlerinden biridir. Suyun paylaşımı üzerinden yükselen hırs ve mülkiyet tutkusunu insan doğasının karanlık yanlarıyla harmanlayarak anlatır. Nalınlar oyunuysa Ege köylerindeki kurnazlıkları, çıkar çatışmalarını ve masum aşkların bu ortamdaki yerini ustalıkla sergiler. Derya Gülü oyununda deniz insanlarının iç dünyasına sızar, tutku ve vicdan arasındaki gerilimi lirik bir atmosferde kurgular. Boş Beşik, Anadolu efsanelerini ve ana yüreğinin acısını modernize ederek dramatik bir yapıya taşır. Mine ve Yaralı Geyik gibi eserlerinde ise kadının toplum içinde sıkışmışlığını ve arzularını cesurca sorgular Necati Cumalı. Oyunlarının önemli bir kısmı sinemaya da uyarlanan Necati Cumalı, yalın ve akıcı bir dil kullanarak izleyiciyi hikayenin içine kolayca çeker. Karakterleri yaşayan gerçek kişilikler olarak sahnede varlık gösterir. Türk tiyatrosuna kazandırdığı bu derinlikli eserlerle Necati Cumalı bugün hala güncelliğini koruyan çok kıymetli bir isimdir ve eserleri adeta birer başvuru niteliği taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz. Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulmuş. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kültür Otağı'ndan hepinize merhaba. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Kültür Otağı'nın söz otağı periyodunda sözlü kültürün üretim, aktarım ve yeniden inşa süreçlerini farklı boyutlarıyla ele almaya devam ediyoruz. Bugün bu çerçeveyi Türk halk anlatı geleneğinin önemli türlerinden biri olan halk hikayelerine çevireceğiz. Ve bu anlatıların oluşumunda, aktarımında neler belirleyici, aşıklar burada ne kadar etkin gibi pek çok konuyu ele almaya çalışacağız. Bu çok farklı ve çok kültür, çok boyutlu yapıyı yine bir konuğumuzla tabii ki konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Özarslan hocam bugün stüdyomuzda yine bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Sizinle İnşallah. Küy Otağı'nda bir program yapmıştık.
1: Evet, evet.
0: Bugün de Söz Otağı'nda sizi ağırlayalım
1: dedik.
0: Hadi bakalım,
1: inşallah.
0: Çünkü sizin hem aşık edebiyatı alanında çok önemli çalışmalarınız var, hem de halk hikayeleriyle ilgili çok ciddi yayınlarınız var.
1: Estağfurullah.
0: İstedik ki bunları sizinle karşılıklı konuşalım.
1: İnşallah, elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü
0: sağ
1: kadar.
0: Sağ olun, sağ olun hocam. Şimdi tabii halk hikayesi dediğimiz türden başlayalım. Yani temelden başlayalım istiyorum ben. Çünkü bu anlatı türlerini böyle birbirinden ayırmak ihtiyacı doğuyor. Yani masal, ne destan, ne halk hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor, onu nereye konumlandıralım falan. Bunlar böyle bir başlangıç noktası olsun isterseniz hocam. Halk hikayesinin türünü nasıl tanımlarız ve bunu o sözünü ettiğimiz diğer türlerden nasıl ayırt ederiz?
1: Bu bahsettiğiniz bütün türler anlatmalık türler dediğimiz alana giren edebi mahsullerdir. Hikaye Arapça bir olayı sırasıyla anlatmak manasına gelen bir kelimedir. Halk hikayesi terimi olarak da 15-16. yüzyıldan itibaren destan geleneğinden ya da boy geleneğinden hemen sonra edebiyatımıza veya sözlü geleneğimize giren ve anlatı ihtiyacımızı karşılayan nazım nesir, yani düz yazı ve şiir karışık sözlü kültürde aşk ya da kahramanlık konularını işleyen anonim bir anlatı türüdür. Aşıklar tarafından tasnif edilirler, yani senaryoları aşıklar tarafından yazılan bu anlatılar saz eşliğinde, saz çalarak, çalıp söyleme tekniğiyle günleri geceleri birbirine bağlayan uzun zaman dilimlerinde anlatılan edebi mahsullerdir gibi tanımlayabiliriz. Burada içinde bulunduğu toplumun bütün maddi manevi ne varsa kültürel bütün unsurlarını ihtiva etmesi bakımından da biraz millilik de gösterilir. Yani milli bir türdür halk hikayesi.
0: Evet.
1: Dense yeri var.
0: Tam da onu söyleyecektim hocam. Şimdi bu hani anlatı geleneğini diğer toplumlarda da aslında benzer bir seyir izlediğini görüyoruz ama bu halk hikayesi dediğimiz tür tamamen Türk anlatı geleneğine has ve bir başka toplumun bu anlatı kültüründe çok fazla karşılaşmadığımız bir tür. Öyle değil mi? Böyle ara bir tür. Destandan belki işte romana geçiş sürecinde mi diyelim ya da
1: şöyle söyleyeyim.
0: Ya da bir dönem roman ihtiyacımızı mı karşıladı tabii, diye düşünelim değil mi?
1: Kesinlikle roman ihtiyacımızı karşıladıkları bir gerçek. Yani o yüzden zaten Avrupalılar bizim bu anlatılarımıza folk novel diyorlar.
0: Evet.
1: Yani halk romanları.
0: Halk romanları.
1: O şekilde tanımlıyorlar. Modern romanın bize veya Batı tarzındaki romanın bize girmesi çok erken dönemler, çok geç dönemlerdir. Yani 150 yıl öncesine falan gider. Ondan önce bu ihtiyacı karşılayan halk hikayeleri idi.
0: Evet.
1: Halk hikayeleri masalla, destanla farklılık gösteren hikayelerdir. Masal biliyorsunuz tamamen hayali mekan, hayali kişiler üzerinden anlatılan maceralar ihtiva eder. Destan halk hikayesinden farklı olarak toplumsal bir özellik gösterir. Yani bir toplumun macerasını anlatan uzun soluklu edebi mahsullerdir. Halk hikayesi daha çok ferdin ve ferdin duygu dünyasıyla alakalı, çevresiyle alakalı bir macerayı anlatır. Onun sergüzeştini anlatır. Bir kahraman, hikaye kahramanının sevgilisi peşinde gitmesinin ve ona kavuşmayı emellemesinin hikayesi anlatılır burada. Bu manada masaldan da şeyden de destandan da farklıdır. Daha gerçekçidir bir de. Mesela destan olağanüstülükler barındırırken, masal hayal dünyası filan barındırırken, hakikati son derece somut gerçeklik üzerine bina edilir. Yani olayın geçtiği mekan, insanlar, işte coğrafya, bilinen, insan tarafından görülebilen, hissedilebilen yerlerdir. Bu manada sahihtir, gerçektir, evet. Esahtır yani.
0: Doğru. Bir de tabii şey, atlı göçebe medeniyetten yerleşik hayata geçişin ilk ürünleri de diyebiliriz. Belki böyle de bir tanım koyabiliriz halk hikayeleri için, öyle değil mi hocam?
1: Yani biz o zaman atlı göçebe medeniyetinde miydik? Doğrusu bu konuda benim biraz kafam karışık. Biz de bunların ilk görülme şeyleri zamanı 15-16. asra kadar gidiyor. Çünkü bu eserleri içeren yazmalar tarihsel olarak, tarihi olarak en fazla 15. asra kadar gidiyor. Ondan öncesine gitmiyor. Ondan önce zaten bizim bu ihtiyacımızı karşılayan öyle bir ara türümüz de var. Buna kimi araştırmacılar da dahil buna halk arasında destan olarak biliniyor, hikaye olarak biliniyor, masal olan olarak söyleyenler de var. Ama bu anlatıların kendisi kendisine boy diyor. Dede Korkut boylarından bahsediyorum. Bu 13-14. asırda yazıya geçirildiği düşünülen bir ara türdür. Ondan sonra halk hikayesine geçiyor. Ve Dede Korkut'un hikayelerin öncesi olduğu gerçeği şurada belli. Onda da nazım nesir karışık bir anlatı biçimi, ifade biçimi söz konusudur. Dolayısıyla Dede Korkut'u halk hikayelerinin öncül bir birimi, biçimi kabul etmek hiç de akla uygunluk açısından sıkıntılı bir şey değildir. Ama ne var? Dede Korkut'ta hem toplumsal hem bireysel maceralar vardır. Halk hikayesinde çok fazla toplumsal meseleler gündeme getirilmez. Daha çok ferdin duygu dünyası ya da ferdin başından geçen işte kahramanlık hadiseleri. Yani ikiye ayırmak mümkün bir de halk hikayelerini. Lirik olanlar bir de kahramanlık olanlar işte. Lirik olanlar Kerem ile Aslı'ydı, Aşık Garip'ti, Emrah ile Selvi'ydi, Tahir ile Zühre'ydi filan. Kahramanlık olanlar için de Köroğlu'nu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir başka şey daha ilave edeyim buraya. Bu hikayelerin kaynakları bakımından bakıldığında bizde üç tip hikaye gözüküyor. Bir Türk kaynağından gelenler, az önce bahsettiğim hikayeler Türk kaynağından geliyor. Bir Fars kaynağından gelenler, Ferhad ile Şirin, ta Avesta'ya dayanan bir kökeni vardır. Bir de Arap kaynağından gelen Leyla ile

0: Mecnun hikayesi var. Ayrıca bunun da üzerinde bütün hikayelerin, bütün dinlerin dini kitaplarda olan bir hikaye var. Bu da bir lirik hikaye ama bu hikaye diğerlerine göre çok ters bir yapıda. Onu belki açıklayabiliriz ileride. Bu da Yusuf ile Züleyha.
1: Evet.
0: Bu da bizim kültürümüze girmişti. Dolayısıyla az önce bahsettiğiniz bize haslık, evet millilik gösteriyor ama başka komşu kültürlerde de buna benzer anlatılar var. Hem evet, kahramanlık anlamında hem lirik olma anlamında.
1: Evet, şimdi biz bugünkü programımızın odağını biraz bu lirik olan türüne evet, çevirdik. Dolayısıyla sizin o ifade ettiğiniz işte destanlardaki toplumsal konular ya da işte dışa doğru yapılan bir mücadele, başka milletlerle yapılan mücadeleler falan burada karşımıza çıkmıyor. Evet. Daha ferdi, hatta aşkın odakta olduğu bir anlatı biçimiyle hı-hı, karşılaşıyoruz. Böyle vuslatsızlığın idealleştirildiği, maşun aşığın peşinden koştuğu bir hikayeler karşımıza çıkıyor burada. İşte sizin ifade ettiğiniz gibi aklımıza da hemen Kerem ile Aslı geliyor, Ferhat hı-hı, ile Şirin geliyor evet, falan. Ama hani burada aşkın da nasıl bir anlam dünyası oluşturduğunu konuşmak lazım. Yani bugünkü işte filmlerde karşımıza çıkan aşk gibi bir aşk mı o? Yoksa orada başka bir şeye mi dönüşüyor o aşk? Nasıl doğuyor, neye dönüyor? Biraz da onlardan söz edelim mi hocam?
0: Hem hepsi hem hiçbiri.
1: Hiçbiri.
0: Diye söze gireyim.
1: Tamam.
0: Şimdi bu aşk konulu lirik hikayelerde bir sac ayağı söz konusu. Aşık, maşuk ve rakip.
1: Hı hı.
0: Yani bir seven var, buna aşık, bu fedakarlığı temsil ediyor. Bir maşuk var, sevilen, bu güzelliği temsil ediyor.
1: Evet.
0: Bir de arada engel var, yani kaosu körükleyen, kaosa sebep olan, kozmozu engelleyen bir yapı, vuslatı engelleyen bir unsur var. Bu da rakip. Bunun üzerinde oluşuyor bütün olaylar zinciri. Kahraman genelde bu hikayelerin hemen hemen hepsinde, çoğunluğunda kahraman önce bir rüya görür. Bu rüya da kendisine ulular tarafından, kutsal kişiler tarafından bir likit içki, alkollü alkolsüz diye şey yapayım,
1: evet,
0: mayi bir şey verilir ya da bir şey yedirilir. Elma olabilir, üzüm olabilir. Sonra ona bir sevgili gösterilir. Buna buta göstermek denir. Ve ona bir mahlas verilir. Sevgilisinin ismi söyler. Ondan sonra macera başlar. Artık hikayenin kahramanının macerası başlar ve sevgiliye ulaşmak amacıyla onun peşinden gider. Şimdi az önce bahsettiniz ya, aşıklar bunun neresinde? Aşıklar doğrudan halk hikayelerinin esas olanları, baş kahramanları. Yani halk hikayelerine aşık biyografisi dense yeri var tamamen. Kerem çünkü Garip de öyle, Kerem de öyle, Emrah da öyle. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yaşadıkları muhayyel aşıklardan sayılır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aşıkların hayat hikayeleridir halk hikayeleri. Ve halk arasında anlatılır. Bu halk arasında anlatılan bu hikayelerin dışında bir de bizde doğrudan aşıklar tarafından çeşitli konularda hikaye tasnif edilir. Tasnif etmek diye bir tabirimiz
1: evet,
0: var, edebi tabir. Yani hikaye yazılıyor, senaryosu falan filan yazılıyor sözle, sözlü yolla. Sonra anlatılıyor insanlara. Bu kendi döneminin tiyatro ihtiyacını da, sinema ihtiyacını da, roman ihtiyacını da gideren bir edebi tür.
1: Şimdi bir de tabii şey var değil mi burada hocam? Yani toplumsal sınırları ve hiyerarşiyi aşan bir aşk durumuyla da karşı karşıya kalıyoruz. Mesela Tahir ile Zühre hikayesinde Zühre bir padişahın kızı,
0: evet,
1: Tahir fakir bir genç. Bu yönüyle de aslında Türk sinemasına da ilham olmuş, öyle değil mi? Bugünkü Türk filmlerine, dizilerine falan baktığımızda bu
0: doğrudan
1: senaryonun...
0: Doğrudan hikayeler bugün o şekilde anlatılıyor.
1: Evet.
0: Aslında hiç uzatmaya
1: İçim
0: gerek
1: değiştirdi,
0: yok.
1: İçim değiştirdi.
0: Yani sinemadaki hikaye aynıdır,
1: evet,
0: dizilerdeki hikaye aynıdır. Halk kesiminin değiştirilmiş versiyonlarıdır. Ben fedakarlıktan, güzellikten filan filan bahsederken altını çizmem gereken bir şey var orada. Aslında zımnen bu halkelerin içinde burada

0: Ki aşk aslında beşeri aşktan ilahi aşka dönüşünde bir
1: Evet.
0: simgesi adeta neredeyse. Yani
1: Evet.
0: Leyla ile Mecnun hikayesinde vuslat mümkün iken artık Mecnun Leyla'yı reddeder, kabul etmez. Çünkü Leyla artık onun için Tanrı'ya giden yolda bir kilometre taşından başka bir şey değildir. İşte aşığın fedakarlığını falan filan bahsederken şeyin de altını çizelim. Yusuf ile Züleyha'nın bir tek bu hikayede kahraman yani aşık erkek şey, kadındır.
1: Evet.
0: Diğerlerinde
1: Hep erkek.
0: tamamen aşık olan erkek güzel olan kadınken Yusuf ile Züleyha da tam tersidir. Yusuf güzelliği temsil eder. Züleyha aşkı aşıklığı, fedakarlığı temsil eder. Dolayısıyla bir rol değişmesi söz konusudur. Yani bizim sinemamızdaki zengin kız, fakir oğlan meseleleri falan filan bunların tamamının bağlantısı, kökeni halk yerlerine dayalıdır. Rakip sadece bir güzeli seven başka birisi olarak çıkmaz ortaya. Bazen güzelin babası,
1: Evet.
0: bazen güzelin amcası, bazen onun zenginliği, bazen farklı dinde oluşu, bazen farklı toplumsal statüde oluşu bunların kavuşmasını
1: Engelleyebilir.
0: engelleyen faktörler ortaya çıkar. Bazen de aşığa doğrudan yardım eden bir başkasının kızı görür görmez aşık olması şekliyle engel teşkil etmesi şeklinde de ortaya çıkar. Ferhat İleşir'in de bu var mesela
1: Evet,
0: örnek olarak.
1: onun için sordum. Yani bu aşkın oluşturduğu anlam dünyası
0: Evet.
1: çok farklı
0: Bu
1: şekillerde düşünülebilir.
0: hikayelerde unutmadan söyleyeyim. Bu hikayelerde aşk o kadar idealize ediliyor ki
1: Evet.
0: yani hani evlilik aşkı öldürür diye bir motto var ya
1: Evet.
0: burada zaten var. Hiçbir hikayelerin çoğunda şey yok, kavuşma yok. Vuslat mümkün değil. Trajik sonla bitiyor. Ama ne var ki bazen hikayelerin formunu değiştirerek bizim tiyatromuza aktarıldığında, geleneksel Türk tiyatrosuna aktarıldığında bu hikayelerin trajik sonları mutlu sonla bitiriliyor. Çok ilginç.
1: Evet.
0: Çünkü orada asıl olan eğlenmek.
1: Seyirci onu
0: Eğlencede, evet,
1: bekliyor.
0: eğlencede mesela bir dramı, bir şeyi, trajediyi falan izlemek istemiyor. Ferhat İleşir'in Kerem ile Aslı, Karagöz'de, Orta Oyun'da vesaire anlatıldığında sonu evlilikle bitiyor. Mutlu sonla bitiyor. Oraya bile taşıyorlar yani.
1: Evet. Ama hikayelerin aslında aşk sanki böyle ilahi aşka dönüşen bir kutsal vuslat kapısı gibi. Onun
0: Bu
1: için var
0: işte
1: sanki.
0: biraz tasavvuf anlayışla da örtüşen bir şey. Yani dünyada olan her şey fani ve geçici. Asıl büyük mutluluk ukbadadır, öbür taraftadır. Dolayısıyla burada asıl vuslat Tanrı'ya kavuşmadır.
1: Evet.
0: O insan üzerinden Tanrı'yı bulma sergüzeştidir, macerasıdır dense yeri var.
1: Evet. Şimdi bu kadar aşk demişken hocam, bir aşk türküsü dinleyelim mi?
0: Olur tabii ki.
1: Merhum Ali Ekber Çiçek
0: Allah rahmet eylesin.
1: seslendirecek. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya.

0: Evet, çok güzel bir türkü dinledik ve döndük tekrar. Şimdi hocam bu aşk tabii ki bu anlatıların çok belirleyicisi dedik. Bu durum tabii bizi ister istemez bu hikayelerin taşıyıcısına götürüyor. Biraz önce aslında biraz temas ettik aşıklık geleneğiyle olan ilişkisine halk hikayelerinin. Hatta siz dediniz ki bir aşığın biyografisi desek yeridir demiştiniz. Dolayısıyla bu hikayelerin, halk hikayelerinin aşıklar sadece aktarıcısı mı yoksa aynı zamanda yeniden kurucusu mu?
1: İkisi de.
0: İkisi de değil
1: İkisi de.
0: mi?
1: Aşıklık geleneği sizin de çok iyi bildiğiniz gibi iki koldan oluşuyor. Bir şiir söyleme, bir de hikaye anlatma olarak iki ayrı şeyde. Bu hikaye anlatmada da aslında şiir söyleme var, karşılıklı diyaloğa dayalı.
0: Evet.
1: Oradaki sevenlerin konuşmaları hep tesirli olsun diye şiirle yapılır. Yani aşık maşukla şiir diliyle konuşur. Sohbetleri öyledir. Dolayısıyla aşık biyografisi dedik çünkü bir aşığın başından geçen maşuğuna kavuşma macerasını anlattığı için aşık biyografisi dedik bunlara. Yani Kerem bu aşıklardan birisi, Aşık Garip bunlardan birisi, Emrah bunlardan bir tanesi Erciş'li olan ve erkek kahramanları bunlar. Dolayısıyla bu anlattı hem kahraman hem hikayenin baş oyuncusu, baş kahramanı hem musannifi yani tasnif
0: Tasnif
1: edicisi
0: eden kişi.
1: hem anlatıcısı durumundadır. Ama bu hikayelerde yer almayan yüzlerce, onlarca yüzlerce aşık bu hikayeleri başkalarına, insanlara anlatarak veya tasnif edip anlatarak bu işte rol aldılar. Dolayısıyla aşıklık geleneğinin çok önemli bir koludur halk hikayesi geleneği. Bunlara mesela bu anlatıcılar aşık olabildiği gibi bazen aşıklık yapmayan salt hikaye anlatıcıları vardır. Mesela bunlara meddah deniyor.
0: Evet.
1: Meddah hikayeleri zaman zaman bunlarla aynı mıdır diye. Bunun meddah hikayeleri daha kısa olabilir ama aşk halk hikayeleri anlatanlar da meddahtır.
0: Evet.
1: Mesela en somut bilinen örnekleri geçtiğimiz asırdan sonlarında vefat etti. Behçet
0: Evet.
1: Mahir'di, Erzurumlu. Hem kahramanlık hem aşk hikayelerini son derece iyi anlatan birisiydi. Yine Erzurum'da benim bildiğim onunla aynı zamanlarda yaşayan Nalbant İshak Kemali vardı. Hikaye anlatıcısı olarak. Bunların ustaları Hafız Miktat, Kemal mahlasıyla şiirleri de yazan Hafız Miktat vardı. Ve bunlar Ramazan'da özellikle hem lirik hem kahramanlık hikayelerini bir ay boyunca çeşitli kahvehanelerde iftarla sahur arası bir zamanda anlatırlardı. Dolayısıyla hem aktarıcısı hem içinde olanı hem yaratıcısı dense yanlış olmaz.
0: Şimdi

0: Aslında şimdi soracağım şey sözlü kültürün doğasıyla da doğrudan doğruya ilişkili bir şey ama şimdi biz biliyoruz ki bu icra ve performans boyutuyla düşündüğümüzde halk hikayesi dediğimiz anlatı biçimi anlatıcının her anlattığında değişen, dönüşen, biraz farklılaşan, demin aslında temas ettik ona, siz bir sözün arasına söylediniz ama ben bunu özellikle konuşmak istiyorum. Böyle bir yapıya mı sahip? Yani bunun sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir
1: Ya sınırlı gibi
0: anlatıcı,
1: görünen, sınırlı gibi görünen ama aslında elastiki anlatılar bunlar, elastiki ürünler. Anlatıldığı mekana, anlatıldığı kitleye göre hikayenin özü aynı kalmakla beraber bir takım yapısal farklılıkları gösteren, oraya uyarlanan, her anlatıldığında ayrı ayrı detaylar, ayrı ayrı ayrıntılar ihtiva eden anlatılardır. Yani bir aşık standart olarak veya bir hikayeci veya bir meddah standart olarak her gün aynı hikayeyi aynı şekilde anlatmıyor. Yani bu yüzden batıdan bize gelen icra teorisi, performans teori diyen var. Yani bir hikayeyi anlatıcı kadın kitlesini anlatıyorsa başka bir şekilde anlatıyor. Erkek egemen bir kitleyi anlatıyorsa başka bir şekilde anlatıyor. Köye anlatıyorsa başka, şehirli bir gruba anlatıyorsa başka, ne bileyim resmi devlet erkanının olduğu bir gruba anlatıyorsa başka. Ve her birinde farklı farklı girdiler, çıktılar, eksiltmeler, kısaltmalar, sadet dışı unsurlar falan filan sokabiliyor. Bunlar bu konularda çalışıldı, ortaya kondu. Yani digression dediğimiz meseleler bunlardan ibaret. Ya da ne bileyim hep anlatılır. Yani izleyici tarafından hikayeye müdahale edilen olaylar da biliyoruz biz. Trajik sonla biten hikayeyi dinleyicinden bir tanesi çıkıp aşığı tehdit etmesiyle mutlu son epizoda eklenmiştir mesela.
0: Ben bunu sizden lisans yıllarımda dinlemiştim şimdi. Metin Hocam benim lisanstan, yüksek lisans ve doktora
1: Estağfurullah.
0: yıllarından hocam. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum, onu soracaktım.
1: Adam
0: Siz
1: kira
0: bana...
1: çekiyor, diyor ki aşık bugün aşık ölürse ben de seni öldüreceğim falan diye aşığı tehdit
0: Bu
1: ediyor
0: kadar
1: falan.
0: boyutlu
1: Ya da ne
0: şey mi
1: bileyim
0: olur?
1: işte hep anlatırlar bir şeye hikaye bir türlü bitmiyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor. Adam kombineye sürüsünü getirmiş, isyan ediyor, diyor ki bu hikaye artık bitir, çok da meraklı. Bu hikayeyi artık bitirdi be diyor, ben her gün zarar ediyorum. Lütfen sonu gelsin de çok meraklısı olan, bugünlerde klasik olarak çok müşterisi olmayan ama form değiştirip, şekil değiştirip hala hayatımızın odağında olan anlatılan halk hikayeleri. Dolayısıyla değişiyor. Elastiki
0: Dinamik bir
1: şeyler bunlar.
0: yapısı
1: Çok
0: var.
1: dinamik
0: Çok
1: bir yapısı var.
0: dönüşken, dinamik bir yapısı var.
1: Bulunduğu yerin
0: Rengini alıyor.
1: rengini, kalıbını, şeklini alan anlatılar. Ama kendisini de koruyan anlatılar.
0: Tabii. Şimdi bir de hocam tabii bu biz Anadolu sahasından konuşuyoruz daha çok Kerem'le Aslı'yı işte Ferhat ile Şirin'i falan bu coğrafyada anlatılan hikayeler olarak şimdi bize izah ediyorsunuz ama Türk dünyasının farklı bölgelerinde de bunların varyantları var öyle değil mi? Yani sadece bu coğrafyada değil bu anlatılar.
1: Yani varyant mı diyeceğiz onlara
0: Ne
1: bilmiyorum. Aynı
0: denir?
1: hikayenin oradaki şekli.
0: Şekli diyelim doğru.
1: Yani işte bu tartışılıyor ya, benzer metin, eş metin meseleleri filan. Bu çok normal bir şey. Ben başlangıçta hasreten bunun altını çizdim ki bu anlatılar bizim milli anlatılarımızdır. Yani bizim milli romanlarımız, öyle diyeyim. Dolayısıyla bunlar burada seviliyorsa Türk'ün yaşadığı her yerde seviliyor. Yani bir Köroğlu'nu düşünün, Türk'ün olduğu her yerde Köroğlu var. Veya buna benzer kahramanlık varken lirik hikayeler de var işte. Emrah var. Yani Kerem var. Aşık Garip var. Bu çok sevildiğini
0: Gösteriyor.
1: göstermesi bakımından açıklanabilir ve böyle okumak lazım. Hatta bu hikayeler sadece Türk dünyasında veya Türk elinde değil, Türk eline komşu milletlerde de kendisine bir yer edinmiş anlatılardır. Yani Gürcüler arasında da, Farslar arasında da, ne bileyim daha başka küçük etnik yapılar arasında da bu hikayeleri görmek veya bunları kısımlarını, parçalarını görmek, epizotlarını falan filan görmek mümkün.
0: Evet.
1: Onları da etkiliyor.
0: Evet.
1: Veya bu hikayeden çıkan bir türküyü o coğrafyalarda, o coğrafyanın rengine boyanmış şekilde görmek. Hatta bunun zaman zaman kavgası bile yapılıyor. Senindi, benimdi falan filan gibi.
0: Evet,
1: bu coğrafyanın aslında herkesin, hepimizin.
0: Doğru. Köroğlu mesela.
1: Tabii.
0: Herhalde Türk dünyasının ortak kimliği dediğimizde en ön plana çıkan Dede Korkut'tan sonra bu kadar yayılabilen başka bir halk hikayesi ya da
1: Dede Korkut'tan belki daha fazla.
0: Daha da fazla değil mi?
1: Çünkü
0: kolları çünkü çok fazla.
1: Dede Korkut sabit bir metin.
0: Evet.
1: Köroğlu istihale eden.
0: Evet.
1: Sürekli üreyen bir metin.
0: Doğru.
1: Usule gelen bir metin.
0: Evet. O yüzden hepimizin demek en güzeli. Şimdi tabii bunlar hocam bir de sadece halk hikayesi değil yani bir metinden ibaret değil. Aynı zamanda bizim toplumsal hafızamızı da taşıyan bir tarafı var. Böyle baktığımızda bunlar bireysel bir aşk hikayesi olmasının ötesinde neleri anlatıyor bize? Yani bir halk hikayesinin içinde biz başka neleri yakalayabiliyoruz?
1: Kendimiz varız orada. Yani bir meslektaşımız Oğuz Kağan için Oğuz'un kendisidir diye bir ifadede bulunmuştu. Ben ona inanıyorum. Veya bunu Köroğlu için söylesek her Türk oğlu bir Köroğlu'dur dense yeri var. Her Türk oğlu aynı zamanda Kerem'dir, her Türk kızı Aslı'dır, Garip'tir, Şahsenem'dir dense yeri var. Bir kere bize anlatıyor bir. Bizim aşkımızı, sevme anlayışımızı anlatıyor. Nasıl bir aşk barındırıyoruz, nasıl severiz, biz seversek nasıl severiz? Onu anlatıyor. Bizim tarihi coğrafyamızı anlatıyor. Yani millet olarak, toplum olarak yaşadığımız tarihi bir coğrafya var.
0: Evet.
1: Ta Pazarlık Yaylası'ndan ne bileyim işte Balkan uçlarına falan kadar geçen bir süre içerisinde buralarda yaşadık. Buraları vatan belledik. Şu anda coğrafi sınırlarla, siyasi sınırlarla vatanın dışında kalan toprakları da bile hala o hikayeler bunları barındırıyor.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bu hikayeler toplumsal hafızanın tanıklarıdır. Yani siz unutabilirsiniz ama hikaye unutmuyor.
0: Orada saklıyor.
1: Hatırlarsan türküler üzerinde bir konuşmamızı söylemiştim.
0: Evet, evet.
1: Türküler hafıza, toplumun hafızası gibidirler. Yani siz bir yeri unutabilirsiniz. O yerin zaman içerisinde ismi falan değişebilir. Ama türküde sabit olarak kalır.
0: Evet.
1: Türklerin çoğu halk hikayelerin içerisinden gelmelerdir zaten. Dolayısıyla dağını size getirir, taşır. Ne bileyim işte ovasını, gölünü, ırmağını, şehir yapılarını vesaire falan filan hepsini orada görürsünüz. Halep'te geçer. Bugün Halep Türkiye sınırları ve milli sınırlar içerisinde filan Misak-ı Mil içinde değil. Ama Halep'in bir Türk şehri olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz unutabiliriz. Genç nesil unutabilir. Fakat hikaye hafızası unutmuyor. Onu da taşıyor seninle beraber. Dolayısıyla hikaye sadece bizim aşkımızı anlatmıyor. Hem milletimizin tarihini anlatıyor, hem şahsımızın tarihini anlatıyor. Hem maddi hem manevi.
0: Evet. Şimdi süremizin sonuna da yaklaştık. Son böyle bir cümleyle de şunu öğrenmek istiyorum. Sözlü kültür ortamları tabii günümüzde değişiyor.
1: Evet.
0: Siz bu halk hikayeciliği geleneğinin, aşıklık geleneğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam?
1: Bu güzel bir şey. Şöyle, yani aşıklık geleneği çok enteresan bir gelenek. Vaktiyle bu işleri başlatan, bu konularda ilk yazıları yazan hepimizin üstadı, piri Köprüzade Mehmet Fuat Bey'i yanıltmış bir gelenektir bu. Yani o biteceğini falan filan söylemişti. Halbuki gümbür gümbür devam ediyor. Ben böyle bir şeye müteredit yaklaşırım. Ne olacağını bilmez. Zaman gösterecek. Ama şunun altını çizeyim. Bu tip anlatıların, bu tip hikayelerin, bu tip mahsullerin tecelli zemini, müşterisi olduğu müddetçe ilelebet devam edeceği muhakkak. Ama aynı olmayabilir. Yapı değiştirir, şekil değiştirir, form değiştirir, biçim değiştirir. Ama bizim ihtiyacımız vardır buna işte onu film olarak görürüz. onu dizi olarak görürüz.
0: Evet, başka
1: onu
0: bir şeye
1: modern
0: dönüşür.
1: Roman olarak görürüz. Hı-hı. Ya da onu sinema

0: da bir başka konu ve konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
1: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Kırım'ın Bahçesaray şehrine konuk olacağız. Kırım Yarımadası'nın iç kesimlerinde sarp kireç taşı kayalıklarının korunaklı kucağında yer alan Bahçesaray, insanlık tarihinin en eski yerleşim odaklarından biri olma özelliğini taşır. Bölgedeki yerleşim izleri Paleolitik döneme kadar uzanır. Bölgenin stratejik konumu ve doğal korunaklı yapısı tarih boyunca pek çok farklı topluluğu kendisine çeker. Ancak şehrin bugünkü kimliğinin temelini atan ve ona asıl ruhunu veren süreç Türklerin bölgeye gelişiyle başlar. Bahçesaray sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin kuzeydeki en zarif ve kalıcı uç noktalarından biri olarak tarih sahnesindeki yerini alır. Kırım'ın bir Türk yurdu haline gelme süreci Hunlar, Hazarlar ve Kuman Kıpçak toplulukları gibi erken dönem Türk topluluklarına kadar dayanır. Fakat Bahçesaray'ın bir başkent olarak doğuşu Altın Orda Devleti'nin parçalanmasıyla ortaya çıkan Kırım Hanlığı dönemine rastlar. Cengiz Han'ın soyundan gelen ve bölgeyi vatan edinen Kırım Tatarları, Yarımada'nın yönetimini ellerine aldıklarında başlangıçta eski Kırım denilen bölgeyi merkez olarak kullanırlar. Zamanla değişen stratejik ihtiyaçlar ve coğrafi koşullar, idari merkezin daha korunaklı olan Çufutkale ve ardından vadinin tabanındaki bugünkü Bahçesaray mevkiine taşınmasını zorunlu kılar. 16. yüzyılın başlarında 1. Sahip Girayhan tarafından resmen kurulan şehir, adını sahip olduğu geniş, görkemli ve meyve dolu bahçelerinden alır. Bahçesaray, tipik bir Türk şehri mimarisiyle ve estetiğiyle gelişir. Şehir

örneklerinden biri olan Han Saray'dır. Han Saray sadece bir hükümdar ikametgahı değildir. İçinde camii, divan toplantılarının yapıldığı salonları, haremi, geniş avluları ve Han sülalesine ait türbeleriyle devleti temsil eden yaşayan bir komplekstir. Şehir bu saray etrafında şekillenen dar sokaklar, birbirini kesen mahalleler ve her mahallede göğe yükselen zarif minarelerle bir ağ gibi örülür. Kırım Tatarları burada kadim Bozkır kültürünün hareketliliğiyle yerleşik hayatın getirdiği zarafeti ustalıkla birleştirirler. Şehrin dokusunda su kültürü hayati bir önem taşır. Çeşmeler, Bahçesaray'ın her köşesinde hayatın akışını ve temizliği simgeler. Kentte yer alan Gözyaşı Çeşmesi veya Bahçesaray Çeşmesi adıyla anılan yapı, Alexander Pushkin'in daha sonra baleye de uyarlanan bir şiirine konu olarak edebiyat tarihinde de yer edinir. Bir başkent olarak Bahçesaray, Kırım Hanlığı'nın siyasi, askeri ve kültürel zirvesini temsil eder. Hanlık, Osmanlı İmparatorluğu'yla kurduğu yakın ittifak ve stratejik ortaklık sayesinde bölgede uzun süreli istikrar dönemi yaşatır. Bu dönemde şehir sadece askeri bir garnizon veya idari bir merkez değil, aynı zamanda medreseleri ve kütüphaneleriyle önemli bir ilim merkezi haline gelir. Özellikle 1500'lü yıllarda inşa edilen zincirli medrese gibi eğitim kurumları, bölgedeki Türk entelektüel hayatının kalbinin burada attığını kanıtlar. Bu medrese, kapısındaki zincir sayesinde içeri giren herkesin ilmin huzurunda eğilmesini simgeleyen derin bir felsefeye sahiptir. Bahçesaray sokaklarında zanaatkarlar, dericiler, tüccarlar ve ulema büyük bir uyum içinde yaşar. Şehir, Karadeniz'in kuzeyindeki Türk varlığının en güçlü siyasi ve kültürel simgesi olarak yüzyıllarca dimdik ayakta kalır. Türklerin bu bölgedeki kalıcı varlığı, Bahçesaray'ı sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda manevi bir odak noktası haline getirir. Şehirdeki mimari üslup, Osmanlı etkilerini taşımakla birlikte, Kırım'ın kendine has yerel dokusunu ve iklim şartlarını da muhafaza eder. Alçak damlı evler, ahşap işçiliğiyle süslenmiş cumbalar ve özenli taş işçiliğiyle inşa edilmiş yapılar şehrin karakteristik silüetini oluşturur. Kırım hanları, Bahçesaray'dan yönettikleri uçsuz bucaksız toprakları bayındır hale getirirken, Türk kültürünün temel taşlarını bu topraklara silinmeyecek şekilde yerleştirir. Şehrin ekonomik hayatı da başkent kimliğine uygun bir çeşitlilik arz eder. Çarşılar, hanlar ve hamamlar sosyal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bahçesaraylı ustaların elinden çıkan bıçaklar, deri işlemeleri ve mücevherler tüm bölgede nam salar. Bahçesaray, Çarlık Rusyası'nın yayılmacı politikalarına kadar Türk dünyasının kuzeydeki en parlak feneri olarak parlamaya devam eder. 18. yüzyılın sonlarına doğru yaşanan siyasi değişimlere rağmen, şehrin sokaklarında yankılanan ezan sesleri ve geleneksel evlerin avlularındaki hayat, Türk kimliğinin direncini de simgeler. Şehir, 20. yüzyılın ilk yarısında Kırım Tatarlarının yaşadığı büyük zulümlere de tanık olur. Önce Kızıl Ordu tarafından işgal edilip Sovyet yönetimine girmesi, ardından 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından işgal edilmesi, kentte maddi manevi tahribata neden olur. Almanların yenilgiye uğratılmasından sonra Stalin 18 Mayıs 1944'te Kırım'daki yaklaşık 200 bin Türk'ü
hayvan var.

0: vagonlarına doldurarak Sibirya ve Asya içlerine trenlerle sürgüne yollar. Bu acı deneyimlere rağmen Bahçesaray hala kuzeydeki Türk varlığının mührü olarak varlığını bugün de sürdürür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecinin ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz, dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Bakan Şimşek, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında

Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniş savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 2 üst sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere bugün ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikte birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk etti. Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist TÜMOSAN Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklamanlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Nüansı Gençlerbirliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bir Hekim'den Dinledim programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir ulaştırıyor. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde bir kadın için hayatının dönüm noktalarından biri olan çocuk sahibi olmaya karar verme aşamasında gerçekçi beklentiler neler olmalıdır, doğurganlık yaşı ve yumurta rezervi gibi unsurlar ne kadar etkilidir bunları konuşacağız. Hepsine tek tek uzman doktorumuza sorup öğreneceğiz. Uzman doktorumuzu hemen size tanıtmak istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Nezaket Kadıoğlu. TRT stüdyolarına hoş geldiniz Sayın Kadıoğlu.
2: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyiciler, şimdi sizi birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götürüyoruz. Ardından Bir Hekim'den Dinledim başlıyor.

0: hayatı, şehir değişiklikleri derken yıllar hızlı geçmişti. Eşiyle çocuk sahibi olmayı hep istemişlerdi ama önce işlerin biraz daha oturmasını, ev düzenlerinin kurulmasını, kendilerini hazır hissetmeyi beklemişlerdi. Çevresinden sık sık aynı cümleyi duyuyordu. Artık çok geç olmadan düşünün. Elif bu cümleye bazen kızıyor, bazen de içten içe kaygılanıyordu. Bir akşam sosyal medyada yumurta rezerviyle ilgili kısa bir video izledi. Videoda AMH'niz düşükse anne olamazsınız deniyordu. Başka bir videodaysa yumurta dondurmak geleceğin garantisidir ifadesi geçiyordu. Elif'in kafası iyice karıştı. Ertesi gün bir laboratuvarda AMH testi yaptırdı. Sonucu beklediğinden düşük çıkınca paniğe kapıldı. Daha hekime gitmeden kendi hayatıyla ilgili en ağır hükmü vermişti. Demek ki artık çocuğum olmayacak. Elif eşiyle birlikte bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurdu. Hekimi önce Elif'i sakinleştirmeye çalıştı. AMH'nin yumurtalık rezervi hakkında bilgi verebileceğini, özellikle tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların uyarıya vereceği yanıtı öngörmede yararlı olabileceğini, fakat tek başına gebelik olur ya da olmaz diye kesin hüküm verdiremeyeceğini anlattı. Yaş, adet düzeni, yumurtlama, ultrason bulguları, tüplerin durumu, rahim yapısı ve erkek faktörünün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Görüşme ilerledikçe Elif şunu fark etti. Doğurganlık yalnızca bir laboratuvar sonucuna indirgenemeyecek kadar karmaşık ama doğru değerlendirildiğinde yönetilebilecek kadar da somut bir konuydu. Hekimi ona kadın yaşının doğurganlıkta önemli olduğunu, özellikle 35 yaş sonrasında zamanın daha dikkatli kullanılmasının gerektiğini anlattı. Ancak bunu korkutmak için değil, gereksiz beklemeleri azaltmak ve doğru seçenekleri zamanında konuşmak için söylüyordu. Elif ve eşi için bir değerlendirme planı yapıldı. Yumurtlama düzeni, ultrasonla yumurtalık görünümü, rahim ve tüplerin durumu, eşinin sperm analizi ve genel sağlık durumu birlikte ele alınacaktı. Gerekirse yardımcı üreme teknikleri konuşulacaktı ama ilk adım panik değil, doğru tanı ve gerçekçi plan olacaktı. Elif ilk kez o gün internetteki tek cümlelik yargıların yerine kendi durumuna özel bir yol haritası olduğunu hissetti. Aylar sonra Elif sonucu ne olursa olsun çok önemli bir şey öğrenmişti. Çocuk olma sahibi kararı duygusal bir karardır ama doğurganlık değerlendirmesinde bilimsel bir süreçtir. Ne sosyal medyadaki korku diliyle acele karar verilmedi ne de zamanın etkisi tamamen yok sayılmalıydı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Evet, doğurganlık yaşını, yumurta rezervini ve gerçekçi beklentileri konuşacağız çocuk sahibi olma yolunda. Gökhan Hocam, hep beraber dinledik hayali karakterimizin hikayesini. Kendisi 37 yaşındaydı. Evet, hemen size soralım. Sosyal medyada çok etkili değil mi hocam? Kadınları bugünlerde çok etkiliyor bu dijital çağda.
1: Evet, özellikle 35 yaşını geçmiş, henüz doğum yapmamış, gebelik planlayan kadınların kadınlar için çok önemli bir konu. Bugün konuşacağımız konu. Tabii bu çok önemli olunca sosyal medyada veya diğer medya mecralarında da kolaylıkla istismar edilebilen bir konu haline geliyor. Onun için programımızın amacı zaten bizim bu gibi bilgi kirliliğini, yani infodemiyi azaltmaya yönelikti. Onun için bugünkü programda işin uzmanına soralım istedik. Gebelik planı ile ilgili hem sosyal medyada konuşulan tartışılanları hem de gerçekleri bir öğrenelim istedik. Hocam hoş geldiniz öncelikle davetimizi kabul
2: ederim,
1: ettiğiniz için. Şimdi
2: sağ olun.
1: Elif'le herhalde çok sık karşılaşıyorsunuz. Evet. İşte 35 yaşını geçmiş bir planı, gebelik planı olan ama denemelere rağmen henüz gebe kalmamış ve sosyal medyada da işte mesela AMH dediğimiz bir hormon testi.

0: görüp test yaptıran ve bu teste olumsuz bir sonuç alınca korkuya, paniğe kapılan ve size başvuran eminim çok hastalarınız oluyordur. Tabii öncelikle şunu sormak isteriz. AMH testi nedir? Neyi gösterir? Neyi göstermez? Ne kadar hangi konularda size ışık tutabilir?
1: AMH dediğimiz test bizim yani antimüllerler hormon dediğimiz test bizim gelişmekte olan foliküllerimize yani yumurtalarımızdan salgılanan bir hormon. Bu bize şunu gösteriyor yani işte doğurganlık kapasitesini yumurta yani mevcut
0: Miktarını.
1: yani hayat yani şöyle yani aynı yaştaki kadınlarda gebe kalma olasılığını o yumurta rezervinin azalıp azalmadığını bir tedavi başlayacaksak buna yanıtımızın nasıl olacağını öngörmede yardımcı oluyor. Bizim için aslında kıymetli bir test. Kolay ve uygulanabilir bir test. Çünkü adetten bağımsız istediğimiz zaman bakabiliyoruz. Aç ya da tok fark etmiyor. Her zaman bakabiliyoruz. Yani çok aslında kullanımı kolay bir test. Ama bizim için her şey demek değil. Çünkü bazı kısıtlamaları var. Bizim biyolojik ya da analitik variyabilite dediğimiz değişkenlikler gösterebiliyor. Yani laboratuvar farklılıkları olabiliyor. Bazen hastalar bize geliyor. Farklı laboratuvarda farklı sonuçlar da gelebiliyorlar. Gerçi artık otomatize kitler kullanılıyor. Yani artık laboratuvarlar arasındaki farkı çok fazla fark etmiyoruz. Yani elimize öyle çok farklılık gelmiyor ama yine de laboratuvarlar arasında da farklılıklar olabiliyor. Biyolojik farklılık dediğimiz variyabilite dediğimiz durumda da hastanın kendi içerisinde bile aynı döngüde ya da farklı döngülerde bile farklı değerleri elde edebiliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani tek bir değer, tek bir test bize gebeliği öngörmüyor. Yani bir hastayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor.
0: Yani gebelik garantisi vermez, olur olmaz diye de bir sonuç çıkartamayız.
1: Ya yani
0: Ama
1: şöyle
0: bir yumurta rezervini de bize kabaca verebiliyor
1: evet,
0: demek istiyorsun.
1: yani bizim doğurganlık ya da işte gebe kalma kapasitemizi bir öngörmede bize yardımcı oluyor. Ancak kimin gebe kalıp kimin kalamayacağını ya da işte şu zaman gebe kalabilirsiniz gibi bir öngörüde bulunamıyor. Ya da işte hani sizin menopoz yaşınız şu olacaktır diye bir bize karar vermemizi sağlayıcı bir etkisi gücü yok.
0: Tam bir sayı veremese de herhalde bir yaklaşık bir şey verebiliyordur.
1: Şöyle yani yanılma payları oluyor ve bu yanılma payları da geniş. Yani 5-6 yaş oynayabiliyor aslında bakarsanız AMH'nın işte ya sizin 1 yıl sonra gireceksiniz, 5 yıl sonra gireceksiniz diyemiyoruz ne yazık ki AMH'ya bakarak. Bir de hastayı tek başına AMH ile de değerlendirmemek lazım. Yani başka rezerv testlerimiz de var. Bir de bir hastanın hani gebe kalıp kalamayacağını tek başına
0: Onu
1: AMH ile
0: göstermez.
1: söylemiyoruz.
0: O
1: Yok.
0: bizim için çok önemli, bu program için önemli bir
1: Evet.
0: mesaj. Yani olur olmaz testi değil bu.
1: Değil.
0: Düşük çıksa bile bazı koşullarda, mesela yaş çok önemli bir faktör
1: Evet.
0: söylediğiniz gibi, bazı koşullarda düşük çıksa bile gebelik daha olası veya yüksek çıksa bile öyle bir bazı durumlar olabilir ki gebelik daha az olası olabilir.
1: Evet.
0: Onun için sosyal medyada gördüklerimize göre bir paniğe kapılmayalım.
1: Evet, tek AMH
0: Evet.
1: değeriyle paniğe kapılmanın bir anlamı yok. Hani yani genel olarak hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ultrasonunu, diğer tetkiklerini işte ben ileride
0: Onları
1: konuşacağız. Evet.
0: konuşacağız. Ama yumurta
1: Eşi
0: rezervini
1: evet.
0: gösteriyor. Bugün
1: Yani rezervimizi,
0: evet.
1: yumurta yoğunluğumuzu, işte gebe kalma kapasitesini belki yani tam öngöremese bile hani tam bir yaş
0: Yol haritası
1: vermese bile yol
0: çizebilir.
1: haritası çizmemize yardımcı oluyor erken menopoz açısından.
0: Peki şimdi Elif'in hikayesinde yine çok kritik ve tipik olan bir durum var. İşte eğitim, modern hayatın getirdiği bazı zorluklar var. Eğitim süremizin uzaması, iş hayatımız, yoğun çalışma tempomuz, bazı tabii başka kişisel koşullar da olabilir. Bir şekilde gebelik ertelenebiliyor. Peki şimdi gebelik ertelemesiyle, ertelenme durumuyla çok sık karşılaşıyoruz. O zaman aklımıza hemen şu soru geliyor. Kadın yaşının doğurganlık açısından bir önemi var mı? Belli eşik değerler var mı? 35 yaş üstü diye kabaca bir bilgimiz var ama 35 yaş üstünde yaş arttıkça gebelik olasılığı değişiyor mu? Riskler değişiyor mu? Yaşın bir önemi var mı?
1: Yaşın önemi çok. Hatta en predüktör hani

0: en belirleyici etkeni yaş olduğu söyleniyor. Şimdi biz yani doğduğumuzda kız çocukları bebeklik çağında belli bir yumurta sayısıyla doğuyoruz. Yani bu yaklaşık olarak 2 milyon civarı falan. Ergenliğe girerken yıllar içinde bu azalıyor ve ergenliğe girerken bu 300 bin 500 bine yarım milyona kadar düşüyor. Ve her yıl her ay her adette belli bir yumurta tüketimi oluyor. Şimdi kişisel olarak bu yumurta tüketimini çok öngöremiyoruz. Yani her hasta farklı hızda yumurtasını kaybediyor olabilir. Yani kimin
1: Yani
0: hangi
1: bir rezervimiz var.
0: bir
1: O
0: rezervimiz var. Bunu bir
1: rezervin
0: havuz olarak
1: evet ne kadar
0: düşünebilirsiniz.
1: sürede tükettiğimiz kabaca belli olsa da kişisel farklılıklar olabilir.
0: Evet. Yani bu bir şöyle düşünün. Bunu bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Havuzun bir doluluk oranı var. Kimin ne kadar dolu olduğunu öngörmek biraz zor. Tüketim hızını bilmek biraz zor. Yani her adette çok fazla yumurta kaybeden de olabilir. Tek tük kaybeden de olabilir. Tabii bunda genetik faktörler de çok etkili olabiliyor. Ama neticede yavaş yavaş tüketilen ve geriye dönmeyecek şekilde tüketilen bir yumurta sayımız var. Ve yaşla birlikte sadece yumurta sayısı azalmıyor, aynı zamanda yumurta kalitesi de bozuluyor. Yani hastaların genetik hatalı, yani
1: Doğumsal anomali olma riski
0: evet,
1: artıyor demek
0: hatta
1: istiyorsun.
0: yani gebe kalmasını bile etkileyecek şekilde
1: Tabii.
0: sağlıklı genetik yapıya sahip
1: Anne açısından da
0: oosit.
1: bir risk oluşturuyor
0: Evet
1: belki.
0: evet
1: Gebe
0: oosit.
1: açısından.
0: Yani şöyle hani yumurta kalitesi azaldığı için haliyle sağlıklı embriyo elde etmek ve onun döllenmesi, tutması onlar da birazcık sekteye uğruyor yaşla birlikte. Özellikle bu 35-30'lu yaşların ortasında 35'ten sonra 40'lı yaşlara doğru belirgin olarak artıyor. Bir de böyle çiftlerin hani şimdi bizim için şöyledir. Bir çiftin hani bir döngüde bir ayda gebe kalma olasılığı 20 ile 30'lu yaşların başında %25'tir. Yani bir döngüde gebe kalma ihtimali. Bu yaşlarla birlikte azalıyor. Yani mesela 40'lı yaşlarındaki bir çiftin bir döngüde gebe kalma olasılığı %10'lara kadar düşebiliyor. Bu da işte gebe kalma şansını da azaltıyor. Yani yaşla birlikte. O yüzden hani hem yumurta sayısının azalması, hem yumurta kalitesinin azalması, hem tek bir döngüde gebe kalma olasılığının azalması yaşayı bizim için çok önemli bir faktör haline getiriyor. Ve ne yazık ki özellikle 45 yaştan sonra sağlıklı bir yani öploid dediğimiz genetik hatası olmayan sağlıklı bir embriyo elde etmek neredeyse imkansız.
1: Aslında şimdi onu soracaktım ama önce şunu netleştirelim. Yani 35 yaş bir eşik değil, kritik bir eşik değil. Ama 35 yaşından sonra da gebe kalma süreciyle ilgili problem yaşanırsa hekime erken başvurmayı öneriyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki ne zaman hekime başvurulmalı? Yani 35 yaşı geçtik, ne kadar bir denemeden sonra ve bu
0: Ya
1: yaşla değişiyor mu?
0: yani şöyle bir genel olarak söyleyeyim. Mesela bizim için hani infertilite yani çocuk sahibi olamama durumu şöyle tanımlanır. Yani bir yıl düzenli ilişkiye rağmen ilişki hani korunmadığı halde gebelik elde edilemezse biz bu çiftleri mutlaka değerlendiriyoruz. Ama burada önemli olan birkaç faktör var. Bir, biraz önce söylediğim gibi düzenli ilişki. Yani bazen iş dolayısıyla farklı illerde oluyorlar, çok denk gelmiyorlar. Bu da bir faktör. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yaş sizin dediğiniz gibi çok önemli bir faktör. Çünkü 35 yaşından sonra artık bekleme süresini 6 aya düşürüyoruz. Yani 6 aydan hani daha uzun beklemiyoruz değerlendirme
1: Bu
0: açısından.
1: erkek için mi, kadın için mi bu yaş sınırı?
0: Ya daha çok kadın
1: Daha çok
0: için
1: kadın için.
0: ama erkeğe de dedi yani tek başına
1: Tabii onu
0: yani şimdi
1: soracağız. O bir dahaki sorumuz
0: ya
1: aslında
0: şöyle
1: onunla ilgili olacak.
0: yaşta bir erkek için önemli bir faktör ama kadın biraz daha ön
1: Buradaki
0: planda
1: eşikler
0: olanı.
1: kadınlar için
0: Evet.
1: demek istiyorsun yani.
0: Özellikle 40 yaş ve üzeri çift yani kadınlar için söyleyeyim. Hiç beklememek lazım.
1: Evet.
0: Yani orada bir bekleme süresi yok. 40 yaşındasınız, çocuk planlıyorsunuz. Hekime başvuracaksınız.
1: Yani bekleme süresi herkes için aynı değil, her yaş için aynı değil. Sadece yaş da değil aslında biraz da eşlik eden diğer riskler, diğer hastalıklar da belirleyici oluyor
0: Evet.
1: demek istiyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki şimdi genelde tabii ki doğum, gebelik denilince ilk akla kadınlar geliyor. Hatta toplumsal bazı ön yargılarımız vardı. Tabii artık modern yaşamda bunlar aşıldı. Ama hala aşılmamış

0: toplumlar var biliyoruz. Peki yani sadece gebelik kadının sorumluluğunda mıdır? Yani biz bir gebelik problemiyle karşılaştığımızda sadece kadın üzerinde mi inceleme yaparız yoksa aynı anda erkek üzerinde de inceleme değerlendirme yapar mıyız?
1: Şöyle anlatayım, yani bu oranlar olarak söyleyeyim ben size. Yani bir hani infertilite dediğimiz çocuk sahibi olamama durumunda nedenlere baktığımız zaman kadına ait nedenler %30-40, erkeğe ait nedenler de %30-40. Her iki çifte problem çıkma ihtimali de %10. Hani siz erkeği bu işe dahil etmezseniz zaten %50, yani çiftlerin %50'sine tanı koyamayacaksınız demek oluyor
0: Bu da
1: bu.
0: bir zaman kaybına neden olacak değil mi?
1: Tabii ki
0: Çünkü
1: zaman
0: zaman
1: kaybı.
0: çok
1: Evet,
0: önemli.
1: biz kadınla uğraşırken, işte
0: Evet.
1: kadının rezerviyle, kadınla uğraşırken belki erkekte bir faktör oluyor ve bunu fark etmeyebiliyoruz.
0: En önemli
1: Yani
0: şey zamanı kaybediyoruz.
1: evet, zamanı kaybediyoruz. O yüzden çiftin birlikte değerlendirilmesi çok önemli. Yani dediğim gibi, yani kadın kadar erkek faktörü de eşitler aslında bakarsanız. O
0: Evet, bu
1: yüzden.
0: oranı söylediğiniz iyi oldu. Yani 100 problemin 30-40'ı kadın nedenli, yine 30-40'ı erkek nedenli.
1: Evet.
0: Yani sadece kadının sorunu değil bu.
1: Evet.
0: Ortak bir sorun.
1: Evet.
0: Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Peki kadın da erkek de, yani kabaca isimlerini söylersek hangi tetkikleri yaparız?
1: Şöyle bir kere bizim, yani bir hekim olarak zaten bizim, hani bize ilk öğretilen şey, ilk önce detaylı bir hikaye alacaksın. Yani bu ailede işte aile öyküsü var mı, genetik hastalık var mı, nasıl bir yaşam tarzları var, beslenmeleri nasıl, geçirilmiş ameliyatları var mı, kötü alışkanlıkları var mı, spor egzersiz yapıyorlar mı, bunların hepsini bir değerlendirmek lazım. İlk önce detaylı bir öykü, özellikle genetik hastalıklar açısından. Onun dışında işte biz hani kadında adetin üçüncü günü bazal hormon dediğimiz hormonlara bakıyoruz. AMH'ya bakıyoruz. AMH'nın özel bir zamanı yok. İstediğimiz zaman bakıyoruz. Sadece rezervi değerlendirmek için bunları yapmıyoruz. Ultrasonla yumurtaları sayıyoruz. Yani gelişmekte olan folikülleri sayıyoruz. Bu da bizim için rezervi
0: Yine
1: gösteren bir test.
0: anatomiyi de
1: Tabii. Rahim, yani anatomiyi hem ultrason hem de rahim filmi dediğimiz, HSG dediğimiz rahim filmiyle değerlendiriyoruz. HSG'de tüplerin açık olup olmadığı, rahimde bir şekil anomalisi olup olmadığı, bebeğin yerleşeceği yerde herhangi bir şekil bozukluğu olup olmayacağı konusunda bize yardımcı oluyor. Erkekte de spermiyogram dediğimiz sperm analizi yapıyoruz. Bunda da sperm sayısı, hareketliliği, işte şekil bozukluğu, bunlara bakıyoruz. Ha, bu spermiyogramda bir problem çıktığında zaten erkeklerle ilgili daha detaylı tetkikleri de
0: ürolojiye yönlendiriyorsunuz
1: örolojiye yönlendirip şey yapıyoruz, analizini yapıyoruz.
0: yani kadın muayene olsun, sonrasına bakarız yaklaşımı doğru değil. Çünkü ciddi bir zaman kaybına da neden olabilir. Gereksiz bir ruhsal probleme de neden olabilir. Çünkü bir problem olarak görülmeye başlanırsa ve bunu sadece kadına yüklersek tabii ki bu ailenin kendi düzenini de bozabilir diye söyleyebiliriz. Peki bu gibi kişilere, böyle problem yaşayan, gebelik problemleri yaşayan kişilere nasıl bir dil kullanıyorsunuz pratiğinizde? Yani evet, şu tetkik yapıldı, sizde yok, artık olmayacak gibi mi konuşuyorsunuz? Yoksa hayır, biz tamam, sizde böyle ama biz kesin doğumu, gebeliği sağlarız gibi mi konuşuyorsunuz? Nasıl bir dil kullanmak gerek? Yani
1: Şöyle,
0: çok fazla umut mu verelim, çok fazla moral mi bozalım?
1: yani şöyle, hastanın durumuna göre tabii ki bu değişir. Hani değerlendirmelere göre değişir. Ama umutsuz bir dil, yani belli kriterler dışında çok kullanmamak lazım. Mesela işte
0: Eldeki kanıtlara
1: AMH
0: göre.
1: düşük.
0: Evet.
1: AMH düşük. AMH'nın düşük olması kesinlikle gebe kalamayacağınız anlamına gelmez. Ya da rezerv testlerinin hiçbiri, hani sizin gebelik durumunuzu, canlı doğum oranınızı öngöremez. Bir de yani gebe kalıp kalamayacağınızı söylemesi hani bir o kadar kuvvetli değil. Genel olarak bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani bir hastaya AMH düşük, sen bir daha gebe kalamazsın gibi bir cümleyi kimse kurmaz. Yani kadın doğumcuların hiçbirinin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ama
0: Ama
1: yani bir
0: sosyal
1: kadının
0: medyada bunlarla
1: ama
0: karşılaşıyoruz.
1: mesela bir kadın
0: Testiniz negatif, doğum yapamazsınız ve yapmak istiyorsanız işte bizden şunları alın gibi şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Evet.
0: Onun için bu dili özellikle size sormak
1: Evet.
0: istedim.
1: Yani burada önemli olan şey şu. Yani tamam, kadın AMH'su düşük ama kadının geri kalan bulguları nasıl? ya da
0: Yaşı
1: işte
0: kaç?
1: yaşı kaç, ya da işte ek başka sıkıntıları var mı? Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Ya da işte düzenli adet gören, hiçbir risk faktörü olmayan, AMH'sı yani AMH dışında diğer testlerinde bir problem görmediğimiz hastaları hemen öyle AMH'sı düşük diye tüp bebeğe yönlendirmemek lazım. Onu, o hastayı ayrıca bir değerlendirmek lazım. Her hastanın kendi hikayesi var. Biz bazen çok kötü hani yani öngörü olarak ya bu hasta biraz sıkıntılı dediğimiz hastalar çok
0: Başarılı olabiliyor.
1: başarılı, çok hızlı yanıtlar verebiliyor, hızlı sonuçlar verebiliyor. Bazen de beklentimizin çok yüksek olduğu şeylerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu hani bizde ne yazık ki 2 kere 2 4 değil.
0: Yani paniğe neden olmamamız gerekiyor
1: Evet.
0: ama olmayan bir şeyin de umudunu vermemek gerekiyor
1: Evet,
0: demek
1: aynen öyle.
0: istediğiniz.
2: Sayın Kadıoğlu, benim bir sorum olacak. Yumurta rezervi ile yumurta kalitesi aynı şey midir? Bir kadının AMH değeri, yaşı ve gebe kalma olasılığını nasıl birlikte yorumlamalıyız?
1: Şöyle yumurtalık rezervi ile yumurtalık yani kalitesi aynı şey değil. Yani bazen rezervi çok iyi olup çok yumurta toplayıp çok yumurta elde edip ya da işte iyi olduğunu düşündüğümüz hastalarda düşük kaliteli embriyo nedeniyle gebelik kayıpları yaşayan hastalarımız oluyor. Bazen de over rezervi çok düşük oluyor ama kaliteli emniyorsu oluyor ve
0: Yumurtalık demek istedim.
1: evet yumurta hani döllenmiş yumurta olarak embriyoyu öyle söyleyeyim. Çok kaliteli embriyo olabiliyor. O da hemen sonuç alınabiliyor mesela. Yani rezervi kötü olsa da kaliteli embriyoyla hemen sonuç alınabiliyor. Şimdi yani burada AMH ya da diğer rezerv testleri kesinlikle %100 değil. Hani bu konuda şey konusunda da değil. Şimdi bazen yani şey de önemli. Yani AMH'sı iyi olması demek de kendini güvende hissettirmemeli bir kadına ya da hekime. Çünkü AMH'sı normal olduğu halde yaşı ileri olan kadınlarda aynı yumurta sayısına tekamül etmiyor genç yaşa göre. Ya yani şöyle örnek göstereyim ben size. Mesela bir çalışma yapmışlar. İşte AMH'sı 21-25 olan pikogram işte değer olarak söyleyeyim. 20-25 olan hastaların 25 yaşındaki yumurta yoğunluğuna bakmışlar. Bir de 40 yaşındaki kadındaki yumurta yoğunluğuna bakmışlar. 25 yaşındaki kadının 80 yani milimetre küpte 84 yumurta saptanırken 40 yaşında aynı AMH'da kadında 4-5 yumurta saplamışlar. Yani 40 yaşındaki bir kadında AMH'nız iyi demek iyi olması da bize her şeyi göstermiyor. Yani ya da işte bizi güvende hissettirmiyor. Şu anda hali hazırda yumurta kalitesi ya da öploid dediğimiz hani genetik hatası az yumurta elde etmede öngörüde en önemli şart yine en önemli faktör yaş.
0: Yani yaş ve hormon veya muayene hepsini beraber değerlendirmemiz
1: Evet.
0: gerekiyor.
1: Evet. Yani genç hani dediğim gibi hani AMH'sı iyi, yaşı ileri. Siz bu hastaya çok da rahat davranamazsınız. 40 yaşında bir kadına AMH'sı iyi diye ya tamam gitti diyemezsin. O hastayı takip etmek durumundasın.
2: Peki tüp bebek tedavisi ne zaman gündeme gelir? Her infertilite başvurusunda ilk seçenek tüp bebek midir? Yoksa altta yatan nedene göre farklı yollar da var mıdır?
1: Şöyle biraz önce saydığımız tetkikleri yaptığımızda eğer tüplerde tıkanıklık varsa, her iki tüpte tıkanıklık hasar varsa, yumurtlama bozukluğu, yumurta sayısında azalma, erken menopoz, yani yumurtalık rezervinde bir azalma saptadıysak, erkek faktörü işte sperm sayısı az, hareketliliği kötü, işte şekil bozukluğu olan ya da İşte bazen aile öyküsünde genetik bir neden oluyor. İşte bebekte genetik bir hastalık çıkma ihtimaline karşı yani anne babanın taşıyıcı olduğu durumlarda da biz tüp bebeği yönlendirebiliyoruz. Genetik ayıklamalı tüp bebek tedavisi PGD diyoruz biz ona. Öyle yapabiliyoruz. Yani anne baba taşıyıcı bebek muhtemel hasta olacak. Muhtemel o da. Onlara da tüp bebek yapıyoruz. Bir de işte açıklanamayan dediğimiz bir grup var. Bu hastaların tetkiklerinde hiçbir şey çıkmıyor ama yani belli bir süreyi geçtikleri halde bir çocuk sahibi olamıyorlar. Bu açıklanamayan infertilite yani durumunda ise biz işte hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Yani tüp bebeği yönlendirecek miyiz yoksa gözlemleyecek miyiz? Başka bir tedavi mi ekleyeceğiz? Burada önemli olan faktör şu. Yani biz hastayı değerlendirirken yaşı, ne kadar süredir çocuk sahibi olmak istiyor ama olamıyor. Daha önce tedavi almış mı? Tedavi ya gebelik kayıpları var mı? Bu açıklanamayan grupta biz hangi hastayı tedaviye alacağız? Genellikle buna göre karar veriyoruz. Mesela işte ve ilk seçenek de tüp bebek değil bu açıklanamayan infertilite grubunda. İlk önce yumurta geliştirici ilaçlar veriyoruz. Aşılama dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Ondan sonra mesela bunu 3 ila 6 kez denedikten sonra aşılama ve bu yumurta gelişimine rağmen çocuk sahibi olamadılarsa artık siz artık diyoruz tüp bebeğe geçelim basamak olarak. Tabii bunu söylerken de hastaların ne istediği de ne beklediği de tabii onları da sorgulamak lazım.
0: Şimdi çok vaktimiz kalmadı ama çok önemli, herkesin merak ettiği birkaç sorumuz var. Şimdi birincisi, yumurta dondurma çok gündemde. Hem sosyal medyada hem geleneksel medyada da artık hepimizin bildiği bir şey bu. Yumurta dondurma öncelikle nedir? Bize kısaca söyler misiniz ve kimler yaptırmalıdır?
1: Yumurta dondurma yine tüp bebek tedavisinin aşamaları gibi başlangıç aşaması aynı ilaçlara uyarılıyor yumurtalar geliştiriliyor ulaşabildiğimiz kadar yumurta ulaşıyoruz ve bunları toplama işleminden sonra donduruyoruz. Genellikle yani 20 ile 30'lu yaşlarda gebe kalmak kolaydır ama yani tabii ki konuştuğumuz gibi psikososyal işte ne ya profesyonel hayat sosyal nedenler
0: Ya modern
1: işte.
0: hayat.

0: gibi bir tedavi alacaksa bunları da saklıyoruz bir kenarda.
1: Ama şimdi sosyal medyada gördüğümüz bunu bir sanki garantisi olan bir sigorta gibi önerilmesi. Bu gerçekten böyle mi? Yani biz onu sakladığımızda evet 20 yıl sonra gebe kalabilir miyiz? Bunun bir garantisi var mı?
0: Şöyle yok.
1: Ya bu
0: Çünkü
1: çok önemli. Çünkü saklayalım ileride yapalım düşüncesi sonuç vermeyebilir.
0: evet. Ya şimdi onu da böyle gene rakamlarla size açıklayayım. Yani şimdi bir oosit genç yaştaki bir kadının bir oositini dondurduğumuz zaman yani onunla tekrar gözdürüp bebek sahibi elde etme oranı bir yumurtada %8-10. Yani çok yumurtamız
1: Ama bu
0: olacak diye.
1: düşük.
0: Evet. Yani
1: Garanti
0: başarıyı artık.
1: değil. Çünkü
0: Evet.
1: öyle bir algı oluştu. İşte yumurtayı dondurursak ileride kesin bundan bir sonuç alırız. Algısı yanlış. Burada onu vurgulayalım.
0: Şöyle, aslında şöyle, bunu bir yumurta için söyledim. Ne kadar çok yumurta saklayabilirsek ve bunu ne kadar uygun yaşlarda yapabilirsek başarımız daha da artıyor. Tamam mı?
2: Sayın Kadıoğlu, doğurganlığı korumak için yaşam tarzında gerçekten anlamlı olan şeyler nelerdir? Sosyal medyada verilen tavsiyeler dışında sigara, kilo, uyku, alkol, egzersiz, kronik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hemen aklımıza geliyor. Neler söyleyebilirsiniz? Bu açıdan nasıl değerlendirilmelidir?
0: Yani bunu ben hani kendi hastalarıma da aynı şekilde söylüyorum. Yani sağlıklı bir insanın yapması gereken her şey yumurtalıklarının sağlığını da korur. Yani bunu erkek kadın fark etmez yani. Yani sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken her şey bizim yumurtalıklarımızdaki stresi de azaltır. İşte ne
1: Genel
0: yapacaksınız?
1: sağlık eşittir yumurta sağlığı diyebilir miyiz?
0: Aynen öyle. İşte uygun kiloda olacaksınız, dengeli besleneceksiniz, işte mevsimin getirdiği sebze meyve yiyeceksiniz, efendim antioksidanlardan hani zengin yiyeceklerden tüketeceksiniz, işte trans yağlardan uzak duracaksınız, işte trans yağ şu işte margarin
1: Margarin.
0: türevi şeyler, ya da işte bu fast food. Hazır paket ürünler, bunlar işte GDO ve trans yağ çok içerdiği için yumurtalıklara zarar verme ihtimalleri yüksek oluyor. İşte polikistik overiniz varsa, biraz kilonuz fazlaysa karbonhidratı mutlaka kısıtlayacaksınız. Lifli gıda tüketeceksiniz, probiyotik kullanacaksınız, günlük kafein tüketimini azaltacaksınız, egzersizinize,
1: Alkol,
0: sporunuza dikkat
1: sigara, evet.
0: edeceksiniz. Sigara
1: Egzersiz.
0: mümkünse bırakılacak, mümkünse maruziyet azaltılacak. Ve stres aslında bizim için önemli faktörlerden biri. Hani bunun için ya psikoloji, hani bir profesyonel yardım da alabilirsiniz. Yoga, meditasyon, ne bileyim pilates gibi şeylerle de baş edebilirsiniz. Uyku düzeninize dikkat edeceksiniz. Ama hiçbir şey yani böyle çok mucizevi bir sonuç vermeyecek. Ama böyle ufak dokunuşlar bile bize çok fayda sağlayacaktır. Ve hiçbir şeyde dengeli beslenmenin, sağlıklı yaşamanın, yani o sağlıklı yaşam tarzını benimsemenin önüne geçemez hiçbir takviye ya da şey. Bizim hani diyet olarak da söyleyeyim, en çok önerdiğimiz şey de Akdeniz diyeti.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sağlıklı beslenme yani.
0: Sağlıklı beslenme.
2: Hocam son bir mesajınız var mıdır?
1: Şimdi bugünü
2: Hemen
1: bir
2: alalım.
1: özetleyelim hemen. Tek bir test ile kesinlikle karar vermiyoruz AMH testi için. Yaşın önemini yok saymıyoruz ama yani yaşın önemli olduğunu tekrar vurgulayalım ama yaşı da bir gecikme faktörü olarak görmemek gerek. Çiftleri kesinlikle birlikte değerlendiriyoruz. Kesinlikle sadece kadının sorumluluğu olarak görmememiz gerekiyor ve hocamızın da özellikle vurguladığı gibi kişiye özel bilimsel bir yol haritasına göre davranmak gerekiyor.
2: O zaman ne diyelim? Ben de diyeyim ki Allah isteyenlere versin, hayırlısıysa olsun
1: Biz de amin
2: diyelim.
1: diyelim
2: Bizim Türk
1: hocam.
2: milletinde böyle
1: Amin
2: derler.
1: amin.
2: Olmazsa da evlat edinmek gibi, değil mi? Her zaman da bir
1: Evet, tabii
2: opsiyon
1: ki.
2: var. Bunu da
1: Tabii. Çok doğru
2: düşünmek
1: söylediniz.
2: lazım. Bir
1: Çok güzel
2: insana anne
1: söylediniz.
2: baba olmak da çok güzel bir
1: Evet,
2: duygudur
1: evet,
2: eminim ki.
1: evet.
2: Çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Nezaket Kadıoğlu'na. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Buralara kadar zahmet etti, geldi. Kıymetli bilgiler paylaştı bizimle. Sağ
1: Teşekkür
2: olun, var
1: ederiz.
2: olun.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok
2: Şeref
0: sağ olun.
2: verdiniz efendim. Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde çocuk sahibi olma yolunda doğurganlık yaşının, yumurta rezervinin ve gerçekçi beklentilerin önemini konuştuk. Her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 18. yüzyıl Amerika'sının balta girmemiş ormanlarında geçen 1992 yapımı Mohikanların Sonuncusu filmini konuşacağız. Michael Mann imzalı bu yapım, James Fenimore Cooper'ın klasik romanını beyaz perdeye en görkemli haliyle taşıdı. Başrolde metot oyunculuğunun dev ismi Daniel Day-Lewis yer alıyor. Hikayemiz İngiliz ve Fransızların kıta üzerindeki hakimiyet savaşı sırasında Mohikanlar tarafından büyütülen beyaz bir yerli olan Şahin Göz'ün etrafında gelişir. Bir saldırıdan iki İngiliz kız kardeşi kurtarmasıyla başlayan macera, sarp dağlardan şelalelere uzanan amansız bir hayatta kalma mücadelesine ve filmin devamında da tutkulu bir aşka dönüşür. Film, anlattığı maceranın yanı sıra bir halkın yok oluşunu ve medeniyetin, tırnak içindeki medeniyetin getirdiği vahşeti de gösterir. Daniel Day-Lewis'in karakterine olan adanmışlığı ve atmosferin gerçekçiliği izleyiciyi adeta o yıllara hapseder. Ancak filmin en unutulmaz yanı doğanın vahşiliğiyle insan ruhunun asaletini birleştiren Trevor Jones ve Randy Edelman imzalı o efsanevi müzikleridir. Mohikanların Sonuncusu özellikle finalindeki sarsıcı takip sahnesiyle zihinlere kazınmıştır. Film bize toprak, aidiyet ve özgürlük uğruna nelerin feda edilebileceğini hatırlatır. Mohikan kabilesinin son üyelerinin gururlu duruşuysa bir çağın hüzünle kapanışını simgeler. Metin yazarı

0: Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

ızdırabı çeliyorum. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı, saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye

Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi, sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı, tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma, avukat savunmalarına devam edilmek üzere bugüne ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzur evleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikle birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi Gençler Birliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetleri aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Siber Güvenlik Kurulu, ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek amacıyla Özgürlük Projesi durduruldu dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, projenin durdurulmasına karşılıklı olarak karar verildiğini belirtti. İran'a yönelik ablukanınsa devam edeceğini bildirdi. Trump, Beyaz Saray'da da İran'ın beyaz bayrak sallayıp teslim olması gerektiğini savundu. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten de ateşkes bitmedi açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını ve hedeflere ulaşıldığını savundu. Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasınınsa kabul edilemez olduğunu söyledi. Boğaz'ın savaş öncesindeki statüsüne dönmesini istediklerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı, saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Soykırımcı İsrail, küresel Sumut filosuna düzenlediği hukuk dışı müdahalede alıkoyduğu ve darp ettiği iki aktivistin gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzattı. Sumut filosu ise soykırımcı İsrail'in saldırısına boyun eğmeyecek, haftaya yola devam edecek. Aktivistler bir kez daha kararlılıkla yola devam mesajı verdi. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Toplantıda alınan kararlara göre siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyeti geliştirilecek. Kurumlar arası eş güdüm güçlendirilecek, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasite artırılacak. Kurul toplantısında ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Bu kapsamda elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma ve uzay alanları kritik altyapı sektörleri olarak belirlendi. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayiinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendislerin

0: gücü ve yüksek irtifa kabiliyetleriyle küresel ölçekte etkiler oluşturmuş, özellikle Türk mühendisliğinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir.
1: Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin savunma sanayiinde devrim yaptığını söyledi, insansız hava araçlarını örnek gösterdi. Bakan Güler sözü Çelik Kubbe'ye getirdi.
0: İnsansız sistemlerde ulaştığımız bu mümtaz seviye, hava savunma stratejilerimizde de bizi çok daha ileri bir safhaya taşıma yoluna sokmuştur. Gök vatanımızı koruma irademizin en somut yansıması olan Çelik Kubbe, bütünleşik hava savunma sistemimizde bu stratejik aklı yansıtmaktadır.
1: Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da savunma sanayi ve sivil teknolojilere verilen destekleri anlattı.
2: Son 23 yılda teşvik sistemimizde toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık. 2002'den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programlarında 2142 savunma sanayi projesine 4300 bilim insanıyla gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk.
1: Bakan Kacır, savunma alanında inşa edilen yeniliklerin sadece askeri alanla sınırlı kalmadığının altını çizdi.
2: Savunma alanında inşa edilen yenilik kapasitesini yalnızca askeri bağlamda değerlendirmek eksik bir yaklaşım olacaktır. Kişisel bilgisayarlardan internete, uydu teknolojilerinden jet motorlarına, hayatımızı büyük ölçüde dönüştüren pek çok devrimsel buluşun ardında savunma sanayinde yürütülen çalışmalar yatıyor.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına dair son rakamları paylaştı.
3: Geçtiğimiz 12 aylık dönemde 185 ülkeye toplamda 10.5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdik. Yakında 11 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke olması arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayacağımıza eminiz.
1: Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise savunma sanayiinde yerlilik oranlarının milli teknoloji hamlesi desteğiyle arttığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi.
4: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde barış süreci koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. Statü tanımının bu hedef doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı.
4: Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
4: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek. Her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
1: Bahçeli, MHP'nin terörsüz

0: Türkiye hedefindeki tutumu için provokatif yorumlar yapanlara da sert tepki gösterdi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa, gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
0: Devlet Bahçeli, gazetecilerin CHP'deki parti içi tartışmalara ilişkin sorusuna da yanıt verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
0: Bahçeli, grup toplantısına üzerinde Bakara suresindeki "Nice küçük topluluklar Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir" ayeti yazan yüzük ve broşla katıldı. Aksesuarlarda ayetin yanı sıra Tony Cook yazıtında yer alan "Çoklar diye korkma, azız diye çekinme" ibaresi de yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi, sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
0: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle destek verdi, sorumluluğumuzun farkındayız dedi.
2: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP'nin saha çalışmaları da vardı.
2: 81 ilde, 973 ilçede sahaya çıktık. Örgütlerimizin illerde, ilçelerde, beldelerde, köylerde çaldıkları kapılar tarafından nasıl ağırlandıklarını görmek istiyoruz. Bütün örgütümüze kolay gelsin.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanıkların tamamı savunma yaptı. Duruşmaya tanık ifadeleriyle devam edilecek. Aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor. Daha önceki duruşmalarda Lütfü Savaş'ın davaya katılma talebi de kabul edilmişti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 28. oturumu yapıldı. Oturumda bazı sanıkların avukatları savunma yaptı. 28. oturumda söz alan bazı sanık avukatları, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini savundu. İddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü. Avukatlar, iddianameye konu ihalelerde ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu. İhalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti. Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi. Duruşma avukat savunmalarına

0: devam edilmek üzere yarına ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Komisyonda Özel hakkında 3 dosya bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzur evleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikle birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken, hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle huzur evlerine kabul ve bakım süreçleri değişti. Yeni dönemde en dikkat çeken yenilik risk sınıflandırması oldu. Başvuru yapan yaşlılar artık sağlık durumlarına göre kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renklerle kodlanacak. Bu sayede acil bakıma ihtiyacı olanlara öncelik verilecek. Hizmet seviyeleri de 4 basamağa ayrıldı. Sağlıklı ve aktif yaşlılar için 70 yaş sınırı getirilirken, bakıma muhtaç olanlar 60 yaşından itibaren profesyonel destek alabilecek. Özellikle ağır bakım ihtiyacı olan ve cihaz desteğiyle yaşayan yaşlılar için 4. seviye ileri bakım birimleri kurulacak. Yönetmelikle yaşlı temsilcisi uygulaması da hayata geçiyor. Huzurevi sakinleri kendi aralarından bir temsilci seçecek. Bu temsilci arkadaşları adına yönetimle masaya oturacak, talep ve şikayetleri doğrudan iletecek. Dijitalleşme ve güvenlik de ön planda olacak. Artık yaşlı odalarında mahremiyeti koruyan kontrol panelleri ve acil durum butonları bulunacak. Tüm odaların girişinde ise güvenliği artırmak amacıyla fotoselli aydınlatma sistemleri kullanılacak. Gaziantep ve Şanlıurfa'da süper hücre fırtınasının açtığı yaralar sarılıyor. İki kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı afetin izlerini silmek için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaraların sarılması için Gaziantep ve Şanlıurfa'ya ilk etapta 150 milyon lira gönderildiğini açıkladı. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Erguvan alışveriş merkezinde büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı, yoğun duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında 8 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olaya dair soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden özetleri aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Anadolu Ajansı muhabirine yazılı açıklama yapan Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım dedi. Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Safi, seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum dedi. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de dörtlü finale kalmak için parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Sinop hariç Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Eskişehir 14, İstanbul 18, Bursa ve Sakarya 20, İzmir 23, Manisa ve Aydın 24, Antalya 22, Adana ve Mersin 21, Trabzon, Konya ve Kayseri 15, Samsun 16, Erzurum 12, Van 13, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sesinizi tanıyor musunuz? Sesiniz gür mü? İnce veya kalın sesleri çıkarabiliyor musunuz? Sesinizin rengi nedir? Sesimizi tanımak, onu doğru kullanmanın bir gereğidir. Ataol Behramoğlu diyor ki, kendine iyi bak diyen sesler, nasılsın diyen sesler, kaygılı, dostça çınlayan, ince, kalın, boğuk ya da tiz, kendimi en kötü duyumsadığım zamanlarda duymak istediğim o sesler, tutunarak güven duyduğum, birlikte bir karanlığı geçişimiz. Öksürürken çıkan sesi hatırlayın. Fısıldarken sesinizde bir şiddet hissediyor musunuz? Şiddet, sesin

0: kulağımıza yaptığı etkinin büyüklüğüdür. Yani sesin ayarıdır. Sesin şiddetini ciğerlerimizden gelen havanın gücü belirler. Öksürürken ya da fısıldarken ses tellerinin gerilimini belirleyen kasların ses tellerini çok, az ya da daha çok germeleriyle sesin şiddeti ve perdesi değişir. Hiç Ramazan topu patlarken yanında oldunuz mu bilmiyorum ama bu sesin kulağımıza yaptığı etkinin büyüklüğünü düşünürsek sesin şiddetinin ne anlama geldiğini daha iyi anlarız. Konser gibi gürültülü ortamlardaki ses şiddet kavramına bir örnek olarak verilebilir. Şiddetli bir sesle karşılaştığımızda hemen bir sinyal alırız. Beynimiz bu sinyali alır almaz refleks mekanizma harekete geçer, kulaktaki iki küçük kası uyarır. Kaslar kasılır ve çekiç ve üzengi kemikleri ses sinyalini ilettikleri yönün ters tarafına doğru çekilirler, yani frenlenirler. Bu refleks saniyenin beşte biri gibi bir süre içinde devreye girer. Ayrıca bu iki kas her ses şiddetinde değil, sadece iç kulağa zarar verebilecek şiddetli sesler karşısında kasılarak iç kulağa giden ses şiddetini azaltmış olurlar. Sesin özelliklerinden biri yüksekliğidir. Yükseklik, kalın sesleri ince seslerden ayıran özelliktir. Pes ses, tiz ses özelliği sesin yüksekliğini ortaya koyar. Sesimizin değişkenliğini, doğal konuşma renklerini, ses yüksekliğini kullanarak sağlayabiliriz. Kafa sesi, boğaz sesi, göğüs sesi ayrımını yapabilmek sesin yüksekliği ile ilgilidir. Sesin yüksekliğine ses perdesi denir. Sesin yüksekliği ses kaynağının titreşim hızına yani frekansına bağlıdır ve onunla doğru orantılıdır. Ses kaynaklarının frekansı ya da titreşim hızı arttığı zaman sesin yüksekliği artar ve ses ince yani tiz çıkar. Titreşim ne kadar fazlaysa ses o kadar ince, ne kadar az titreşim varsa ses o kadar toktur. Ses tellerindeki titreşimle birlikte yutak bölgesi ve ağzın çeşitli durumları seslerin tınlama ve rengini veren etkenlerdendir. Sesin bir özelliğidir tını. Profesör Doktor Doğan Aksan tınıyı bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan niteliğe denir diyerek tanımlamaktadır. Tını ağzımızda birkaç yerde ortaya çıkıyor. Vücudumuzun bir numaralı tını bölgesi şüphesiz gırtlaktır. Kadın ve erkek seslerindeki tınıyı Adem elması belirler. İki numaralı tını bölgesi ise ağız boşluğudur. Üçüncü tını bölgesi kafatası, sinüs boşluğu ve elmacık kemiklerinin yer aldığı baş bölgesidir. Buraların tıkalı olması sesin nezleli gibi çıkmasına sebep olur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Açıp da avucumu dinle beni demiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin. İçinden geldiğince olanı

avcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin, bu yolda hep beraber yürümeyi diledin. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

0: yürürüm ben yolun kalanını. Şimdi yalnız yürürüm ben yolun kalanını.
1: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
0: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı.

diledim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı. Seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o ezeli paradoksunu, yani çelişkisini konuşacağız. Sporda temel amaç kazanmaktır ve bu değişmez bir kuraldır. Ancak tarihe baktığımızda karşımıza ilginç bir soru çıkar. Bazı

0: Şampiyonlar sadece istatistiklerde yaşarken bazı kaybedenler neden hala hafızalardaki yerini korur? O halde gerçek başarı nedir? Tabeladaki soğuk rakamlar mı, yoksa seyircide bırakılan o tarifsiz duygular mı? Şampiyonluklar somuttur. Kupalar alınır, rafları süsler, isimler listelere yazılır. Ancak sadece kazanmaya odaklı, estetikten uzak bir anlayış saygı görse de hayranlık uyandırmakta zorlanır. Bir takım çok kötü oynayıp sadece rakibin hatalarını kollayarak şampiyon da olabilir. Bu bir başarıdır. Ancak genellikle kazandı ama keyif vermedi, yeterince izletmedi cümlesiyle anılır. İşte tam bu noktada devreye estetiğin büyüsü girer. Bazen bir takım şampiyon olamaz ama sergilediği zarafet yıllarca konuşulur. Tıpkı 1982 Brezilya futbol milli takımı gibi. Onlar Dünya Kupası'nı kazanamadılar ama oynadıkları futbolla o yılın şampiyonundan çok daha fazla hatırlandılar. Çünkü onlar sonuca değil, oyunun güzelliğine odaklandılar. Estetik, sporun sanata dönüştüğü o eşsiz anlardır. Fakat asıl başarı, estetiği de şampiyonlukla taçlandırmaktır. Örneğin efsane boksör Muhammed Ali. Hem rakiplerini yendi, hem de boks tarihinin en estetik, en zeki, en yaratıcı figürü oldu. Teniste Roger Federer ise vuruşlarındaki kusursuz zarafetle tenisi deyim yerinde ise bir bale gösterisine çevirdiği için bu kadar sevildi. Özetlersek galibiyet bir sporcuyu başarılı yapar ancak estetik o sporcuyu ya da o sporcu grubunu ölümsüzleştirir. Gün gelir tabelalar sıfırlanır. Fakat bir hareketin yarattığı hayranlık kuşaktan kuşağa, yazıdan yazıya, sözden söze aktarılır. Çünkü insan zihni rakamlarını unutsa da hissettiklerini asla unutmaz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi.

0: Brüksel hattında gerilim yükseliyor. Avrupa Birliği'nin daha önce yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği misilleme hazırlığındayken taraflar arasında ticaret savaşı endişesi büyüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitimin geleceğine yönelik projeleri değerlendirdi. Doğru adımlar atarak mesleki eğitimle ilgili yeni bir atılım daha gerçekleştiriyoruz dedi. Teknopark Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Bakan Tekin, mesleki eğitime yönelimin giderek arttığını da söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti, yapılandırma müjdesi de verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. İstanbul güne sisle uyandı. Özellikle Boğaz hattı ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Geçici olarak Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı ve şehir hatlarındaki bazı vapur seferleri iptal edildi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Başlangıçta yalnızca su vardı. Ne yer vardı, ne gök. Ülgen bu suların üzerinde uçuyordu. Yanında erlik de vardı. Ülgen erliğe dedi ki, suyun dibine dal, bana toprak getir. Erlik suya daldı. Toprağı ağzına sakladı. Ülgen bu toprağı suyun üzerine serpti. Toprak büyüdü, yer oldu. Erlik gizlediği

0: bir toprağa tükürdü. O topraklar bataklık, dağ ve çukur oldu. Ülgen göğe çıktı, Erlik yerin altına indi. Böylece evren üç katlı oldu. Gök, yer ve yeraltı. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk mitolojisinde kozmogoni yani kainatın nasıl yaratıldığını ve bunlarla ilgili mitleri konuşacağız değerli dinleyicilerimiz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Kozmogoni ve kozmogoni miti denilince ne anlamalıyız? Mitoloji içinde nasıl bir yere sahip bu mitler hocam?
1: Evet Orkun Bey, kozmogoni miti dediğimiz zaman evrenin, dünyanın ve varlığın başlangıcını konu alan mitler aklımıza gelmeli. Aslında temel olarak Yunanca bir kelime kozmogoni. Kozmos, düzen ve evren anlamına geliyor. Gonia da doğum sözcüklerinden oluşan ve ikisinin de bir araya gelmesinden kozmogoni kelimesi bizim mitolojide hayatımıza girmiş oluyor. Evrenin doğuşu anlamına geliyor. İlk aşamasından bahsediyoruz bu arada. Mitoloji içerisinde kozmogoni mitleri yani kozmogoni ile olan alakalı anlatılar teogoni yani tanrıların doğuşu ve antropogoni insanın yaratılışıyla birbirini tamamlayan mitler olarak yine mitik anlatılarda bizim karşımıza çıkıyor. Yani antropogoni insanların nasıl oluştuğu, nasıl dünyaya gönderildiği ve tanrıların doğuşuyla alakalı mitlerle birbirini tamamlayan mitik anlatılar. Yani özet olarak kozmogoni dediğimiz zaman evrenin, kainatın oluşunu, tanrının o dünya düzenini kuruluş aşamalarını anlatan bir mitik metinden bahsediyoruz. Ve burada önemli olan bir şey de var. Neredeyse bütün milletlerin kozmogoni ile alakalı mitik anlayışları mevcut.
0: Evet. Peki hocam kozmogoni mitlerinde başlangıç genellikle nasıl anlatılır?
1: Şöyle aslında siz de biraz girişte okumuş oldunuz Orkun Bey Altaylı'nın mitik metinlerinden. Şöyle oluyor kozmogoni mitlerinde özellikle Türk mitolojisinde başlangıç. Çoğu zaman kaos yani zaten ismiyle müsemma bir kaos var. Boşluk var ve karanlık, su ve bir sınırsızlıkla başlıyor aslında. Çünkü neredeyse bütün kozmogoni mitlerinde dünya sonsuz bir suyla kaplı, kainat sonsuz bir suyla kaplı ve sadece gökyüzü var. Başlangıçta hep bu şekilde bize mitik metinler bunu anlatıyorlar Orkun Bey. Bunun dışında da evrenin düzenden önceki hali aslında kozmogoni mitlerindeki o anlatış. İlk düzenden önceki anlatış. Şöyle Mezopotamya'da ilkel bir deniz var. İlk deniz. Her yerin suyla kaplı olduğu. Bunun yanında bizde yine Türk kozmogonisinde uçsuz bucaksız bir deniz var. Ve Tanrı'nın bunun üzerinden kendi gücüyle beraber dünya yaratılış hikayesi var. Ama burada bir düzensizlik dedik ya Orkun Bey. Bir kaos var dedik. Ama düzensizliğin içerisinde de bir düzen var yine. Çünkü bütün dünya suyla kaplı. Ama su evet düzensiz, şekilsiz bir varlık. Ama aynı zamanda da şekil verilebilen, doğurgan, verimli, aynı zamanda da kutsal bir varlıkla bütün dünya kaplanmış oluyor. Su bilerek seçilen bir metafor aslında sonsuzluğu ve Tanrı'nın o sonsuz gücünü ifade ettiği için. Bununla alakalı kısa bir şey söyleyelim isterseniz. Yakut Saha mitinde geçen bir anlatı. Başlangıçta her yer suydu, uçsuz bucaksız bir deniz vardı. Ne gök vardı, ne yer vardı. Ürünk, ayı, toyun. Yakut Sami Tülesi'ndeki bir tanrı bu. Yükseklerdeydi yani gökyüzündeydi. Suyun üzerinde yapayalnızdı. Tanrı suyun içerisinden bir parça toprak çıkardı. O toprak büyüdü, genişledi ve yer oldu. Sonra göğü yükseltti. Gök ile yeri birbirinden ayırdı. Yakut Sami Tülesi'nde dünyanın yaratılışı bu şekilde anlatılıyor. Tanrı her yer suyla kaplıyken göğü yeri birbirinden ayırıyor ve düzeni kurmaya başlıyor.
0: Türk kozmogoni mitlerinde evrenin yaratılışı peki nasıl anlatılıyor ve bu mitlerin en temel özelliği nedir?
1: Şöyle, Türk kozmogoni mitlerinde evrenin yaratılışı çoğunlukla su merkezli olarak ilerliyor Orkun Bey. Biraz önce de söyledik. Altay ve Yakut varyantlarında başlangıcıta yalnızca dünya, bütün kainat bir suyla kaplı. Tanrı ya da Tanrı'nın yardımcılarından biri, bizim aklımıza Ülgen gelmeli burada. Bu sular üzerinde uçan bir varlık olarak bize anlatılıyor ve bazen bir kuşla, bazen de yaratılışta bahsedeceğiz. Yaratmış olduğu insanla suyun içinden bir toprak parçası çıkarttırıyor ve o toprak parçasıyla beraber de yeryüzünü kurmaya başlıyor. Göğü ve yeri ayırıyor. Bu sayede yeri insana ve canlılara tahsis ediyor. Gökten de düzeni yöneten varlık olarak bütün düzeni sistematik

0: hayatı kontrol altına alıyor. Şimdi ve bizde kozmogonide, Türk kozmogonisinde bütün o evrenin yaratılışı, sistemin işleyişi her zaman gök merkezli. Neden? Çünkü biz İslamiyet öncesi süreçte evet tek tanrıya inanıyoruz, gök tengri inancındayız.
1: Evet.
0: Yani şöyle, bizde o yaratılış esnasında çatışma ve savaş yok. Diğer mitolojilerde var bu çünkü, ama bizim mitolojimizde evrenin yaratılışında çatışma da yok, bir savaş da yok. Çünkü biz tek tanrıya inanıyoruz ve bununla beraber önce gökle yer ayrılıyor. Ondan sonra da orada yaşayacak hem hayvanlar hem insanlar için bir düzen kurulmaya başlıyor. Yani sadece bizim kozmogonimizde tanrı hem düzeni kuran hem de o düzenin işleyişini sağlayan tek güç olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu düzen dediğimiz kozmos değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet, evet, evet.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Kozmogoni mitlerinde kozmos yani düzen nasıl kuruluyor?
0: Bunun en başlangıç tarafında kaostan kozmosa geçiş var Orkun Bey. Ne söylüyoruz hep biz? Evren kurulmadan önce bir kaos vardı. O kaostan kozmosa yani düzene bir geçiş var. Keza bizim mitolojimizde de yine aynı şey oldu. Ama bu geçiş bizde bir mücadele ya da bir savaş eşliğinde olmuyor. Bunu tekrar söylemiş olalım. Diğer mitolojilerde bir savaş, bir mücadele var. Çünkü çok tanrılı sistem var orada. Bununla beraber biz gökle yerin ayrıldığına tanıklık ediyoruz okuduğumuz metinlerde. Ve o suyun bir evreni oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü suyla bütün başlangıcımız bizim su üzerinden gerçekleşiyor. Suyun içerisinden bir toprak parçasının çıkarılmasıyla başlıyor. Bunun dışında kozmos kuruluyor. Yani düzen inşa ediliyor. Bu ama kaosun ortadan kaldırılması değil. Çünkü yaratma sisteminde kozmos yani o düzen ve kaos beraber birbirini besleyen ve birbirini takip eden iki kavram olarak bizim mitolojik hayatımızda yerini alıyor. Ve o kaos dediğimiz o şekilsiz evrenin bir şekle büründürülmesiyle kozmos ortaya çıkıyor. Şöyle ki ne oluyordu? Gökle yer ayrılıyordu. Katmanlı bir evren anlayışı vardı bizde. Gök, yer ve yeraltı ve düzen ona göre sağlanıyordu. Ve her varlığın hem yeri hem de işlevi belirleniyor bu süreçte. Hem insanların, hem hayvanların, hem o şamanik dönemdeki ruhların ve iyelerin de yeri belirleniyordu. Yani biz kozmosa geçtiğimiz zaman kutsal denge tamamen yerine oturuyor. Her varlığın işlevsel olarak o düzenin içerisinde yerini sürdürmesi sağlanıyordu.
1: Peki Tanrı nasıl tasvir edilmiş kainatın nasıl yaratıldığını anlatan Türk kozmogoni mitlerinde?
0: Şöyle, biz yine tek tanrılı bir inanca sahip olduğumuz için, çok tanrı olmadığı için tanrılar arası mücadele yok. Dolayısıyla tek tanrı var ve tanrı dünyadaki, kainattaki her şeyi yapabilme gücüne kadir bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. İslami versiyonda da böyle, biz İslamiyet'ten önce de aynı şeye inanıyoruz. Tanrı o kaos döneminde de, kozmosa geçişte de evreni bilinçli bir şekilde kuruyor. Hem düzen koyucu hem de o düzenleri uygulayıcı kişi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve yaratılışı, burası çok önemli, ahlaki bir çerçeveye oturtturuyor Tanrı. Bunun dışında Orkun Bey, şimdi düzeni kurdu Tanrı. Düzenin sürmesi için gerekli şeyleri yaptı. Ve aynı zamanda ahlaki çerçeveyi oluşturdu. Ve bununla beraber bizde Tanrı kavramı hiçbir zaman tek tanrı olduğu için insani özelliklerle donatılmamıştır. Anlatılan mitik metinlerde de biz bunu görüyoruz. Tanrının insani hırsları yoktur. Tanrının başka güçlerle savaşma, onlara karşı bir güç gösterisi yapma gibi özellikleri yok. Tekrar söyleyelim, biz gök temelli bir millet olduğumuz için de gök tengriye inanıyoruz ve yine onu gökyüzüyle ilişkilendiriyoruz. Ama bununla beraber bizim kozmogonimizde yine biraz önce söyledik, yardımcı ruhlar var ve yardımcı ruhlar da o kaostan kozmosa düzene geçiş aşamasında Tanrı'ya yardımcı olan, düzeni sağlamaya çalışan varlıklar olarak bizim karşımıza çıkmış oluyorlar.
1: Programımıza başlarken Altay kozmogoni mitinden kısa bir örnek verdik. Hatta şöyle başlıyordu. Başlangıçta yalnızca su vardı dedik.
0: Evet.
1: Suyu yaratılışın temeli olarak görüyoruz. Nedeni nedir bunun?
0: Evet, çünkü su yeryüzünde bilinen ilk madde Orkun Bey ve potansiyel bir varlık. Neden? Şekilsiz, aslında bir kaos gibi görünüyor ama çok kolay şekil verilebilen bir şey. Aynı zamanda sonsuz, Tanrı'nın o sonsuz gücünü ve kudretinin tecellisi olarak görülüyor ve o yaratılışı hep bir hatırlatma için

0: konusu var. Yani o kaos dönemini hatırlatıcı bir unsur aynı zamanda. Şimdi evet, bizdeki anlatılarda su önce şekilsiz bir varlık. Ama sonra ne yapılıyor? Yaratılışın ilk unsuru olarak suya bir şekil veriliyor. Suyun içerisinden toprak çıkarılıyor. Tepeler, dağlar oluşturuluyor. Ama bunların hepsinin oluşturulmasının temelinde hep su var. Çünkü bakın, çok enteresan. Yani İslami sistemde de böyle, bizim eski Türk inancımızda da böyle. Su her zaman, yani kozmogonide de böyle, yokluk değil, tam tersi, sadece biçim kazanmamış bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Tanrı'nın o gücünün bir tezahürü olarak, yani somuta dönme aşamasında yine karşımıza çıkıyor ki sizin de dediğiniz gibi hem Altay Yaratılış mitinde hem de Saha Yakut anlatılarında hep evrenin başlangıcı su. Yeni Seyde de bu arada böyle, Orkun Bey, yine bütün başlangıç suyla başlıyor. Neden su seçildi? Çünkü hayatın kaynağı, sonsuz bir güç, sınırsız olduğu için, aynı zamanda da arındırıcı olduğu için. Bu çok önemli. Neden? Biz hem doğum, hem ölüm, hem de yeniden başlama ritüellerinde her zaman suyu kullanıyoruz. Bu yüzden de her zaman bizim anlatılarımızda su başlangıçta çok önemli. Hep su var.
1: Evet. Gök ve yer, kainatın yaratılışını anlatan mitlerde mutlaka bazı anlamlara sahiplerdir, değil mi efendim? Bunu sormak istiyorum size.
0: Orkun Bey, o kadar büyük bir öneme sahip ki bizim ilk yazıtlarımız olan Orhun kitabelerinde de gök ve yerin Türkler için ne kadar önemli olduğu sık sık geçiyor ki programımızın adıyla da müsemma olduğu gibi. Gök ve yer bizde her zaman kutsal. Neden? Çünkü yine aynı şeyi tekrar edeceğim ama biz tek bir tanrıya inanıyoruz. Onun da gök tengri olduğuna inanıyoruz İslamiyet öncesi süreçte. Gök bu yüzden kutsal, Orkun Bey. Tanrısal, çünkü Tanrı'nın gök katında olduğuna inanıyoruz. Ve düzen kurucu bir alanı temsil ediyor. Yere geldik. Yer çok önemli. Neden? Tanrı'nın gücünün tezahür ettiği yer, düzenin olduğu yer ve insanların yaşadığı yer. Aynı zamanda da hem üretimin hem de hayatın sürdüğü yer olarak karşımıza çıkıyor. Neden bu ayrım var? Çünkü o kaostan kozmosa, düzene geçtiği süreçte Tanrı gök ve yeri ayırmıştı. Bu yüzden de kutsal ve dünyevi bir özelliği var yerin aynı zamanda. Bunlar aynı zamanda bizim mitolojimizde sadece fiziksel varlıklar değil, aynı zamanda da kutsalı sağlayan, o kutsiyet anlayışını sürdürülmesini sağlayan iki kavram, Orkun Bey. Neden? Çünkü yaratılış öncesinde gökle yer ayrılmıştı. Aslında hepsi Tanrı'nın zaten o sonsuz gücünün yansıtıldığı bir evrendi. Ve tek parça olan o kaos süreci çok parçaya ayrıldı gök ve yer olarak. Bunun dışında kutsal ve ilahi olması açısından çok çok önemli. Çünkü gök için ne dedik biz? Tanrı'nın bulunduğu kat, Tanrı'nın bulunduğu ortam ve aynı zamanda gök bütün mitik anlatılarda Tanrı'nın yüceliğini de kapsıyor. Keza yine insanların halen günümüzde de böyle, önceki inanç sistemimizde de böyleydi. Dua ederken de ellerini göğe açmalarının temel sebebi bu, Orkun Bey. Aslında bizim eski inanç sistemimizle alakalı bir süreç. Bunun dışında da yine hem gök için hem yer için kozmogoni mitlerinde ikisi de doğurgan bir yapıda, besleyici bir yapıda, aynı zamanda da koruyucu bir yapıda. Hem insanları hem evrendeki her şeyi koruyucu bir yapıda. Bu çok önemli. Bizi diğer mitolojiden ayırıyor. Bizim mitolojimizde gök ve yer bir kavga içerisinde değil, bir savaş içerisinde değil. Hepsi birbirini tamamlayan unsurlar olarak mitik metinlerde karşımıza çıkıyor. Diğer mitolojilere baktığımızda gökle yer arasında bir savaş var. Bir kaos ortamı hakim. Ama Türk mitolojisinde bu mümkün değil. Onların ikisi beraber varlar ve düzeni beraber sağlıyorlar.
1: Peki şimdi yerde olduğuma göre gökyüzüne bakıyorum ve orada güneşi görüyorum, ayı görüyorum hocam. Bu mitlerde peki güneş ve ayın bir işlevi var mı? Söz etmek ister misiniz bu konuda?
0: Evet, şöyle ilerleyen zamanlarda takvim mitlerinde daha detaylı konuşacağız ama onun öncesinde güneş ve ay mitik metinlerde, Orkun Bey, zamanın düzenleyicisi. Çünkü zaman yok mitik metinlerde. Güneş ve aydan faydalanarak zaman düzenleniyor, ışığın ve ölçünün kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda da kozmik düzenin devamlılığı için hem güneş hem ay çok önemli. Güneş çoğu zaman, Orkun Bey, hayat verici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ay da döngüsel zaman, yani hayatın o işleyişi olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Bizde tek tanrı olduğu için ne güneşe ne aya tanrı özellikleri atfedilmiyor. Dolayısıyla güneş ve ay da bir kavga içerisinde değiller. Bir kaos ortamı

0: olmuyor. Düzenin hizmetkarı olarak döngü içerisindeki işlevlerini gerçekleştiriyorlar.
1: Evet. Kozmogoni mitlerinde ağaç ve dağ sembollerine de rastlıyoruz, değil mi hocam?
0: Evet, ikisi de var çünkü hem ağaç hem dağ bizim için çok önemli. Ağaç da hayat ağacını anmış olalım Orkun Bey. Hayat ağacı evreni temsil ediyor aslında ki bizim mitolojimizde hayattan yaratmayla alakalı mitik metinler de var. Yaşamın başlangıcı olarak görülüyor hayat ağacı. Aynı zamanda uzun, başkalarına muhtaç olmayan bir yani özgür bir milleti de temsil etmiş oluyor. Hayat ağacının tekrar ne kadar önemli olduğunu söyleyelim burada ki başka mitolojilerde de var. Dünya ağacı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda da ağaç Axis Mundi'de yani o gök, yer ve alt dünyanın birleşimi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Neden? Kökleri yerde, gövdesi yerin üstünde ve dalları da gökyüzüne ulaştığı için tanrısal olarak da kutsal bir varlık. Dağ neden önemli? Koruyucu ve yüksek çünkü Tanrı katına uzanıyor. Tanrı gökyüzündeydi bizim için. Gök ile yer arasında kutsalı ifade ettiği için çok önemli. Aynı zamanda bizim Oğuz Kağan ve Ergenekon destanlarımızda da bizim tekrar başlangıcımızı ifade ettiği için de mitik metinlerde hem kendisine motif olarak çok yer buluyor hem de bizim hayatımızda her zaman kutsal olan motiflerden biri dağda.
1: Peki günümüz insanı için hala önemli diyebilir miyiz bu mitler?
0: Tabii ki önemli Orkun Bey. Çünkü biz oradan geçmişten öğrendiğimiz bilgilerle hala bugünümüzü şekillendiriyoruz. Nasıl şekillendiriyoruz? Biraz önce de söyledik zaten. Mitlerde biz göğün çok önemli olduğunu biliyoruz. Mitik dönemde de bu dua ritüellerinde göğe el açarak dua etme vardı. Halen var. Biz geçmişi bilmeden zaten geleceğimizi inşa edemeyiz. Dolayısıyla biz bu metinleri okudukça hem geçmişimizle bugün arasında bir köprü kuruluyor hem de halen bugün bile anlamlandıramadığımız her şeyin cevabını mitik metinlerde bulabiliyoruz.
1: İnsan kozmik düzen içinde nasıl bir konuma sahipti?
0: Şöyle, insan kozmik düzen içerisinde ne merkezde ne de önemsiz Orkun Bey. Bizim mitolojik anlayışımızda insan o düzene hizmet etmek için yaratılmış bir varlık aslında. Yani doğaüstü ya da tanrı katında bir varlık değil. Sadece o düzenin işleyişinde görevi olan bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama lütfen buna dikkat edelim. Önemsiz bir varlık değil. Sadece bir dengede olan bir
1: Evet.
0: varlık.
1: Son olarak hocam, Türk kozmogonisi bize ne anlatır diye sorarak bitirelim bugünkü programımızı.
0: Türk kozmogonisi bize kaostan değil, düzenden ve dengeden beslenmemiz gerektiğini anlatıyor. Çünkü başlangıcı böyle ve insanın hayattaki her şeyden sorumlu bir varlık olduğunu anlatıyor Orkun Bey. Evet bir kaos vardı ama düzene geçirildi. İnsan her şeyden sorumlu ve Tanrı'nın bilinçli olarak kainatta yapmış olduğu bir düzenin hatırlatıcısı olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Değerli dinleyicilerimiz, atalarımız kainatın nasıl yaratıldığını, evrenin başlangıcını yani yoktan varoluşu mitlerle anlamaya ve açıklamaya çalışmış. Biz de bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la kozmogoni mitleri üzerine sohbet ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Ha, teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizleri şu Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Nuri Göktaş ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı,

Bir yük vagonu dünyaya nasıl bağlanır? Bu sorunun cevabı tek bir yerde saklı değildir. Bir antreponun loş ışığında, raflara dizilmiş, etiketlenmiş, bekleyen yüklerin arasında, bir limanın rüzgarında, kıtalar arasında gidip gelen gemilerin uğultusunda, bir gümrük kapısında soğuk bir mühürün kağıda bıraktığı o keskin, o geri dönülmez izde. Ama yalnızca buralarda değil. O cevap çok daha geride başlar. Bir tarlada toprağın içinden başını kaldıran bir buğday başağında. Bir madende karanlığın içinden çıkarılan bir cevherde. Bir atölyede insan emeğiyle şekil bulan bir üründe. Çünkü ticaret sadece alıp satmak değildir. Ticaret bir yolculuktur ve her yolculuk üretimle başlar ama üretim tek başına yeterli değildir. Bir ürün üretildiği yerde kaldığı sürece sadece bir potansiyeldir. Ancak hareket ettiğinde, ancak bir yerden başka bir yere ulaştığında, ancak bir ihtiyacı karşıladığında gerçek değerine kavuşur. İşte tam bu noktada lojistik devreye girer. Görünmeyen yollar kurar, uzakları yakın eder. Zamanı sıklaştırır, mekanı yeniden tanımlar. Ve bir yük vagonunu sadece raylara değil, dünyaya bağlar. Hazırsanız şimdi gündelik hayatın sınırlarını geride bırakıyoruz. Alıştığımız düzenin dışına çıkıyor. Görünmeyen ama her şeyi yöneten o büyük sistemin içine giriyoruz. Bir kapı aralanıyor ve biz o kapıdan içeri adım atıyoruz. Antreponun kapısında durduğunuzu hayal edin. Arkanızda şehir var. Tanıdık, düzenli, öngörülebilir bir hayat. Önümüzdeki ise başka bir düzen. Daha büyük, daha karmaşık, daha sessiz ama daha güçlü. Kapıdan içeri adım attığınız anda gündelik hayat sona erer. Ve küresel ticaret başlar. Hava değişir. Yoğunlaşır, zemin değişir, sertleşir, sesler değişir, anlam kazanır. Çünkü antrepo bir bina değildir. O sürekli hareket eden bir sistemdir. Her gün dolan, boşalan, her saat yön değiştiren, her an yeni bir hikaye yazan canlı bir organizmadır. Burada her şey gerçektir. Ağırlık gizlenemez, değer saklanamaz. Risk inkar edilemez. Antrepo ticaretin en dürüst aynasıdır. Peki ticaretin kalbi nerede atar? Parada mı? Pazarlarda mı? Limanlarda mı? İlk bakışta hepsi doğru gibi görünür ama eksiktir. Çünkü bunların hiçbiri tek başına hareket etmez. Hiçbiri tek başına sistemi ayakta tutmaz. O zaman soruyu yeniden soralım. Gerçekten ticaretin kalbi nerede atar? Cevap çoğu zaman gözden kaçan bir yerde saklıdır. Lojistikte. Çünkü para el değiştirir, pazarlar değişir, limanlar büyür, küçülür, yön değiştirir. Ama lojistik aksarsa zincir kopar, sistem durur, üretim yerinde kalır, mal hareket etmez, değer dolaşmaz ve ticaret yerinde sayar. Tarih bize bunu defalarca göstermiştir. Roma İmparatorluğu yalnızca ordusuyla değil, o ordunun hareket edebildiği yollar sayesinde ayakta kalabildi. Moğol İmparatorluğu yalnızca gücüyle değil, kıtalar arası haberleşme ve hareket hızını mümkün kılan ağlarla genişledi. Britanya İmparatorluğu ise yalnızca deniz gücüyle değil, ticaret rotalarını kontrol edebildiği için küresel bir sistem kurabildi. Farklı coğrafyalar, farklı dönemler ama tek bir ortak gerçek. Taşıyabilmek. Bir malı, bir bilgiyi, bir değeri bir noktadan diğerine ulaştırabilmek. İşte tüm ticaret sistemlerinin görünmeyen ama en kritik noktası budur. Taşıma yoksa ticaret durur. Lojistik yoksa hiçbir güç uzun süre ayakta kalamaz. Demiryolu öncesine gidelim. Demiryolu öncesi dünyayı şöyle bir düşünün. Bir tüccar malını başka bir şehre göndermek ister ama bu basit bir karar değildir. Yollar çamurdur, mesafeler uzundur, araçlar yavaştır. Bir yolculuk günler değil, haftalar sürebilir. Üstelik sorun sadece zaman değildir. Risk de büyüktür. Eşkıyalar, fırtınalar, donan nehirler, doğa da...

İnsan da ticaretin önünde bir engeldir. Sonuç ne olur? Pazarlar küçülür, üretim sınırlı kalır, ekonomi yerel sınırların dışına çıkamaz ve dünya parçalara ayrılmış halde kalır. Ve sonra demir yolu gelir. Ne büyük bir gürültüyle, ne büyük bir savaşla ama etkisi hepsinden derindir. Bu bir devrimdir. Sessiz ama sarsıcı bir devrim. Bu devrimin sonuçları hızdır. Mesafeler kısalır, günler fark edilmeden saatlere iner. Toprağın bereketi taze gıda, ilk kez uzak pazarlara ulaşır. Balık, süt, taze sebze artık sadece üretildiği yerde değil, uzaktaki sofralarda da yerini alır. İnsanlık sabreder ve zamanla bu görünmez yarış kazanılır. Kapasitedir. Bir araba birkaç ton taşır, bir tren yüzlerce ton taşır. Bu fark yalnızca miktar değildir. Bu üretimin önündeki sınırların kalkmasıdır. Üretim artar, pazarlar genişler, ekonomi nefes almaya başlar. Güvenliktir. Saatler bellidir, seferler düzenlidir. Ticaret artık rastlantıya bırakılamaz. Planlanabilir, öngörülebilir hale gelir ve güven ilk kez bir sisteme dönüşür. Maliyettir. Taşıma ucuzlar, ucuzlayan ürünler daha geniş kitlelere ulaşır. Ticaret ayrıcalık olmaktan çıkar, gündelik hayatın bir parçası haline gelir. Ve uzmanlaşmadır, artık herkes her şeyi üretmek zorunda değildir. Bir bölge kumaş üretir, bir bölge demir işler, bir bölge ise toprağı işler. Ve bu farklılıklar demir yollarıyla birleşir, birbirini tamamlayan bir güce dönüşür. Ve böylece dünya artık kopuk parçalardan ibaret değildir. Bağlanan yollarla birlikte insanlık da birbirine yaklaşır. Dünya hareket eden, üreten ve paylaşan tek bir bütün haline gelir. Bir yük vagonunun içine girin. Ahşap kokusu, kömür sertliği, buğdayın sıcaklığı, demirin soğukluğu, hepsi bir arada. Bu sadece yük değil, o dünyanın kendisidir. Ve bu kokular saklanamaz, gerçeği anlatır. Sesler, dinleyin. Rayların üzerindeki ritim, tak tak, tak tak, tak tak. Bu ekonominin kalp atışıdır. Ardından sesler yükselir. Yükleme, komutlar, pazarlıklar. Bir antrepo kaotik bir senfonidir ve sonra bir düdük sesi, lokomotif. O an her şey durur çünkü o an ticaret harekete geçer. Bu sistemin merkezinde makineler değil, insanlar vardır. Bir komisyoncu akışı yönetir, bir yönetici planı kurar, bir işçi yükü taşır, bir çocuk mesajı ulaştırır. Onlar görünmez ama vazgeçilmezlerdir. Demir yolu yalnızca hız getirmez, düzen getirir. Raylar standartlaşır, tarifeler belirlenir, sistemler uyum sağlar ve ticaret kesintisiz akmaya başlar. Bazı noktalar vardır, hatlar orada kesişir, yükler orada yön değiştirir ve zamanla bu noktalar şehir olur, sanayi olur, ekonomi olur. Bugünün lojistik merkezleri dünün demir yolu kavşaklarının devamıdır. Demiryolu lojistiği sadece bir ulaşım sistemi değildir. O bir ekonomidir, bir organizasyondur, bir medeniyet altyapısıdır ve 200 yıldır dünyayı birbirine bağlamaya devam etmektedir. Günümüzde yüksek hızlı trenler ve modern lojistik hatları geçmişten gelen demiryolu mirasını günümüz teknolojisiyle birleştiriyor. Böylece her yolculuk yalnızca bir noktadan diğerine gitmek değil, Türkiye'nin geçmişten geleceğe uzanan modernleşme hikayesinin yaşayan bir parçası haline geliyor. Rayların üzerindeki her hareket, tarih, kültür, ekonomi ve toplumsal hayatın iç içe geçtiği büyük bir dönüşümün izlerini taşıyor. Bu nedenle tarih sayfalarında karşımıza çıkan her demir yolu hattı ve her istasyon yalnızca bir teknoloji ürünü değil, şehirlerin ve toplumların şekillendiği bir bellek taşıyıcısıdır. Her tren kalkışı, geçmişin emeğini, bugünün hızını ve yarının umutlarını birlikte taşır. Ve raylar, modern Türkiye'nin inşasında yalnızca fiziksel bir ulaşım ağı değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir yolculuğun da
güçlü semboldür. Rayların üzerindeki her yolculuk geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür sevgili dinleyenlerimiz. Rayların Belleği programımıza bu köprüyü biz birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Ve unutmayın, her tren kalkışı yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmak değil, geçmişin emeğini, bugünün hızını ve yarının umutlarını taşıyan bir yaşam yolculuğudur. Raylar boyunca ilerleyen her lokomotif bizi hatırlatır. Türkiye'nin modernleşme öyküsü, demir yollarının çizdiği güzergahlardan, işçi mahallelerinden ve yükselen fabrikalardan geçiyor. Her peron, her ray, her istasyon bir toplumun, bir çağın ve bir ülkenin belleğini saklar. Biz de bu belleği birlikte keşfetmeye, her yolculuğun ardında yatan tarihi, toplumsal ve kültürel hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayın, her yükün ardında bir emek vardır. Her ticaretin ardında bir hikaye ve her sistemin temelinde tek bir değer. Güven. Raylar sadece yük taşımaz. İnsanları, umutları ve geleceği taşır. Tarihin toz sayfalarını aralıyoruz ve ticaretin zaman içinde bıraktığı izleri takip ediyoruz. Her tarih yalnızca bir yıl değildir. Bir kırılma anıdır, bir dönüşümün başlangıcıdır. 1825. Stockton-Darlington demiryolu açılır. Bu sadece bir hat değildir. Bu modern demiryolu çağının ilk adımıdır. İlk halka açık yük taşımacılığı başlar. Kömür ilk kez sistemli biçimde raylar üzerinden taşınır ve böylece demiryolu lojistiği doğar. 1830. Liverpool-Manchester demiryolu hizmete girer. Bu hat yalnızca iki şehri birbirine bağlamaz. Sanayi üretimiyle liman ticareti arasında hız köprüsü kurar. Pamuk artık daha hızlı akar. Manchester bu dönemde cotton polis olarak anılmaya başlanır. Çünkü tekstil üretimi raylar üzerinde yeni bir ritim kazanmıştır. 1840'lar. İngiltere'de demiryolu çılgınlığı başlar. Yatırımlar hızlanır, beklentiler büyür, sermaye raylara yönelir. Bu yandan finansal spekülasyonlar yükselir. Balonlar oluşur, genişler, sarsılır ama tüm bu dalgalanmanın ortasında kalıcı bir gerçek ortaya çıkar. Döşenen her ray geçici bir yatırım değil, kalıcı bir ticaret altyapısıdır. 1846. Tahıl yasaları kaldırılır. Serbest ticaret dönemi başlar, ucuz ithal buğday İngiltere pazarına girer, demiryolu ve deniz taşımacılığındaki maliyet düşüşü bu yeni dönemi mümkün kılar. Artık ticaret daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. 1848 Chicago Ticaret Borsası kurulur, buğday ve tahıl üzerinde vadeli işlemler başlar. Bu yalnızca bir borsa değil, modern emtia piyasalarının doğuşudur. Demir yollarının sağladığı hız ve erişim, ticareti fiziksel olmaktan çıkarıp finansal bir boyuta taşır. 1869. Amerikan kıtalar arası demir yolu tamamlanır. Altın çivi çakılır, Atlantik'ten Pasifik'e kesintisiz bir hat kurulur. Amerika ilk kez tek bir ekonomik pazar haline gelir. Üretim, dağıtım ve ticaret aynı ağ içinde birleşir. 1870'ler, 1880'ler küresel genişleme dönemi başlamıştır. Hindistan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Rusya yeni demiryolu hatlarıyla dünya ticaretine bağlanır. Ham maddeler daha hızlı akar, pazarlar birbirine yaklaşır, mesafeler ekonomik anlamını yitirir ve dünya ekonomisi ilk kez gerçek anlamda küreselleşir. Çünkü artık ticaret sadece yerel değil, küresel bir ağın içinde akmaktadır ve bu ağın görünmeyen taşıyıcısı şudur: demiryolu lojistiği. Tarih bize bir başka gerçeği de hatırlatıyor. Eski tren istasyonları yalnızca yolcu indirip bindirmekte kalmazdı. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri taşırdı. İstasyon şefi kasabanın en saygın kültür elçisi olarak topluma bilgi ve yenilik ulaştırırdı. Bugünün garları belki daha modern ve lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi artık dijital ağlara, kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine devredildi. Bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipse Türkiye,
Bu, 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda Tülomsaç'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesinde oldu. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaşmasını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık tık sesinden ve buharın o yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise YHT yanınızdan bir hayalet gibi gelip geçiyor ve sadece rüzgarı yarıyor. Ses değişti, hız değişti ama perondaki kavuşma heyecanı 1000 yıldır aynı kaldı. Eski Türkiye'de sosyal hayatın kalbi garlardı. Şehirlerin en şık restoranları, temiz parkları hep gar çevresinde toplanırdı. Trenin varış saati şehrin saatiydi. İnsanlar sadece yolculuk için değil, o modern atmosferi solumak, gar gazinosunda müzik dinlemek için oraya giderdi. Raylar, bozkırın ortasına şehirli bir nezaket getirmişti. Binalar da tarihin sessiz tanıklarıdır. Ankara Garı'nın art deko çizgileri, Sivas ve Kayseri garlarının Selçuklu motifleriyle bezenmiş taş işçiliği. Bu yapılar Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her gar binası şehrin en modern, en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilir. Demiryolu ateşi İngiltere'den Avrupa'ya, oradan tüm dünyaya sıçrar. Fransa 1832'de ilk demiryolu hattını açar. Almanya 1835'te, Belçika 1835'te, Rusya 1837'de, İtalya ise 1839'da ve her ülke demiryolunu kendi ihtiyaçlarına, kendi coğrafyasına, kendi siyasi yapısına göre şekillendirir. Fransa'da demiryolu Paris merkezidir. Tüm hatlar Paris'ten çıkar, Paris'e döner ve bu Fransa'nın merkeziyetçi yapısını yansıtır. Her şey Paris'te toplanır, Paris'ten dağılır. Demiryolu bu yapıyı güçlendirir. Almanya'da demiryolu birleşmenin aracı olur. Onlarca küçük devlet ve prenslikten oluşan Almanya'da demiryolu bu parçaları birbirine bağlar. Amerika'da demiryolu kelimenin tam anlamıyla bir kıtayı fetheder. Uçsuz bucaksız düzlükler, dağ geçitleri, çöller, nehirler. Amerikan demiryolu doğanın en büyük engellerini aşar ve 1869'da altın çivi çakılır. Doğu kıyısıyla batı kıyısı demiryolu ile birleşir. Kıta aşırı demiryolu Amerika'yı tek bir ulus haline getirir. Her ülkenin demiryolu hikayesi o ülkenin ruhunu, tarihini, kaderini yansıtır. Raylar her yerde aynı demir çubuklardır ama taşıdıkları anlam her yerde farklıdır. Ve biz yolculuğumuzun son peronuna geldik. Evet, rüzgarın sesi değişti. Belki ahşap bankların samimiyeti artık sadece bir müze hatırası olarak kaldı. Ama bugün o rayların üzerinde sadece vagonlar değil, umutlarımız da aynı hızla yol alıyor. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar ile birlikte bu büyük sistemin ritmi eşliğinde sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki bölümde finansın çarkları, demiryolu yatırımları ve borsanın yükselişinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler tasvir,

0: resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı. Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla... Kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gök adaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
2: Türkiye'de saat 10.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde, partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. Yasal düzenleme aşamasına geçirebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Denizde seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Washington-Brüksel hattında gerilim yükseliyor. Avrupa Birliği'nin daha önce yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Taraflar arasında ticaret savaşı endişesi büyüyor. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. Ve spor. Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal. Arsenal ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'i sahasında 1-0 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi. Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 9, İstanbul güneşli 15 derece. Yağmurlu olmak üzere Bern 10, Berlin 14, Brüksel 11, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 22, Stockholm 14, Sofya 23, Kopenhag 13. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 11, Tiran 24. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna ve Bakü 19, Viyana 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

0: Alo alo. Muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu.
1: Böyle başladık bu güzel yolculuğa. Kadim yol arkadaşınız TRT Radyoları olarak Türkiye'nin sesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her zaman, her yerde olduğu gibi evinizde de sizi yalnız bırakmıyoruz. Radyo daima.
2: Radyo daima, değerli radyo dostları. Merhaba, yepyeni bir memleket treni yolculuğundan 6 Mayıs 2026 sabahından sizlere sesleniyoruz değerli dinleyenler. Yeni ve güzel bir yolculuk efendim. Bugün bizim için özel bir gün çünkü Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı olarak kabul edilen 6 Mayıs sabahı içerisindeyiz. Radyo daima çünkü gerçekten radyo en olmadık yerlerde bize bir dost oluyor. Yapayalnız hiçbir zaman hissetmiyorsunuz kendinizi. Şimdi de teknolojinin faydalarından böyle biz de nasibimizi alıyoruz ve radyo artık internet aracılığıyla da her köşeye, her yere gider oldu. Aramızdaki mesafeler yok, zaman farkı yok, hep bunu söylüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından, köyden kente herkes bizi dinleyebiliyor. Memleket treni yolculuğumuz bu özel günde yine sizler için yola çıkıyor efendim. Programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı. Teknik masada Burak Araroğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol alacağız. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21, artı 90 530 662 21 86 numaralarından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenler. TRT Memleket Tren ismiyle Facebook ve Instagram'dayız. İletilerinizi bekliyoruz. Paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. radyo.trt.net.tr adresi, TürkSat 4A Batı paketi uydusu, kısa dalga 22 metre 13.635 kHz'de TRT Dinle uygulaması üzerinden sesimiz sizlere ulaşıyor değerli dinleyenler. Yeni bir yolculuk, haftaya bakış köşemiz var bugün biliyorsunuz. Çarşamba gününde gündemi değerlendiriyoruz. Gündemin sonunda efendim ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diye soranlar çoktur. Bakalım şampiyonluk yolunda Fenerbahçe mi Galatasaray mı, Süper Lig'in son mücadelelerini konuşacağız. Biliyorsunuz Galatasaray'ı Samsun Spor 4-1 mağlup etti ve Fenerbahçe'ye efendim tünelin sonunda şöyle bir ışık göründü. Nasıl devam edecek önümüzdeki haftalar? Heyecanlı geçiyor. Bunu yorumlayacağız. Ve haftaya bakış köşemizde de gündemin en önemli maddelerini, yurt içi ve yurt dışı konularını masaya yatıracağız. Sizlere hatırlatmış olalım. Güzel bir gün efendim. Yonca Lodi ile başlayalım mı? Hareketli anlatmayla.

Efendim bugün bizim için özel bir gün dedik sizlere de. Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı olarak kabul edilir içinde bulunduğumuz 6 Mayıs. Sizi geçmişe, yıllar yıllar önceye götürmek ve bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Sizin, bizim, hepimizin geçmişine. Çünkü radyo yaşanmış olanın bellekte bıraktığı bir iz, bir ses, bir nefes. Dünyada radyo yayınının başladığı yıllar Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarına rastlamakta. İstanbul, İtilaf Devletleri'nce işgal altındadır. Bağımsızlık mücadelesi kazanılıp işgal güçleri İstanbul'dan ayrılırlarken Fransız komutanı General Sharpe bir telsiz telefon hediye eder Türklere. Bu telsiz telefonla İstanbul'daki öğretmen okulunun kimya öğretmeni Rüştü Uzel başkanlığındaki bir öğrenci grubu deneme yayını yapmak için hazırlıklara girişir.

0: İlk radyo yayını 19 Mart 1923 tarihinde öğretmen okulunun bodrumunda davetliler ve basın huzurunda gerçekleştirilir. Toplananlar tarafından heyecanla dinlenir efendim bu yayın. Bir gün sonra bu yayın Tasvir Efkar gazetesinin sütunlarındaki yerini alır. Ankara ve İstanbul'da kuruluş çalışmaları süren telsiz vericilerinin işletme hakkı Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi'ne verilir. Tüm hazırlıklar tamamlanır ve bir gün İstanbul semalarından yayılan bir ses radyo alıcılarına ulaşır. Alo alo, muhterem Sami'yim. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğli mevç, 250 kilo cycle. Bugünkü neşriyatımıza başlıyoruz. Bu anons ilk kez kim tarafından seslendirildi bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Eşref Şefik, bazılarına göre ise Sadullah Gazi Evrenosoğlu. Hangi tarihte, hangi stüdyodan antene çıktığı da belli değil. Fakat emin olunan tek gerçek, bir zamanlar İstanbul telsizinin bu şekilde açıldığı. ...1950'li yıllarda Türkiye'nin üç büyük ilinden Ankara, İstanbul ve İzmir'den ses verir radyolar. Artık düzenli yayına geçilmiştir. Bu arada yurt dışına düzenli yayınlar devam eder, hem de her geçen gün artan dil sayısıyla. Yüzyıla yaklaşan radyoculuk tarihimizde hemen hepimizin radyoyla ilgili bir anısı var. Kimimiz arkası yarınları hiç unutamıyoruz. Kimimiz çocuk saatini, kimimiz gece ve müziği. Adına radyo denilen bu küçük kutu büyülüdür ve ona bir kez bağlandınız mı ayrılmanız düşünülemez. Çünkü radyo hayali sese dönüştüren, bilgilendiren, eğlendiren bizim can yoldaşımız. 6 Mayıs 1927'den bugüne ve umudumuz gelecek günlere. Unutmayın, hayat radyoda ve radyonuzsa yanı başınızda.
1: Alo alo, muhterem Sami'nin. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz. Alo alo, mesdames et messieurs, ici Radio İstanbul. 1200 metre en long, 250 kilo sikl. Nous commençons maintenant notre émission de ce soir.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. 10.30 Türkiye Saati, haftaya bakış köşemizde gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak, her çarşamba olduğu gibi bugün de konuğumuz. Merve, hoş geldin.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Yine geçen hafta dediğimiz gibi nispeten sakin bir gündemle karşı
1: Evet.
0: karşıyayız, ama biraz böyle sabah saatlerindeki gelişmeler yine hareketlendirdi. Ben istiyorum ki Maraş'taki okul saldırısından başlayalım dilersen. Yine bir çocuğumuz daha zaten ağır yaralıydı. Bu hafta hayatını kaybetti. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a
1: Ona
0: yükseldi, değil
1: yükseldi
0: mi?
1: maalesef, evet.
0: Dilersen oradan başlayalım.
1: Okul saldırılarını, aslında saldırı gerçekleştiği günden bu yana neredeyse her gün konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü bir yandan hem çok acı bir olay yaşattı bize can
0: Evet,
1: kayıplarıyla,
0: maalesef.
1: hem de sonrasında neler yapılması gerektiğiyle ilgili de, alınacak önlemlerle ilgili de aslında bir dosyayı yeniden açmamızı da sağladı. 11 yaşındaki kızımız maalesef çok da aslında direndi, yaşam mücadelesi verdi ama hayatını kaybetti hastanede. Başından yara almıştı, başından vurulmuştu daha doğrusu. Tabii ailenin büyük bir acı içerisinde olduğunu biliyoruz ama bir kez daha başsağlığı dileklerimizi de aileye iletelim. O cenazeler aslında ard arda toprağa verilirken Türkiye'nin gerçekten yüreği çok büyük bir şekilde yandı ve sonrasında bir daha böyle acılar yaşanmasın diye hemen tedbirleri konuşmaya başladık. Aynı zamanda da saldırının detaylarını da öğrenmeye başladık. Benim bu süreçte Gülnur en çok dikkatimi çeken ve gözümde hani görsel olarak da canlandırmaya çalıştığım kısım şuydu detaylarında. Biliyorsun saldırıyı yapan çocuk okula silahlarla gitmişti. Bu silahları bir resim kutusunun içine koydu. Hani bu projeleri koyarlar ya çocuklar, resim dosyası. O resim dosyasının içinde okula götürdüğü tespit edildi. Onu hafızamda, kafamda canlandırmaya çalıştım. Yani birçok silah vardı yanında, biliyorsun tek bir silahla gitmemişti. Birkaç silahla birlikte gitmişti. Ve bu dosyanın içine bu nasıl sığdı? Nasıl dikkat çekmedi? Nasıl girerken arama yapılmadan girdi ve bu dosyanın içinde silahlarla okula girip her yere ateş açmaya başladı. Bu kısım maalesef böyle ancak hani bir korku filmine ya da böyle Amerikan filmlerinde işte durdurulan
0: İzlediğimiz, değil mi?
1: saldırganlara evet benziyor. Maalesef Türkiye'nin de ilk defa böyle karşı karşıya kaldığı bir saldırı. Dolayısıyla hani en çok bu çok dikkatimi çekti bir haberci olarak, nasıl girmiş olabilir içeriye diye. Detayı da zaten Milli Eğitim Bakanı paylaştı ve şunu söyledi. Bence çok da önemli bir tespit. Okulların girişlerindeki güvenliklerin böyle bir dosyanın içinde ne olabileceğini bir bakışta anlaması lazımdı, dedi. Dolayısıyla hani okulların öncelikle bu girişlerindeki güvenlik konusunda önemli bir yeni adım atılması gerekiyor. Bununla ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı bir çalışma var. Biliyorsun şimdi okullar kapanana kadar her okulun önüne iki polis görevlendirecek diye bir düzenleme yapılmıştı ama tabii bunun sürdürülebilirliği de zor. Dolayısıyla hani güvenlik görevlilerinin, bu konuda yetiştirilmiş güvenlik görevlilerinin ve bekçilerin bu konuda bir yeni istihdam içine girmesi planlanıyor. Bir yandan doğuda korucuların aynı şekilde bu noktalarda görev alması planlanıyor. Bununla ilgili de çalışmalar aslında şimdiden başladı. Yani yeni eğitim öğretim dönemine bırakılmadan önlemler alındı. Bir yandan yapay zeka devreye alındı. Geçenlerde bahsetmiştim. Okulda çocukların bir disiplin süreci var biliyorsun, işletilen. Yani bunlardan suç alan çocuklara ayrı bir üzerine eğilerek hani bu sorunları neden yaşadı ve yaşattı, bununla ilgili bize daha sonrasında ne gibi şeyler çıkarabilir karşımıza diye aslında her öğrenciye yönelik bir risk raporu da
0: Evet.
1: hazırlanması planlanıyor. Dolayısıyla hani evet 10 kişinin hayatını kaybettiği, ki bunlardan biri saldırgan, biri de öğretmenleri, biliyorsun önüne çocukların siper olan bir öğretmendi. Bir daha böylece yaşanmasın diye aslında tüm ihtimaller, tüm çözüm önerileri, tüm güvenlik tedbirleri şu anda masada. Ama belki de en önemlisi, hep konuştuğumuz şey, güvenlik tedbiri kısmı aslında işin en son aşaması. Yani çocuğun veya işte çocuk diyeceğiz artık, başka diyebilecek bir şey yok,
0: Çocuk.
1: saldıracak aşamaya
0: Evet.
1: gelene kadar ne yaşadı? Çünkü şimdi çocuk Yani şöyle bir hassasiyeti de taşımaya çalışıyorum. O ailelerle de konuştuğumuz için çocuklarını kaybeden aileler. Şimdi çocuk dediğimiz zaman hayır o bir saldırgan, o bir katil, o bir işte canavar gibi böyle ifadelerle tanımlama yapıyorlar ve biz çocuk dediğimiz zaman acılarını hafif görüyormuşuz gibi
0: Hissi oluyor.
1: hissediyorlar. O
0: Evet.
1: yüzden kelimeleri seçerken gerçekten çok dikkat etmeye
0: Hassas bir konu.
1: çalışıyorum ama yasal olarak en azından hani 18 yaşından küçük olduğu için çocukların, suça sürüklenen çocukların diyebiliriz. O aşamaya gelene kadar neden bu yolu tercih ettiği konusu anlaşılıp
0: Evet.
1: müdahale edilmeli. Sonrası aslında güvenlik tedbiri. O artık okulun kapısı ve çıkışındaki iş. Oraya o fikirle, o istekle, o
0: Bu çocuk
1: saldırganlıkla
0: neden
1: gelmemesi
0: gelir?
1: için.
0: Evet.
1: Aynen onun için önlemler alınması lazım. Onu da hep konuştuk zaten. Önce aileden, anne babadan başlayan. Sonrasında işin profesyonellerinden destek alarak aslında çok basit bir şekilde çözülecek ve tüm hayatını, tüm hayat akışını değiştirecek ufacık bir adımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha bu olayla ortaya çıkmış oldu. Bunları her anne babanın bir kez daha kesinlikle gözden geçirmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi sabah saatlerinde son dakika olarak kanallara ve web sitelerine düştü. Bir faili meçhul daha aydınlatıldı. Biz Gülistan Doku cinayetini konuşuyoruz biliyorsun. Bir kayıp davasından cinayete dönüşmüşken. Şimdi bu Maraş saldırısı evet bizi çok derinden yaraladı. Ve maalesef ülke tarihine hani anımsanacak bir olay olarak
1: Maalesef.
0: geçti. Çocuklarımız çok kıymetli. Ama bunun yanında kadınlarımız da çok kıymetli. Maalesef kadın cinayetleri de çok yüreğimizi
1: Ve
0: yakan bir
1: ikisini
0: konu.
1: korumakta da çok zorlanıyoruz maalesef.
0: Zorlanıyoruz. Evet. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan bir kızımız vardı. Kübra Yapıcı. Sabah

0: Bu aslında hiçbir suç cezasız kalmamalı, hiçbir dosyada faili meçhul kalmamalı diyerek
1: Zanlılar da
0: duyurdu.
1: belirlendi ve yakalandı bu
0: Evet,
1: arada.
0: evet. Aslında hani babası, Kübra Yapıcı'nın babası ilk andan itibaren bir dedektif gibi gerçekten süreci takip etmişti. 30 Nisan'dan bu yana kızı kayıptı ve girdiği çıktığı kafelerden, iletişimde olduğu insanların ifadelerinde nerelerden bahsettiğinden hepsinin peşine düşmüştü aslında. Dediğim gibi bir dedektif gibi çalışmıştı. Kızı ortadan kaybolduktan sonra bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılmıştı. İki arkadaşıyla birlikte bir kafede oturduğu görüntüler ve bundan sonra onların bir işte markete gittiği, Kübra'nın başka bir yere gittiği ve o gece bir daha görüşmedikleri yönünde ifadeler vermişti o iki kişi. Fakat baba o markete gidip marketin söylenen saatte açık olmadığını tespit etti. Ve bunu emniyet güçleriyle paylaştı. Süreç aslında oradan sonra biraz daha
1: Farklı bir yere gitti.
0: farklılaştı ve daha dikkatli bir şekilde araştırılmaya başlandı. Maalesef yine genç bir kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu cinayetin de ardında iki isim vardı konuşulan zaten. Onlarla ilgili de hukuki süreç başladı. Dediğin gibi Gülistan Doku cinayeti konuşuluyor. Rojin Kabayiş aynı zamanda Rabia Naz Vatan cinayeti konuşuluyordu. Bunların üçünün de Adalet Bakanı Akın Gürlek bu üç dosyanın özellikle önlerinde olduğunu ve bu üç dosyayla ilgili ayrı komisyonlar kurularak ciddi bir çalışma yapıldığını söyledi geçtiğimiz haftalarda ve önemli adımlar da atıldı. Aslında o adımlar atıldıktan hemen sonra da acaba benim kızım öldü denmişti ama acaba bir cinayete mi kurban gitti diyerek birçok ailenin, acılı ailenin de başvuru yaptığı haberleri gelmeye başladı. Bunlarla ilgili yeni araştırmalar yapıldı, ortaya çıktı. Bu Kübra Yapıcı cinayetiyle ilgili de aslında belki hani bu kadar üzerine düşülüp araştırma yapılmasa biliyorsun her zaman olduğu gibi
1: Evet.
0: süreci nasıl işlediğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Katil zanlılarının Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla emniyet ve jandarmanın koordine bir operasyonuyla yakalandığı bilgisini paylaştı Adalet Bakanı. Çok maalesef korkutucu, çok zihinlerde böyle hani travma yaratıcı etkileri olan olacak maalesef bir cinayet. Daha önce de Pınar diye bir genç kız yine
1: İzmir'de değil mi?
0: İzmir'de böyle maalesef hayatını kaybetmişti. Hani çözülemeyen, paylaşılamayan, anlaşılamayan ne var? Bu kadar bir hani
1: Vahşilik.
0: canice, evet
1: Evet.
0: vahşice ve canice bir cinayet işleyecek kadar önce silahla ateş edilip öldürüldüğü, daha sonra yakıldığı yönünde bir tespit var. Sonrası artık dediğim gibi yani buraya kadar zaten yeteri kadar acı verici. Sonrasına ilişkinde birçok tespit yapıldı ama şunu söyleyelim. Evet çok acı dinlerken yani konuşmak bile bu konu üzerine o annenin, babanın, kardeşin, arkadaşların yerine kendini koyarken bunu konuşmak bile acı veriyor. Bunu yaşamak ne kadar ağırdır az çok tabii ki tahmin edebiliyoruz. Ama şunu biliyoruz. Faili meçhul kalmadı. Dosyanın üzeri kapatılmadı. Yalan ifadeler bir yere vardırmadı bu davayı ve çok kısa bir süre içerisinde aydınlatılabildi. Emniyet
1: Zanlılar
0: yetkili.
1: yani bir açıklama yok yalnız zannediyorum henüz değil mi? Kim oldukları?
0: Evet, şu an bir açıklama yapılmadı ama
1: Tamam.
0: aydınlatıldığı yönünde açıklamalar var. Sadece hani yalan ifadeler olduğu ortaya çıkmışken gözler iki kişiye çevrilmiş durumda ama tabii ki onlar şu an zanlı olarak
1: Yani henüz bilmiyoruz.
0: yargılanacaklar.
1: Yani birbirlerini tanıyorlar mı? Arkadaş mı? Tanımadıkları biri mi? Henüz bunları
0: Evet, evet,
1: bilmiyoruz, değil
0: evet.
1: mi?
0: Sadece dediğim gibi dosyada yalan ifade verildiğine yönelik bir tespit söz konusu. Ama isimler kimlerdir, neredeler ya da hani o gece başka olaylar da yaşandı mı? Bunu tabii daha sonra savcılık açıklamasıyla
1: Açıklanacaktır.
0: göreceğiz.
1: Evet, en azından aydınlatıldı diyebiliyoruz.
0: Evet
1: Ama tabii ki
0: ve bir
1: çok acı.
0: umut oluyor insanın içinde de böyle kadın cinayetlerinin aslında hani aydınlatılabileceğini de gösteren ve üzerine biraz düşüldüğü zaman önemli bir araştırma titizlikle sürdürülen bir soruşturma süreçlerinin sonunda hayattan koparılan kadınlardan geriye en azından
1: Çok
0: hani
1: üzücü.
0: hak edilmiş yargıda doğru karar verilmiş bir sürecin işletildiği de
1: Görülebiliyor en azından.
0: görülebiliyor. Biraz da hep diyoruz ya caydırıcılık diye.
1: Evet.
0: Hani yaparım yanıma kalır
1: Fikri.
0: düşüncesinin ortadan tamamen kaldırılması gerekiyor. Bunu da nasıl görmüş olduk aslında? Hani bunlar hayatındaki herhangi insanlar da olabilir, bir dönemin valisi de olabilir.

0: O valinin çocuğu da olabilir. Hepsine dokunacağız eğer bir cinayetin içindeyseniz denmiş oldu.
1: Şüpheli olan herkesin üzerine gidilecek, olması gereken de bu.
0: Evet.
1: Dediğin gibi simge isimler var ama tabii ki başka isimler de var. Daha geçtiğimiz hafta bir fidan gibi bir avukatımız biliyorsun vuruldu.
0: Evet,
1: Sakarya'daydı
0: maalesef.
1: zannediyorum, değil mi? Çok çok üzücü bir olaydı o
0: Barolar
1: da.
0: günlerce açıklamalar
1: Evet,
0: yaptılar.
1: gerçekten o da mesleğine ilişkin olarak mesela bir cinayet kurbanı oldu. Çok üzücü gerçekten. Böyle olmasın tabii ki. Çünkü onlar zor yetişiyor. Meslek sahibi oluyorlar, okuyorlar. Her evin bir evladı olduğunu unutmamak lazım.
0: Ve şiddetle hiçbir sorunun çözülemeyeceğini de görmek gerekiyor.
1: Evet, çok haklısın. Şimdi bağlantımız öncesinde bir de dilersen Hürmüz Boğazı cephesine bakalım mı?
0: Evet, bitmeyen
1: Evet,
0: kriz
1: değil mi?
0: başladığı günden
1: Savaş bitti
0: beri.
1: diyoruz ama
0: Evet.
1: Hürmüz Boğazı hala konuşuluyor.
0: Kesinlikle, çünkü hani tamamen dünya ekonomisini etkileyen bir boyutta 87 ülkenin gemisi var ve geçişlerine izin verilmiyor ve bu aslında sadece petrol olarak algılansa da iğneden ipliğe her şeyi etkileyen bir durum maalesef. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının başladığı ilk günden beri zaten gözlerin çevrildiği noktaydı Hürmüz ve eğer Hürmüz geçişlere kapatılırsa bu hani ekonomik açıdan büyük bir darboğaza sebep olur deyip bu sürecin daha başlamadan sona ermesi için aslında adımlar atılmaya çalışılmıştı ama bir sonuca varmadı. O savaşın aslında hemen ardından kırılgan bir ateşkes başladı. Şimdi o ateşkes sürecinin ilk turu 11 Nisan'da Pakistan'da yapılmıştı, İslamabad'da. Şimdi bu tıkanan barış görüşmelerinin Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü görüyoruz. Ama bir yandan da Hürmüz'de İran'ın çok net bir kararı var. Bu noktada hani gemilerin geçişine izin verilmemesi konusunda. ABD biliyorsun daha önce de Orta Doğu ülkelerine yaptığı operasyonlarda hep özgürlük götüreceğiz sloganıyla
1: Projenin
0: saldırılarını
1: adı da o değil
0: yapmıştı.
1: mi?
0: Şimdi de
1: Özgürlük
0: özgürlük
1: projesi.
0: projesiyle Hürmüz'e barış getirmeye çalıştı ama 2 gün sürdü. 4 Mayıs'ta başlamıştı proje. 6 Mayıs'ta yani bugün itibariyle projenin durdurulduğunu açıkladı Trump. Başkan Trump duyurdu bunu. Peki neden başladı? Neden durduruldu? İşte durdurulması neye neden olacak? Eğer devam etseydi neye neden olacak? Tabii ki uzmanlar bununla ilgili çok önemli yorumlar yapıyor ama bizim gördüğümüz kadarıyla taraf olmayan ülkeler biliyorsunuz en başta İsrail ve ABD İran'a yönelik saldırılarına başladığında ve İran'ın da misillemeleri devam ettiğinde Fransa'nın gemileri Hürmüz'den geçemeyince ya da Avrupa'ya ait gemiler ABD demişti ki siz bilirsiniz probleminizi siz çözün beni ilgilendirmiyor oradaki gemilerin durumu demişti. Ardından tam tersi bir politikayla taraf olmayan ülkelerin gemilerinin buradan rahatlıkla geçmesi gerekiyor deyip bir proje başlattı.
1: Evet.
0: Ardından tekrar kendisine verilecek savaş yetkisini kullanmayacağını ve savaşın aslında biteceğini söyledi. Bir yerde de bu projenin durdurulduğunu açıkladı. Şimdi o kadar farklı sonuçları ve sebepleri konuşuluyor ki bir yandan İran medyasında ABD'nin güç kaybettiği ve İran'ın aslında hani kartlarını daha sert oynayacağı ortaya konduktan sonra projenin durdurulduğu ve ABD'nin bu saldırıları devam ettirmeyeceğine yönelik haberler yer aldı. ABD medyasına baktığımızda ABD'de kesinlikle Trump'ın arkada başka bir senaryosunun olduğu ve bir yandan hani hukuki olarak bir problem de aslında savaş yetkisi almadan bu saldırıları başlatması. Şimdi de savaş yetkisini istemiyor olması hukuki olarak aslında hani bir arka yoldan dolanma ya da hukuki olarak karşısına yeni bir problem çıkmaması için süreci durdurma ve dondurma gibi bir karar aldığı söyleniyor. Bir yandan da bu özgürlük projesini durdurmasının ardında ABD'nin aslında daha barıştan yana daha işte çözüme odaklı bir görüntüyü vermek istemesi, dolayısıyla bu yolla piyasalara güven vermesi ve bir yandan ekonomik kaygılarla hareket ettiği yönünde de bir sonucu doğuruyor. Kaldı ki zaten biraz da öyle somut verileri oldu. Yani ABD'nin bu açıklamasının hemen ardından mesela altında yükseliş başladı.
1: Evet.
0: Borsa toparlanmaya başladı. Dolayısıyla ABD açısından başka yorumlanan, İran açısından şimdilik bir zafer gibi görünen
1: Görünen.
0: ama bu ateşkes sürecini sürdüren Pakistan açısından da kendisi açısından tabii bir prestij meselesi aynı zamanda. Yani ABD ve İran'ı masaya oturtturan bir Pakistan olarak prestij meselesi ama yakın vadede savaşın bitirilmesine yönelik ihtiyaç her şeyden önce

0: ekonomi bazlı ve bütün gemileri Pakistan'ın da Hürmüz'den geçtiği için ilk önce aslında kendi çıkarları doğrultusunda da sürecin barışla sona erdirilmesi, ateşkesin tamamen kalıcı bir barışa yönelmesi için Pakistan'ın da sürdürdüğü çabalar var.
1: Evet. Şimdi biraz spor gündemine dönelim istiyorum. Sen Beşiktaşlısın biliyoruz
0: Evet.
1: ama
0: Biz
1: zirvede.
0: erken sezon finali yaptık
1: Evet,
0: maalesef.
1: siz erken sezon finali yaptınız ama yani gerçekten yürek kaldırmıyor. Bu hafta
0: Evet.
1: biliyorsun Galatasaray
0: Çok heyecanlıydı.
1: Samsunspor'a yenilerek Fenerbahçe'ye ufak da olsa bir şans verdi.
0: Evet.
1: Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak Süper Lig'de? Bunu soracağız. TRT Spor yorumcusu Sayın Lütfü Özel'i ağırlıyoruz telefon hattında. Lütfü Bey yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi bir gün olsun dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Zirvede işler karıştı Lütfü Bey. Size bırakalım. Önümüzde hangi maçlar var, neler olacak? Kimin ne kadar şansı var? Sizden alalım yorumlar.
2: Tamam, şu akşamki meseleyi, konunuzu da belki biraz üzeceğim tekrar ama kısa bir üzerinden geçerek başlayayım izin
1: Buyurun,
2: verirseniz.
1: buyurun.
2: Çünkü tabii ki bu Avrupa Kupası'na gideceğimiz ve hem takımlar açısından hem de gruplar açısından etkili olabilecek bir sonuçtu akşamki
1: Evet,
2: karşılaşma.
1: akşamda bir maç vardı,
2: Evet,
1: doğru.
2: Beşiktaş, Konyaspor
1: Evet.
2: Beşiktaş'ı eledi. Evet.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'yi elediği gibi son dakika penaltısıyla Konyaspor bu sezon değişik bir takım hüviyetinde. Aslında dün akşamki oyunu böyle aman aman parlak bir oyun değildi ama skorla ve sonuçla değerlendiriyoruz
1: Evet.
2: ister istemez süreci. Konyaspor bu sezon dört büyük takımdan yenmeyi başarmış bir kulüp. İkisi Süper Lig'de, ikisi Türkiye Kupası'nda. Dolayısıyla hem Konyaspor'u hem teknik direktörleri İlhan Palut'u bir kutlayalım.
1: Evet.
2: Beşiktaş üzgün, evet. Tek umudu aslında, tek umut zaten bu oldu uzun zamandan beri belliydi ama Trabzonspor'la Beşiktaş finali görür müyüz Türkiye Kupası'nda diye öngörülerde de bulunmadık değil. Ama Beşiktaş bu ayağı kırdı. Dolayısıyla Sergen Yalçın biraz üzgün, isterlerse bırakırım şeklinde açıklamaları da var. Fakat sezonu kapattı Beşiktaş artık. Yani iki maç var, evet. Onları oynayacaklar. Ama ligi dördüncü olarak büyük bir ihtimalle, ihtimal ötesinde aslında kapatmış olacaklar. Kupada yok.
1: Evet.
2: Seneye hayırlısı diyeceğiz. Çünkü onların hazırlığını yapıyorlar.
1: Evet.
2: Şimdi ligde Galatasaray'ın sizin söylediğiniz gibi hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu beklenmedik. 4 gollü mağlubiyet beklenmedik bir mağlubiyet. Yani
1: Evet.
2: 1-0 yenilebilirsiniz de. Dersiniz ki yani bir iş kazası yaptık. Biraz da rehavet vardı. Bu
1: Evet.
2: rehavet bayağı bir rehavetmiş. Yani öyle anlaşılıyor. Zaten daha sonra yapılan açıklamalarda da maçtan önce tesislere işte misafirler geldi, futbolcular onlarla vakit geçirdi, maç konsantrasyonu anlamında ekstra bir çalışma yapılmadı vesaire gibi şeyler konuşuldu. Teknik direktörleri Okan Buruk da zaten hem maç öncesi özellikle rehavete girmememiz gerekir, ciddiye almamız gerekir ve işi burada bitirmemiz gerekir şeklinde açıklamalar yaptı ama onlar futbolculara geçmemiş. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bu hafta sonu Antalya Spor'la kendi sahalarında oynayacaklar. Bunu tırnak içine alarak söylüyorum. Mağlubiyetten hiçbir takım hoşlanmaz. Büyük takımlar hiç hoşlanmaz. Bu bir vaka diyeyim. Kendi
1: Çok
2: değerlendirme
1: haklısınız.
2: açısından. Şöyle Antalya Spor'u yenerek kendi sahasında bir şampiyonluk turu atma hani hoşlarına gider. O mağlubiyetin tesellisi de bu olur. Yoksa benim kanaatim, kamuoyunun da aşağı yukarı kanaati böyledir. Sizin dediğiniz gibi o ufak bir ihtimal ortaya çıkartmış olsa dahi yenilgi, fakat esas itibariyle süreci çok etkileyecek bir sonuç olarak yorumlamamız zor. Antalya Spor düşmeme adına tabii ki yoğun bir çaba gösterecektir. Düşme hattının bir üzerinde ama o süreç sıradaki bütün takımların puanları birbirine yakın olduğu için her sonuç her türlü gelişmeyi yaşatabilir ve birbirleriyle de oynayacaklar. Bu açıdan Antalyaspor çok zor, çok imkansız gibi görünüyor. Dahi olsa akşam Konyaspor'un Beşiktaş karşısındaki becerisini de göz önüne alırsak buna benzer sonuçlar her zaman çok fazla oluyor. Bu Antalyaspor'un da Galatasaray'ı zorlaması beklenebilir. Fakat bu çok radikal bir beklenti olur. Onu da söyleyeyim. Bu benim kendi görüşümdür elbette.
1: Evet.
2: Fenerbahçeliler açısından sorarsanız, neden olmasın? Tabii ki onlar yener. Biz de kendi sahamız, deplasmanda oynayacak Konyaspor'la
1: Evet.
2: Fenerbahçe. Yeneriz ve de aradaki puan farkını 1'e düşürür. Şampiyonluk maçında son maça taşırız derler. Demelerinde bir sakınca yok. Fakat

0: ligin ilk iki sırasında çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum doğrusunu isterseniz.
1: Evet. Sonuç değişir mi Lütfü Bey? Yani şimdi
0: Şampiyonluk özellikle
1: Galatasaray ve
0: açısından mı?
1: Fenerbahçe açısından zannediyorum bu iş gidip geliyor ama
0: Peki
1: Galatasaray daha
0: şöyle.
1: mı kuvvetli görünüyor?
0: Kuvvetli'nin ötesinde yani bu iş kazasıydı Samsun'daki.
1: Evet.
0: Samsun'daki maçı oynamadan önce hafta arasında 20-30 bin kişiye antrenman yaptı Galatasaray. Şampiyonluk kutlaması şeklinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlar konsantrasyon düşürür. Oyuncuların rehavete sokar. Anlaşılabilir şeyler bunlar. Fakat şimdi bunun getirdiği bir ciddiyet mutlaka oluşmuştur. Antalyaspor'a da saygı göstermek gerekir. Tabii ki mücadele edecekler. Dediğim gibi düşmemek için ciddi mücadele gösteriyorlar. Evet, oynayacaklardır. Ama Galatasaray'ın kadrosu Süper Lig'in üstünde olduğunu sıklıkla dile getiriyoruz. Hala bu görüşteyim. İş kazaları dediğim gibi olabilir ama bu kadro her türlü sonucu rahatlıkla alabilir. İşine yarayan skor neyse onu elde edebiliriz. Dediğiniz gibi bir ihtimali matematik izin veriyor. Kabul
1: Evet,
0: ediyorum.
1: evet.
0: Matematiğin izin verdiği şeye saygı duyacağım. Ama hayatın akışına ters olur öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yoksa herkes bir sonuç bekleyecek tabii ki.
1: Tabii ki ama güzel böyle tempolu önümüzdeki haftalarda maçlar seyredeceğiz
0: Şöyle
1: zannediyorum,
0: diyeyim.
1: değil mi?
0: Şöyle diyeyim. Şimdi yukarıdaki dizilişin aslında ana hatları ortaya çıktı. Hadi sizi kırmayayım. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki mücadele devam ediyor şeklinde yuvarlayayım. öyle söyleyelim. Trabzonspor'un üçüncülüğü çok kuvvetli oldu artık.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın da biraz önce dediğim gibi dördüncülüğü kuvvetli oldu. Yani Göztepe ile arasında 7 puan fark var 5. Başakşehir'de de 6 puan fark var. 2 maç var. Buralarda bir değişiklik pek olacağını öngörmem. Olursa da diyeceğimiz bir sonuç olur sadece. Ama ligdeki esas diğer bir mücadele düşme hattında devam ediyor.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim. Burada Gençlerbirliği, Kayseri, Karagümrük şu anda hattalar. Antalya, Eyüp, Kasımpaşa biraz yukarıdalar. Alanya da onların biraz daha üstünde. Şimdi birbirine değil de maç yapacakları için kimin hangi sonuç alacağıyla doğru orantılı bir sıralama ve düşme olacak. Şimdi bakın bu düşme işleri de çok ciddidir. Şöyle oluyor genellikle, tabii ki ciddi, şakayla söylüyorum ama düşme konusundaki süreç ya da lig bittikten sonra düşen takımların yöneticileri burada Ankara'nın da meclis kapılarını, bakanlık kapılarını aşındırıyorlar ve diyorlar ki düşme kaldırasın. Bu sürekli bir talep halinde gündeme geliyor. Bu olmuyor. Bir kere oldu bu pandemi döneminde.
1: Evet.
0: Onun da sıkıntılarını yaşadık. Fazla takım olması sebebiyle, çok maç olması sebebiyle. Ama şöyle diyeyim, bu kargaşayı atlatırız. Yani mutlaka birileri bir şey diyecektir düşme kaldırılsın şeklinde ama çok yerini bulmayacaktır ya da hiç yerini bulmayacaktır. Ama oradaki mücadele de inanın bana yukarıdaki mücadeleden daha keyifli ve heyecanlı bir şekilde bizler açısından tabii ki takımlar daha farklı yaşıyorlar bunu ama izleniyor, izliyoruz. Dolayısıyla hafta sonu yapılacak karşılaşmalarda onların kimlerle oynayacaklarına da bakarak o bu maç çok önemli, o şu maç çok önemli diye de konuşuyoruz doğrusunu isterseniz.
1: Evet.
0: Ama herkes şampiyonu konuşur. Bu da ayrı bir gerçek tabii ki.
1: Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Lütfü
0: Ben de
1: Bey.
0: teşekkür ederim. İyi
1: İyi
0: bir gün
1: çalışmalar
0: diliyorum. Sağ
1: diliyoruz
0: olun.
1: size.
0: Size de teşekkürler.
1: Evet, sporu konuştuğumuz bir bağlantı gerçekleştirdik. Dilersen şöyle bitirelim mi? Merak ediyorum, sen iyi bir radyo dinleyicisi misin? Çünkü biz radyo diyerek başlamıştık. Öyle de bitirelim istiyorum bugün. Güzel konulardan konuşarak bitirelim. İşte spor konuştuk.
2: Evet, mesela Beşiktaş'ı konuşmadan
1: Orayı
2: benim
1: atlayalım.
2: açımdan güzel bir konuşma olur. Biraz üzdü bizi çünkü.
1: Gerçekten öyle. Radyo dinler misin?
2: Evet.
1: Şimdi radyo aslında şöyle şuna benzetiyorum ben. Bir radyo spikeri olduğum için değil aslında. Gerçekten ben de radyoyu dinlemeyi çok severim. Bence hala o gizemini ve güzelliğini koruyor
2: Kesinlikle
1: ki
2: öyle.
1: günümüzde çok görünür hale geldi. Sosyal medyadan da birçok paylaşım yapıldığı için biz de paylaşımlar yapıyoruz. Artık bir spikerin kime benzediğini, neye benzediğini tahmin etmiyor dinleyiciler. Biliyorlar az çok. Ama radyo hani ben şuna benzetiyorum. Hani kötülük demeyeyim de her engeli atlamış bir kahraman gibi
2: Evet,
1: değil mi?
2: kesinlikle. Ve kalabilmiş
1: Evet,
2: hala.
1: televizyon çıktı artık radyo dinlenmez dendi.
2: Aynen öyle.
1: İnternet çıktı mümkün değil dendi. Ama hala işte görüyoruz ki radyo dinlenmeye devam ediyor. Çünkü başka bir tadı var zannediyorum, öyle mi?
2: Ben de

0: Hatta hissiyatı söyleyeyim. Neden hala radyo dinlemeye devam ediyorum? İşte aracımda, evde bir kulaklık taktığım zaman bir açıp dinleme. Şöyle beklenmedik şeyi dinleme hissiyatı heyecan
1: Evet,
0: yaratıyor ve
1: çok
0: mutluluk
1: haklısın.
0: veriyor. Çünkü hani istediğim bir şarkıyı dinlemek istediğimde tıklıyorum. İşte
1: Zaten
0: bir
1: yapıyor.
0: podcast dinlemek istediğimde açıyorum. Ama radyoyu açtığımda ne dinleyeceğimi bilmediğim için o yeni içerikler ve benim isteğimin dışında bana sunulan içerikler hem heyecanlandırıyor hem değişik geliyor. Hem eskiden vardı ya bu şarkı benim olsun, şimdi
1: Evet,
0: çıkacak şarkı
1: tutardık.
0: senin olsun
1: Şarkı
0: falan.
1: tutardık.
0: Öyle bir hissiyat da yarattığı için radyo hep başka bir yerde. Tabii ki dinlemeniz gereken şeylere yönelip kendi içeriklerinizi seçiyorsunuz ama size içerik sunan ve onun içinden sizin seçmediğiniz ama size güzel gelecek şeyleri bularak dinlediğiniz bir radyo bende her zaman ayrı bir köşede olacak.
1: Evet ve bence radyo yayıncılığının hala bir çizgisi var.
0: Kesinlikle öyle.
1: Senin de söylediğin gibi bu yönden hiç düşünmemiştim. Evet, sürprizli bir kutu
0: Evet.
1: hala. O yüzden de güzelliğini koruyor. Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı 6
0: Hı
1: Mayıs.
0: hı.
1: Bugün
0: Yıl
1: bizim için
0: dönümü.
1: önemli bir gün. Öyle diyerek bitirelim. Çok
0: Kutlayayım
1: teşekkür
0: ben de.
1: ediyoruz Merve.
0: Yayıncılığınızı da kutlayarak ve teşekkür
1: Sen bir
0: ederek ben de teşekkür ediyorum.
1: televizyoncusun ama.
0: Olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprağı ağırladık efendim, stüdyo konuğumuz. Gündeme dair ayrıntıları sizlerle paylaştık. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçiş

Çişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyir sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İransa Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Washington-Brüksel hattında gerilimi yükseliyor. Avrupa Birliği'nin daha önce yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını savunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Taraflar arasında ticaret savaşı endişesi büyüyor. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. Ve spor, Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal. Arsenal ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'i sahasında 1-0 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist bugün yine TRT ekranlarında belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarı final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Paris ekibi 5-4 kazanmıştı. Dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor. Tümosan Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 9, İstanbul güneşli 15 derece, yağmurlu olmak üzere Bern 10, Berlin 14, Brüksel 11, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 22, Stockholm 14, Sofya 23, Kopenhag 13, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 11, Tiran 24, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna ve Bakü 19, Viyana 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sayın dinleyiciler, bugün Türkiye'de ilk radyo yayınının yapılmasının 99. yıl dönümü. 6 Mayıs 1927 tarihi bir ülkenin sesle kurduğu ilk köprü, uzakları yakın eden, görünmeyenlerini duyulur kılan büyülü bir başlangıç. O gün bir mikrofonun başında titreyen ilk sözler, şehirleri, kasabaları, evleri birbirine bağladı. Haberler paylaşıldı, türküler söylendi, hikayeler anlatıldı. Ve radyo zamanla yalnızca bir araç değil, hafızamızın, kültürümüzün ve ortak duygularımızın taşıyıcısı oldu. Şimdi o köklü yolculuğun izinde geçmişin yankısını günümüze taşıyan bir buluşmayla sizlerleyiz. Mikrofon başında biz, frekansın öte ucunda siz. Tam 99 yıldır aynı sesin etrafında buluşuyoruz. Radyo günümüz kutlu olsun. Ve değerli dinleyicilerimiz, bugün aynı zamanda baharın gelişine ve doğanın canlanışını müşteleyen kadim bir bayram olan Hıdır Ellez. Hıdır Ellez'in başta güzel ülkemize ve dünyaya güzellikler getirmesini diliyoruz. Ve sabah ajansında bizler ekip olarak sizleri karşılamaya hazırız değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Hatice Tuğba Sarıoğlu ve Songül Salman, teknik masada Burak Kararoğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. 11 Eylül'e kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Türk gazeteleriyle başlayacağız yayınımıza. Ardından dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Tüpçü'ye bağlanacağız. Stüdyo konuğumuz da emekli Tuğgeneral İhsan Baş Bozkurt bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Akşam gazetesiyle turumuza başladık değerli dinleyicilerimiz. Beştepe'de siber güvenlik zirvesi, Külliye'de düzenlenen zirvede siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Kurumlar arası iş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli kapasitenin artırılması kararlaştırıldı. Yıldırım Han sahaya çıktı. Türkiye'nin en büyük ve en uzun menzilli füzesi Yıldırım Han ilk kez sergilendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Yıldırım Han Sağ Expo 2026'da görücüye çıktı. Füzenin testleri ise yakın zamanda başlayacak. Adını Osmanlı Devleti'nin 4. Padişahı Yıldırım Beyazıt'tan alan kıtalar arası füzenin üzerinde altın renginde Padişah Tuğrası ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor. Ve soykırımı şarkı yok. İsrail'e kucak açan Eurovision'u boykot çağrıları yankı buldu. İspanya yarışmayı yayınlamayacak. İrlanda katılmama kararı aldı. Slovenya Filistin'in sesleri yayınını yapacak. Belçika televizyonu Gazze soykırımını anlatacak.

Milliyet gazetesine geçtik değerli dinleyicilerimiz. 5. nesil savaşa hazırlık, siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planı belirlemek için kanunla kurulan Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye 5. nesil savaş olarak adlandırılan ve sosyal mühendislik, yanlış bilgilendirme, siber saldırılar gibi kinetik olmayan askeri eylemler ve yapay zeka ile tam otonom sistemler gibi yeni teknolojiler aracılığıyla yürütülen savaşa yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Kurulda küresel siber savaş tehdidi, asimetrik tehdit odağı, veri sızıntısı ve yapay zekanın oluşturduğu riskler, teknolojik vesayetli hibrit savaş ve dezenformasyon konuları da ele alındı. İran'dan Hürmüz'de e-postalı yeni formül, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Hürmüz için yeni bir birim kuruldu dedi. Buna göre Boğaz'dan geçmek isteyen gemilere bir e-posta adresinden geçiş kurallarını içeren bildirim gönderiliyor. Gemilerin geçiş izni için bu kurallara uyması gerekiyor. İstanbul'a yeni havalı terminal, İstanbul Havalimanı, İGA ve JETEX işbirliğiyle hayata geçirilen yeni genel havacılık terminali hem özel jet yolcularına hem de ticari uçuşlarda konfor arayanlara

VIP standartlarında hizmet sunarak İstanbul'un küresel havacılıktaki stratejik konumunu yükseltiyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracak dedi.

0: Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti adını koyduğu Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasına temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi. Bahçeli Öcalan'a neden bu adı önerdiğini şu gerekçelerle anlattı. Vatanın her karışında kardeşliği hakim kılmak arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, ayrılıkları derinleştirmek yerine birlik olmayı, mazimize karşı bir sorumluluk telakki ederiz. Bu sorumluluğun bugünkü aşaması, terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir, dedi. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk, ayağa kalktık artık oturmayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için bir husumet alanı olamaz, bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır, dedi. Partisinin meclis grubunda konuşan Özel, terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini anlattı. Bu konuyu muhalefet alanı olarak görmediklerini belirten Özel, biz hem Türkiye'nin komşularıyla hem de dünya ile ilişkilerini, hem de Türkiye'nin iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bilen bir partiyiz. Durduğumuz yer bellidir, dedi. İstanbul Havalimanı ilk 10'da koltuk kapasitesine göre dünyanın en yoğun 10 havalimanı diye bir liste var. İstanbul Havalimanı kısa geçmişine rağmen bu listeye girdi ve 4. sırada yerini aldı. Bu havalimanı artık dünyanın en büyüklerine kafa tutuyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Trump çatışmanın adını koyduğu mini savaş, ABD Başkanı Trump İran'la 6 haftadır süren savaşı Vietnam, Afganistan ve Irak'takileri oranla mini bir savaş olarak tanımladı. Trump savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Hürmüz Boğazı'nda dün yaşanan çatışmalarda 10 sivil denizcinin öldüğünü açıkladı. Güney Kıbrıs'ı uydu devlet yapacak. İsrail'in Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni uydu devlete dönüştürme projesi hız kazandı. İşgalci gücün ülkenin güneyinde uzun yıllardır boş olan bir köyü satın aldığı ortaya çıktı. Bir süredir ülkede arazi satın alan İsrail'in son girişimi özellikle yerel halk arasında ciddi endişelere yol açtı. Ne korkuyoruz ne de duracağız. Küresel somut filosu yola devam etmek için Girit açıklarında hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Filoda yer alan GZT editörü Ümmü Gülsüm Durmuş, önceki akşam müdahale olmadığını, teknelerin taciz edildiğini aktardı. Yunan aktivist Faras ise ne korkuyoruz ne de duracağız mesajı verdi.

Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Türk oyunları Avrupa'da, Ankara'dan hareket eden geleneksel oyunlar tırı Avrupa'da yaşayan vatandaşlara kültürel bir şölen sunuyor. Türkiye'nin köklü oyunlarını farklı ülkelere taşıyan organizasyon, 4 ülkede binlerce kişiyle buluşarak unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden canlandırmayı hedefliyor. Etkinliklerin ilk durağı Paris oldu. Fransa etabı Strasbourg ve Valentini şehirleriyle devam edecek. Program daha sonra Belçika'da, Mans Mehlin, Avusturya'da, Dornbirn ve Almanya'da Ludwigsburg, Karlsruhe ve Nürnberg şehirlerinde sürecek. İsrail yüzünden dünyanın petrolü tükeniyor. Başlığının detaylarını paylaşalım Sabah gazetesinden. İsrail'in Siyonist emelleri için İran'a başlattığı savaş yüzünden dünya talebinin 100 gününü karşılayabilecek petrol stoku kaldı. İki yüzlü Batı medyası ise Hürmüz krizinden Tel Aviv yerine Tahran'ı sorumlu tutuyor. Ve Tahran barış istiyor, Tel Aviv savaşa hazırlanıyor. İsrail ve ABD'nin Washington'la Tahran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arttığı bir dönemde İran'a baskı artırmak için bu ülkeye olası bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Amerikan CNN kanalına konuşan İsrailli bir kaynak, İran'da enerji altyapısının ve üst düzey İran yetkililerin hedef olabileceğini işaret ederek amaç müzakerelerde

İran'ı daha fazla taviz vermeye zorlamayı hedefleyen kısa süreli bir askeri harekat gerçekleştirmek dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır dedi. Ve spor dünyasından bir haberle noktalayalım turumuzu. Konya finalde, Kartal kederde. Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Fenerbahçe 120+2'de penaltıdan attığı golle eleyen Yeşil Beyazlılar, Beşiktaş'ı da 90+8'de Bardi'nin attığı penaltıyla yıktı. Ligde havlu atan Kara Kartal kupaya da veda etti.

0: Dış Basın.
1: Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkardığı kıtalar arası füze projesi Yıldırım Han, Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Militer, gelişmeyi Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalar arası füzeyi sundu başlığıyla duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi. Yıldırım Han olarak adlandırılan füze 6000 kilometre menzile ve 9 Mach hıza sahip olacak. Sıvı nitrojen tetroksitle çalışan 4 motorla donatılan bu sistem, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği yeni noktayı simgeliyor. Yunan medyasındaki diğer yorumlarda ise 6000 kilometrelik menzilin stratejik bir değişim anlamına geldiği ve projenin gelişim sürecinin Atina tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Yunanistan merkezli Europost'ta Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma konularında Ankara ile işbirliğini derinleştirmesi Yunanistan için yeni ve sert bir gerçeklik olarak nitelendirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump liderliğinde Avrupa'dan kademeli olarak uzaklaşmasıyla oluşan boşluğun Türkiye tarafından doldurulduğu vurgulandı. Bu durumun Avrupa'nın başkentlerini Ankara'yla daha yakın çalışmaya ittiği ve Türkiye'nin jeopolitik konumunu hiç olmadığı kadar güçlendirdiği belirtildi. Avrupa'nın savunma özelliği arayışında Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin Ankara'yla stratejik ortaklıklar kurmaya başlamasının Atina'nın pazarlık gücünü zayıflatabileceği kaydedildi. Bölgedeki dengelerin Türkiye lehine hızla değişmesi Yunanistan için daha dikkatli ve stratejik bir hamle sürecine zorunlu kıldı.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: İran basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını başarısızlık olarak nitelendirdi. Yarı resmi Teslim Haber Ajansı, haberi Trump geri adım attı, sözde Özgürlük Projesi durduruldu başlığıyla verdi. Trump'ın Özgürlük Projesi'nin askıya alındığını duyurmasının, ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde bir adım olarak değerlendirildiği haberde, Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi ifadesine yer verildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin Trump Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı başlığını kullandı. Haberde Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında verilmiş bir karar olarak yorumlandı.

Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini bildirdiğini aktarıyor. Ajans, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari tarafından yapılan açıklamayı yayınladı. Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı herhangi bir füze veya insansız hava aracı operasyonu düzenlememiştir. Herhangi bir eylem gerçekleştirilmiş olsaydı, eğer bunu açık ve kararlı bir şekilde duyururduk ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından İran'a saldırı olması durumunda buna sert bir karşılık verileceği belirtildi.

0: İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren giriştiği çok cepheli saldırıların getirdiği devasa maliyetler, ülke ekonomisine durdurulamaz bir savunma bütçesi baskısı ve tehlikeli bir mali uçuruma doğru sürükledi. Netanyahu hükümeti, savunma harcamalarını dizginlemekte zorlanırken, ekonomiyi riskli bir borç batağına sürüklüyor. Gelecek 10 yılı kapsayan ve ordunun yeniden yapılandırılmasını hedefleyen yaklaşık 95 milyar dolarlık savunma bütçesi planı ve devam eden çok cepheli saldırılar, artan borç yüküyle zayıflatan mali istikrar endişelerini tetikliyor. Gazeteye göre saldırıların uzamasının yalnızca can kayıpları ve derin bir psikolojik yıkımla sınırlı kalmayıp, yedek askerlik maliyetlerinden kamu maliyesindeki ağır tahribata kadar halkın yaşam kalitesi üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurması bekleniyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık yayın organı Independent, İran gerilimi sürerken artan akaryakıt fiyatlarının Amerikalıların günlük yaşamını doğrudan etkilediğini ve onları tasarrufa ettiğini yazıyor. Yapılan ankete göre ABD'lilerin %44'ü yüksek fiyatlar nedeniyle daha az araç kullandığını, %42'si ise hane harcamalarını kıstığını belirtti. Katılımcıların %34'ü de seyahat ve tatil planlarını değiştirdiğini ifade etti. Beyaz Saray ise artışın geçici olduğunu savunuyor. Sözcü Tyler Rogers, fiyatlardaki yükselişi kısa vadeli aksaklıklar olarak nitelendirerek, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normale dönmesiyle birlikte enerji maliyetlerinin düşeceğini söyledi. Rusya'nın Sputnik Ajansı, NATO'nun Avrupa'nın uzun menzilli muharebe kabiliyetlerinden yoksun olduğunu kabul ettiğini belirttiğini duyuruyor. Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin çekilmesinin ardından Almanya'nın füze sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı ifade edilirken Berlin'in, Washington'ın kısa süre içinde Rus topraklarının derinliklerine kadar ulaşabilecek uzun menzilli füzeleri Alman topraklarına konuşlandıracağına inandığı, ancak şimdi bu planın fiilen ölü olduğu belirtildi. NATO'lu diplomat, Avrupa'daki mevcut jeopolitik gerilim bağlamında kapasitelerdeki her türlü azalmanın endişe verici olduğunu kaydetti. Haberde Avrupa'nın Tomahawk füzelerinin yerini alacak bir füzeye sahip olmadığına da ayrıca dikkat çekildi. Fransa'nın Euronews haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa Birliği'nde üretilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini %15'ten %25'e çıkarma tehdidine Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in verdiği yanıtı aktarıyor. AB ile ABD arasında bir anlaşma olduğunu belirten Leyen, bir anlaşma anlaşmadır ve bizim bir anlaşmamız var. Bu anlaşmanın özü refah, ortak kurallar ve güvenilirliktir. Bu çalışmadan karşılıklı kazanç, işbirliği ve güvenilirlik elde etmek istiyoruz. Her senaryoya da hazırız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarifeleri tek taraflı olarak artırmasını sınırlayan bir üst sınırla bağlı olduğunu vurguladı.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut Filosu Bahar misyonu 30 Nisan'da Yunan karasularına yaklaşık 54 bin mesafedeyken İsrail savaş gemileri ve dronları tarafından müdahaleye uğramış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Filonun organizatörleri engellemelere rağmen misyonun devam edeceğini ve yeni hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Sumut Filosu'nun Yunanistan ayağına ilişkin ayrıntılarını, bu konunun detaylarını öğreneceğiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'den detayları alalım.
1: Atina'dan merhabalar. Bugün Yunanistan gündeminde küresel Sumut filosu ile ilgili son gelişmeleri dinleyeceğiz.

0: dinleyicilerimizle paylaşalım. Biliyorsunuz Sumut filosu Gazze'ye insani yardım götürmek için Barcelona'dan yola çıkmıştı. İsrail güçleri 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece Yunanistan açıklarında uluslararası hukuku yine ayaklar altına alarak Sumut filosuna bir korsan saldırı düzenlemişti. 21 tekneyi içindeki aktivistlerle alıkoydu İsrail. Bu korsan saldırıya karşı Yunanistan bir müdahalede bulunmadığı gibi uzun bir süre yoğun eleştiri ve tepkilere rağmen sessiz kalmayı seçti. En nihayetinde 1 Mayıs Cuma günü İsrail aktivistleri Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı. Biz de gün boyu TRT ayrıcalığıyla gelişmeleri aktardık. Aktivistlerle röportajlar yaptık. Kendilerine yapılan işkenceyi, kötü muameleyi TRT ekranlarında anlattılar. 20'si Türk, 173 aktivist bırakılmıştı o gün Girit Adası'na. Bugüne gelecek olursak, İsrail saldırılarından kaçan Sumut filosundaki diğer tekneler hala Girit Adası'nda bekliyorlar. 30 tekneden bahsediyoruz. Teknelerin yola çıkması için tarih henüz net değil. Kötü hava koşulları hala etkisini koruyor Girit Adası civarında. O havanın düzelmesi bekleniyor. İsrail'in saldırıları sonucu bu teknelerin büyük bir kısmı hasar almıştı. Onların tamiri için de çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Öte yandan Yunanistan'ın Siros Adası'nda da Yunanistan'dan Sumut filosuna katılacak tekneler olacak. Onlar da günlerdir yine aynı şekilde hava şartlarının düzelmesini bekliyor. 5 teknede 50 kişinin katılacağı bilgisi var Siros Adası'ndan. Hava şartları düzelene kadar da Siros'ta Gazze ile dayanışma konserleri gibi etkinliklerin yapıldığını söyleyelim. Siros Adası tarafında da net bir gün henüz verilmiş değil, ancak birkaç gün içerisinde yola çıkılacağı bilgisi açıklandı en son olarak. Şimdi az evvel de söyledik, İsrail korsan bir saldırıyla alıkoyduğu teknelerdeki aktivistleri 1 Mayıs Cuma günü Girit Adası'na bırakmıştı. 173 aktivisti bıraktı. İki aktivisti ise terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle İsrail'e geri götürmüşlerdi. Bu iki aktivistin gözaltı süreleri sürekli uzatılıyor ve en son 10 Mayıs'a kadar uzatılacağı açıklandı. Ve bu iki aktiviste işkence yapıldığı ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtiliyor. Aktivistlerin ise açlık grevine başladığı bildirilmişti. Bunun üzerine birçok Sumut üyesinin ve destekçisinin de İsrail'in elindeki arkadaşlarına destek olmak için açlık grevine başladıkları açıklandı. Dün akşama gelecek olursak, dün akşam ise Atina'nın Sintagma Meydanı'nda İsrail'in gözaltında tuttuğu bu iki aktivistin derhal serbest bırakılması için bir protesto gösterisi yapıldı. Yunanistan'ın İsrail yanlısı politikaları da hedefteydi tabii ki. İsrail'in korsan saldırıyı Yunanistan karasuları açıklarında yapması ve Yunanistan'ın buna seyirci kalması eleştiriliyor. Evet, toparlamak gerekirse İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan korsan saldırılarından kurtulan Sumut filosunun üyeleri Yunanistan'ın Girit Adası'nda Gazze'ye insani yardım götürmek için gün sayıyorlar. Başka ülkelerden yeni teknelerin de filoya katılması gündemde. Yani son olarak şunu da söyleyelim. Küresel Sumut filosu her türlü baskıya, korsan saldırıya, uluslararası hukuk ihlallerine rağmen Gazze'ye insani yardım götürmek için yakında daha da güçlü bir şekilde yeniden yola çıkacak diyelim ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük sözü sizlere bırakalım.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Tüpçü, aktardıkları için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ve şimdi stüdyomuzda emekli Tuğgeneral İhsan Baş Bozkurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Baş Bozkurt.
2: Sağ ol, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde açılışı gerçekleştirdi. Saha 2026'nın ülkemiz ve savunma sanayi için önemiyle başlamak isteriz efendim.
2: Evet, Saha 2026 gerçekten bizim göğsümüzü kapartacak, bizi mutlu edecek. Çok güzel fotoğraflar ve çok güzel stratejik ürünlerle dolu. Saha 2026 demek bir siyasi güç demek, bir güvenlik demek, bir savunma sanayinizin küresel anlamda çekim merkezi demek ve bu da sizi ne yapıyor? Güç merkezi haline getiriyor. Bölgenizde ve küresel anlamda bir güç merkezi haline getiriyor. Bu nereden geliyor size? Bu güç işte ürettiğiniz ve ürettikten sonra da işte herhangi bir şekilde kıskanmadan dost ve kardeş ülkelere bu ürünü kullanması için, barış yolunda kullanması için onlarla işte paylaşmak. Başkaları gibi kota koymak veyahut da kıskanmak değil. Eğer siz bir ürün üretiyorsanız bu ürünü tabii öncelikle barışın sağlanması yolunda üretiyorsunuz. Türkiye de bunu yapıyor. Saha 2026'da gerçekten müthiş şeyler yapıyor. Müthiş savunma sanayisi artık önü kesilemeyecek, engellenemeyecek. Artık bu tırmanışı, bu yükselişi kimse durduramayacak, önüne ses çekemeyecek bir sisteme geldi. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çeviktir, Türk milleti geleceğe yönelik perspektifte her adımı atabilecek akla ve kapasiteye sahiptir diyor. Dolayısıyla Türk milleti bunu yapıyor. Gerçekten akıllı, çevik ve en önemlisi de çalışkan, durmadan, yıpranmadan çalışkan, çalışan bir savunma sanayi yan dallarıyla beraber, ana sistemiyle beraber savunma sanayi görüyoruz. Bu da ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bir güç merkezi haline getirerek siyasi bir güç sağlıyor. Sizin elinizde stratejik ürünler varsa siyasi bir güç sağlarsınız bölgenizde ve küresel anlamda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde siyasi olarak, yani bu silahlar olmasa, ekonomik gücü olmasa bahsedebilir misiniz? Ama ne diyor? Benim elimde 50 B-52 bombardıman uçağı var. Gidiyor işte İran'ın bilmem neresinde neyi, yerin 7 kat altında neresini vuruyor ve geri geliyor. Dolayısıyla Türkiye bu yolda çok emin adımlarla, küresel anlamda güç merkezi olma anlamında çok emin adımlarla ilerliyor. Burada emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler ki yani Almanya'nın eski manlarına, Almanya'nın eski aba elbisesine, Almanya'nın eski silah sistemlerine, Amerika'nın aynı şekilde, Avrupa'nın aynı şekilde. Ve buradan kurtulduk biz. Buradan bu şeyleri yırttık attık. Bu kelepçeleri yırttık attık. Ve bunu başarmak için Türk gençliği yaptı bunu. Atatürk'ün biliyorsunuz Türk gençliği için bir hedef vermiştir. Çağdaş ve uygarlık seviyesi. O çağdaş ve uygarlık seviyesine sadece ekonomik anlamda, sağlık anlamında, eğitim anlamında değil. Bir de bu sistemi, sağlık, ekonomik ve diğer bu sistemleri koruyacak bir sisteme sahip olmanız lazım. O da nedir? Savunma sanayidir. Savunma sanayinin güçlü olmasa biliyorsunuz 1938'de, 37'de biz uçak üretmişiz. Hür kuşları, hür jetleri kim üretmiş? Türkiye üretmiş yani. İşte DNA'sına dönüyor yani. DNA'sına diyor. Katil Netanyahu ne diyor? Osmanlı'yı geri getirtmeyeceğiz diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok ki. Biz diyoruz ki biz topraklarımızın sınırlarından bir milim kimse içeriye sokmayız. Bir kimsenin de bir toprağında bir milim gözümüz yoktur diyoruz. Ama katilin beyninde başka bir şey var ki. O da devletler hep böyle zannediyor. O çünkü onun derdi işgal etmek. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin derdi işgal etmek değil. Önce vatan topraklarını savunmak, sonra da bu vatan topraklarını savunacak silah sistemlerine sahip olmak. İşte dolayısıyla saha 2026 budur. Evet, saha 2006'da gerçekten baktığımız zaman deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve kara kuvvetlerinde muhteşem şeyler oluyor. Muhteşem. İşte en önemli stratejik ürünlerimizden hava kuvvetlerine baktığımız zaman Bayraktar'ın öncülüğünde gerçekten müthiş işler oluyor. Bayraktar Akıncı, işte bir Kaan 5. nesil uçağı yapıyoruz ki bu dünyada biliyorsunuz ilk 4 ülkeden bir tanesi olacağız. Kaan inşallah başlayacak. Gökbey bir taraftan. Diğer siyah ve sistem TB2, TB3 işte bunları saydığımız zaman. Bir de en önemlisi de sahip olduğumuz Anka 3 var. Niye bu kadar önemli? Ankoç gerçekten gönül görünürlüğü o kadar

0: Bu sizin stratejik ürününüz. Ve bu stratejik ürün neden böyle? Şimdi sistemin altyapısı sizde olduğu zaman her şeyi başarırsınız. Ama sistemin altyapısı sizde olmadığı zaman Almanya'dan onu al, Fransa'dan bunu al, oradan onu al, buradan bunu al, getir parçala bütünle, getir ortaya bir şey çıksın. Böyle değil. Akıncı TİA'yı %100 yerli, TB2, TB3 %100 yerli, motoru dahil. Bakın şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu motorlara bakın yani. Şimdi sadece böyle hani diyorlar ya Türkiye işte motor yapamıyor, motor yapamadığı zaman uçuramazsınız, şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Şu anda bizim T-929 Ataki helikopterimizin motorunu TS-3000, 3500 bunu kendimiz yapıyoruz. Şu anda bizim uçurduğumuz Atak helikopteri kendi motorumuzla uçuyor. Anka 3 TF-6000 motoruyla kendi motorumuzla Tayin'in yaptığı, TUSAŞ'ın yaptığı motorla uçuyor. Kızıl Elma aynı şekilde. Kendi motorumuzla. Şimdi bizim bir tek yapamadığımız bir motor şu anda işte saha 2026'da da var. Kaan'ın motoru. Bu Kaan'ın motorunu inşallah 2028'de şu anda prototipinde F110'un şeyi var.
1: Motoru.
0: Motoru var. Dolayısıyla Kaan'ın motorunu 2028-2030 arasında eğer şey yaptığımızdan kendi motorumuzla uçuracağız. Şimdi tabii kolay değil. Siz bakın Çin hala kendi motorunu yapıp da kendi uçağına takamadı. Hala devam ediyor. Aynı zamanda Hindistan'da aynı şekilde. Hala 10. senesinde motorunu yapamadı. Şimdi bu kolay değil. Yani bir sıfırdan bir motor yapıyorsunuz. Ama bizim Türk mühendisleri bu motorları başaracak. Ya TB2'nin, TB3'ün, Akıncı TİA'nın motorlarının tamamını kendimiz yapıyoruz artık. Bu konuda muazzam bir gelişme sağlandı. Şu anda zaten dün Sayın Selçuk Bayraktar'ın ifade ettiği Kızıl Elma dahil diyor, kendimiz üreteceğiz diyor. Yani kendi platformda üretecek. Artık TİA'nın, Tayin'in veyahut da TUSAŞ'ın yaptığı motorlarla onlar başka motorlar yapacak. Kendi platformumuzda kendi motorumuzu yapacağız. Dolayısıyla bunlar da %100 yerli ama Bayraktar'ın %100 yerlisi olacak diyor. O da kendi yerlimiz, %100 yerlimiz olacak diyor. Dolayısıyla bu konuda müthiş bir kapasite var. Şimdi tabii motorunuz var, uçağınız var, havada uçuracak TB2'niz var, helikopteriniz var, Anka 3'leriniz var. Peki bunu atacak mühimmatınız var mı? Maşallah, maşallah diyelim. Bunu atacak o kadar mühimmatımız var ki. Roketsan o kadar güzel çalışıyor ki. Roketsan şu anda ürettiği mühimmatlara herkes hayran kalıyor. Yani bakın, Gazap, hayalet bombaları, deniz torpidoları dahil havada, havadan havaya, havadan karaya her türlü. Mesela bu Gazap şeyi akıllı mühimmat bu. Zaten biliyorsunuz artık bundan sonra teknoloji çok gelişti. Yapay zeka çok öne çıktı. Ve bu mühimmatlar da artık diğer mühimmatlar da artık yapay zeka ile ilgili müthiş bir ivme kazandı. Teknoloji sonunda Gazabı hemen talip oldu. TOS, kardeş her şeyimiz Pakistan. Hemen Deniz Kuvvetleri için söylenecek hiçbir şey yok. Geliştirdiğimiz deniz sihaları, o deniz torpidoları,
1: Milgen projeleri.
0: muazzam Milgen projeleri artık ana vatan mavi vatanda yüzüyor.
1: Hangi birini
0: Öyle değil.
1: anlatalım?
0: Hangi birinizin anlatalım? Ayrıca şu anda bir TUSAŞ'ın şu anda sanat eseri olarak dediği süper şimşek var. Bu süper şimşeği şu anda Anka 3 atıyor. Bunun menzili yaklaşık 2000 kilometre. Bu hem kendisi atıldıktan sonra yapay zekayla hedefi kendisi buluyor. 200 kilogram ağırlığında ve Anka 3 ile atılıyor ve diğer silah sistemlerine de bu monte edilecek. Ve en önemli konusu bu elektronik harp sistemine karşı muazzam bir duyarlılığı var. Yani radar bunu tespit edemiyor. Radar bunu tespit edemiyor. Görünürlüğü sıfır. öyle diyelim. Dolayısıyla bakın buradan saydığımız zaman neleri söyleyelim. Yani kara kuvvetlerinden Altay tankı

0: başardık. Her şeyini, her şeyini yaptık. Ama en son Selçuk Bayraktar'ın ürettiği çok kıymetli iki tane ürünü de ifade edeyim. Ondan sonra diğer konuya geçelim. Biliyorsunuz Selçuk Bayraktar Sivrisinek ve K2 sürü dronları yapıyor. Ve 80
1: bir ilde, drone.
0: Bir ilde de evet. Bunun fabrikasını kuracak. Hı. Ve bu fabrikalar 81 ilde Türk çocuğuna, Türk gencine hizmet edecek. Evet. Onlara aş ve ekmek kazandıracak. Onlar da evlerini geçindirecekler. Bu büyük bir ekonomik, büyük bir ekonomik gelir, büyük bir ekonomik sistem. Aynı zamanda güvenlik açısından çok önemli. Şimdi şehirlerin güvenliği açısından önemli veyahut da ülkenin güvenliği açısından, bekası açısından önemli. Düşünebiliyor musunuz? Bunların maliyetleri çok düşük. Görünürlükleri çok düşük. Çıkarıyorsunuz 100 tane, 200 tane sivrisinek yukarıda ve mesafesine kadar biliyor musunuz?
1: Etkisi çok büyük ama değil mi? Etkisi çok büyük ama.
0: Müthiş, müthiş. 2000 kilometreye kadar gidiyor bunun mesafesi. Ve bu dronlar 2000 kilometreye kadar gittiği zaman 100-150 tane buna senin çelik kubben ne yapabilir? Demir kubbe pardon. Demir kubben ne yapabilir İsrail? Veyahut da Yunanistan veyahut da Türkiye ile işte Rum işte dünün çocuğu diyelim. Sen ne yapabilirsin yani? İstersen Fransa'yı getir, istersen onu getir, kimi getirirsen getir. Sizin böyle bir kapasiteye sahip olmadığınız için, böyle bir ürünü üretemediğiniz için zaten kıskanıyorsunuz. Dolayısıyla Selçuk Bayraktar'ın ifade ettiği gibi gerçekten çok kıymetli ürünleri, çok kıymetli sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ülkemizin güvenliği için şey yapıyor. Mesela mızrak var kamuzeka, Bayraktar'ın yine yapay zekayla destekli üretmiş olduğu. 1000 kilometreye kadar gidiyor ve bu müthiş bir etki yapıyor. Bunların tamamını toparladığımız zaman işte Yıldırım Han'ın dün işte ifade edildi. Kapasitesini biliyorsunuz. Balistik bir füzeye Türkiye sahip oldu. Mesafesi 6000 kilometre. Artık Fransa ayağını denk al diyor. Almanya ayağını denk al diyor. Afrika'daki bazı işte ülkelerde ayağını denk. Yunanistan'a zaten gerek yok. Çünkü ona bizim Tayfun Blok 4 dediğimiz adeta canavar canavar. Şu anda bütün özellikleri sır olarak saklanıyor. Tayfun Blok 4'ün müthiş bir şeyi var bunun, etkisi var. Bu Yunanistan'a yeterli zaten. Biz balistik füzeyi Yunanistan'a atacak kadar şey değiliz. O bilgisiz değiliz. Hangi hedefe, neyi, ne zaman, nerede, hangi hedefi vuracak o kapasiteyi Türkiye Silahlı Kuvvetleri biliyor. Yıldırım balistik füzeye sahip olmak ne demek biliyor musunuz? Siyasi güce sahip oluyorsunuz. Küresel anlamda artık siyasi güce sahip oluyorsunuz. Böyle bir sistem. Yani dolayısıyla Yıldırım büyük bir ses getirdi. Nereden ses getirdi? Atina'dan ses getirdi. Nereden ses getirdi? Almanya'dan, Fransa'dan ve o ülkelerden ses getirdi. Nereden ses getirdi? İşte Türkiye'nin düşmanlarından, Hindistan'dan ses getirdi. Dolayısıyla Yıldırım bizim için gerçekten müthiş bir ne diyelim sevinç kaynağı. Türkiye'nin büyük bir kapasitesi, Türkiye'nin neleri yapabileceğini, hangi kapasiteye sahip olduğunu, nelere yapma kudretine sahip olduğunun bir ifadesidir. Evet. Bunun devamı gelecek. Bunun devamı gelecek. Burada sadece biz bunu söyleyelim. Yapan, yaptıran, yol açan ve bu sistemlerin Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ne kazandıran herkese teşekkür ediyoruz. Bizi Almanya'nın, Fransa'nın, katil İsrail'in silah sistemlerinden, Amerika'nın silah sistemlerinden kurtaranlardan da
1: Allah hepsinden razı olsun. Öyle,
0: hepsinden evet. Allah razı olsun diyoruz.
1: Hem askeri gücüne hem de siyasi gücüne bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin muazzam bir ivme kazandıracak projelerden söz ettik. Efendim dünya gündemi de hareketli. ABD, İran, İsrail savaşında Hürmüz Boğazı'nın krizi sürüyor. Trump'ın açıklamaları vardı. Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişi olarak nitelendirilen özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini belirtti. İran tarafından da açıklama geldi. Hürmüz Boğazı için yeni bir birim kurulduğu açıklandı.

0: Şimdi neler oluyor Hürmüz Boğazı'nda? Gelinen son durumu nasıl değerlendirmek istersiniz? Vaktimiz de çok daraldı ama birkaç dakika içerisinde nasıl
1: Evet, ben size
0: özetleriz?
1: geçen daha doğrusu savaş başladıktan önce söylemiştim. Harekatın ağırlık merkezi var dedim. Hürmüz Boğazı'dır dedim. İşte harekatın ağırlık merkezi ne nükleer silahtır, ne İran'ın rejimidir, ne de İran'ın başka bir şeyidir. Tamamen Hürmüz Boğazı'dır. Hürmüz Boğazı artık harekatın tam ortasına, göbeğine oturmuştur. Trump çok nelerini söyleyelim. 2-3 gün içerisinde korkunç zikzaklı, korkunç şeyler söylüyor. İşte İran yıkıldı, mahvoldu, ekonomik olarak perişan oldu. İran'ı yok ettik, silahlarını yok ettik. 50 tane, 50-60 gemisini denizin altına gömdük falan dedi. Ama İran dimdik ayakta duruyor. Görüyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ni işte İsrail kendi güvenliğimizi sağlayacak hava savunma sistemlerini getirdi. İsrail'in bilmem her türlü sistemini getirdi ama tam harekatın ortasında göbeğine geldi. Şimdi İran Birleşik Arap Emirlikleri vurmakla yerden göğe kadar haklı. İlk kez hak veriyorum ben İran'a. Birleşik Arap Emirlikleri orada rahat durmuyor. İsrail'le hala katille her türlü angajmanını yapıyor. Dolayısıyla bu da görülüyor yani görmez değildir. Şimdi İran'ın şey İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda güya ablukayı devam ettirecek. Ama ablukanın içeride bulunan 23 bin kişi varmış o gemilerin içerisinde. 187 ülkeden orada bir gemi var. Artık ne kadar gemi var onu da tahmin edemiyorlar. Dolayısıyla bu gemileri güya bir özgürlük projesi, gemileri özgürleştirmek, o insanları özgürleştirmek için kendi silahlı kuvvetleriyle, gemileriyle veya hava gücüyle bu gemileri oradan çıkarma teşebbüsüne şey yaptılar. Dün biliyorsunuz kısa süreli bir çatışma oldu. 7 tane İran'ın botunu işte vurduklarını ifade ettiler. 10 tane de sivil
0: Hayatını
1: gemisi
0: kaybetmiş,
1: hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla ama ne oldu? Bir yerlerden bir şey geldi, bir yerlerden bir haber geldi. Ama bu da çok önemli. Arakçı'nın biliyorsunuz şeyi var. Çok önemli ziyaretleri var. Geçen hafta burada ifade etmiştik. Önce biliyorsunuz
0: Umman'a gitmişti.
1: 24 Nisan'da İslamabad'a gitti, sonra Moskova'ya gitti. Şimdi de dün biliyorsunuz Çin'e gitti. Yani siyasi olarak da müthiş bir güç kazanıyor. Siyasi olarak da müthiş bir güç kazanıyor. Dolayısıyla Trump da biliyorsunuz ayın 15'inde, 14'ünde şeye
0: Çin'e
1: gidecek,
0: ziyaret
1: Çin'e
0: edecek.
1: gidecek ve buralardan mesaj geliyor Trump'a. Ayrıca içeride Trump büyük bir sıkışıklık var, büyük bir problem var. Trump'ın şu anda bu sıkışıklığı, bu siyasi ve özellikle de diplomaside yapmış oldukları bu zikzaklar, kafa karışıklığı böyle devam ediyor. Dolayısıyla biz burada İran'ın duruşu gerçekten nerede durduysa orada duruyor İran. İran nerede duruyor? Ama durmayan kim? Amerika Birleşik Devletleri. Bunu kim yapıyor? Netanyahu yapıyor. Netanyahu'nun için yapıyor. Netanyahu bakın Kasım'da yapılacak şeyi Ekim aldı. Seçimi Ekim aldı. Yani bu sıkıntıdan, problemden kendi dün biliyorsunuz mahkeme reddetti Netanyahu ile ilgili bir takım şeyleri. Erteleyelim dedi mahkeme ertelemedi. Ki Netanyahu'nun içine düştüğü girdabı nasıl kurtulurum? Onun Trump ve Yahudi sistemi, Siyonizmin onun bir şeyi var. O kafa karışıklığı sahaya yansıyor. Ve hemen biliyorsunuz özgürlük projesini durdurdular. Şimdilik geçici bir süre. Ne dedi? Bizim şu anda arzu ettiğimiz maddelere çok yaklaştı İran ama diyor ki arkasından İran teslim olması lazım. Peki niye teslim olacak? Teslim olan bir insanla barış yapılır mı? Dersiniz ki bayrağı kaldırdım eller teslim gel işte ne imzalayacaksak ne yapacaksak gel bizi yönet dersiniz. Ama İran böyle bir şey yok ki. İran teslim olacak diye bir İran olmaz İran halkı her gün bayraklarıyla beraber sahada. Öleceğiz diyor vatanımızı savunacağız diyor. Aç kalacağız vatanımızı savunacağız diyor. Dolayısıyla İran halkı müthiş bir iş yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri bir çıkmazın içerisinde her gün farklı bir adım atıyor. Söylediğinin aksine adımlar atıyor ve dünyanın gündeminde de itibarsız, şu ana kadar böyle güven vermeyen bir politika izliyor. Bu güven vermeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası da maalesef uluslararası sistemde küresel anlamda da hiçbir anlam ifade etmiyor. Meloni dahil İtalyan Başbakanı Meloni dahil Trump'a artık neler

0: söylemede ağzına gelen her şeyi söylüyorlar. Çünkü neden efendim? Siz istikametinizi, hedefinizi, stratejinizi doğru seçmediniz. O istikamete yürümediğiniz takdirde, o istikameti destekleyici ifadeler kullanmadığınız takdirde uluslararası sistemde güvenliğiniz, saygınlığınız kalmaz. İşte Trump da tam burada. Tam bu noktada hiçbir saygınlığı kalmamış. Dün çocukları toplamış, savaşı şey yapıyor. Savaşı konuşuyor. Yani çocukların psikolojisini niçin bozuyorsunuz? Kendi psikolojisini bozmuş, çocukların psikolojisini bozuyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin düştüğü bir girdap var. Bu girdaptan kurtulmak için ne bileyim, inşallah akıl galip gelir diyelim. İnşallah ifade ettikleri gibi bu özgürlük projesini şimdilik durdurdular.
1: Diplomatik çabalarda umarız, değil mi? Bir yanıt
0: Umarız
1: verir yani bu
0: bu
1: konuda.
0: çabalar bir sonuç verir,
1: Evet.
0: bir sonuç verir ve bu bir daha biz de burada bu şekilde İran'ı, İsrail'i konuşmayız ama çok konuşacağız. Çünkü İsrail kandan besleniyor. İşte uluslararası surada biraz önce Atina'dan belirtti gidiyor. İşte bir barış filosunu işte tutukluyor, işte vuruyor, bilmem ne yapıyor. Böyle bir aymazlık var yani. Böyle de bir aymazlık var.
1: Efendim çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Kıymetli
0: ederim.
1: katkılarınız için sağ olunuz. Emekli Tuğgeneral İhsan Baş Bozkurt bugün bizlerle birlikteydi. Sabah ajansının da böylelikle sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün 18. yüzyıl Amerika'sının balta girmemiş ormanlarında geçen 1992 yapımı Mohikanların Sonuncusu filmini konuşacağız. Michael Mann imzalı bu yapım, James Fenimore Cooper'ın klasik romanını beyaz perdeye en görkemli haliyle taşıdı. Başrolde metot oyunculuğunun dev ismi Daniel Day-Lewis yer alıyor. Hikayemiz İngiliz ve Fransızların kıta üzerindeki hakimiyet savaşı sırasında Mohikanlar tarafından büyütülen beyaz bir yerli olan Şahin Göz'ün etrafında gelişir. Bir saldırıdan iki İngiliz kız kardeşi kurtarmasıyla başlayan macera, sarp dağlardan şelalelere uzanan amansız bir hayatta kalma mücadelesine ve filmin devamında da tutkulu bir aşka dönüşür. Film, anlattığı maceranın yanı sıra bir halkın yok oluşunu ve medeniyetin, tırnak içindeki medeniyetin getirdiği vahşeti de gösterir. Daniel Day-Lewis'in karakterine olan adanmışlığı ve atmosferin gerçekçiliği izleyiciyi adeta o yıllara hapseder. Ancak filmin en unutulmaz yanı doğanın vahşiliğiyle insan ruhunun asaletini birleştiren Trevor Jones ve Randy Edelman imzalı o efsanevi müzikleridir. Mohikanların Sonuncusu özellikle finalindeki sarsıcı takip sahnesiyle zihinlere kazınmıştır. Film bize toprak, aidiyet ve özgürlük uğruna nelerin feda edilebileceğini hatırlatır. Mohikan kabilesinin son üyelerinin gururlu duruşuysa bir çağın hüzünle kapanışını simgeler. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: 1 dakika.
1: Atmosferi oluşturan gazlar vücudumuzun 1 santimetre karesine 1033 gram, tamamına ise ortalama 15 ton bir ağırlık yükler. Vücudumuzdaki kan basıncı ile atmosfer basıncı birbirini dengelediği için bu yükü hissetmeyiz. Yükseklere doğru çıktığımızda vücudumuzun alışık olduğu basınç değişince hemen kulaklarımız uğuldar. Atmosferi oluşturan farklı ağırlıktaki gazların yer çekiminin etkisiyle yere uyguladığı ağırlığa atmosfer basıncı denir. Güneş ışınlarının ekvator bölgesine her zaman dik, kutuplara ise eğik açıyla gelmesinden dolayı ekvator her zaman sıcak, kutuplarsa soğuktur. Ekvatorda sıcak havanın genleşerek yükselmesiyle ortaya çıkan boşluk alçak basınç alanlarını, kutuplarda ise soğuk havanın ağırlaşarak sıkışıp çökmesi yüksek basınç alanlarını oluşturur.
0: 1 dakika.
2: Türkiye'de saat 12.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. ABD Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda başlatılan Özgürlük Projesi operasyonunun da durdurulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Washington ayrıca dünyanın gözünün üzerinde olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran, Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirdi. İspanya Başbakanı Sanchez, AB Komisyonu'ndan Gazze'deki soykırımın araştırılmasının önünü açmasını istedi. İspanya Başbakanı Sanchez, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, ABD'nin Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların Avrupa Birliği'ni etkilememesi için engelleme statüsünün etkinleştirilmesini istedi. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Bunlardan biri Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük ve 6000 kilometrelik menziliyle en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım. Bir diğeri

Enfal 17 alçak irtifa havunma savunma füze sistemi. Enfal 17 İHA'lar, seyir füzeleri ve helikopterler başta olmak üzere daha büyük tehditlere karşı etkili olacak. Dünya Sağlık Örgütü, Hunter virüsü yakın takibi aldı. Arjantin'den Afrika'nın batısına giden bir yolcu gemisinde tespit edilen 7 Hunter virüsü vakasının 3 ölümle sonuçlanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü kolları sıvadı. Hunter virüs, küresel nüfus için her ne kadar düşük riske olarak değerlendirilse de yakından takibi alınarak virüsün genom dizilimi üzerine çalışmalar devam ediyor. Ve TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT Radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Ve spor, Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal. Arsenal ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'i sahasında 1-0 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist bugün yine TRT ekranlarında belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint Germain yarı final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Paris ekibi 5-4 kazanmıştı. Dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor. Tümosan Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Hava durumu sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara bulutlu 9, İstanbul güneşli 15 derece, yağmurlu olmak üzere Bern 10, Berlin 14, Brüksel 11, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 22, Stockholm 14, Sofya 23, Kopenhag 13, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 11, Tiran 24 ve parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna ve Bakü 19, Viyana ise 27 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bugün güzel bir gün. Bugün Türkiye'de radyo yayıncılığı ve TRT radyoları 99 yaşında. Muhterem dinleyiciler, anonsuyla başlayan radyo yayınlarımız TRT radyoları olarak 99 yıldır Türkiye'nin sesini, sözünü ve kültürünü dünyanın dört bir yanına taşıyor. Gelenekten geleceğe uzanan bu yolda üstlendiğimiz önemli misyonun bilincinde siz dinleyicilerimize en iyi programları sunmak için canla başla çalışıyoruz. Ve bugün yeni yaşamımızda güzel bir günde sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir güne hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Ersin Aydemir olacak. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

0: Dün gece pek çok evde küçük kağıtlara dilekler yazıldı. Dilekler güllerin dibine gömüldü ya da dallarına bağlandı bir metal parayla birlikte. Cüzdanların ağzı, bakliyat kavanozlarının kapakları açık bırakıldı. Bu sabah da şafak vakti kalkıp güle emanet edilen dilekler toplandı ve akan suya bırakıldı. Bozuk paralar uğur olsun diye cüzdanlara kondu. Çünkü bugün Hıdır Ellez. Yüzyıllardır pek çok coğrafyada süregelen bir inanış ve gelenek bu. Bilim ve teknoloji çağında yaşıyor olsak bile burada buna benzer inanışlarımız olabilir hepimizin. Ne kadar rasyonel biri olursak olalım, hayat bazen karmaşık gelir ve biz de bu karmaşayı anlamlandırma ihtiyacı duyarız. Başımıza gelen olumsuzlukları nazar diye adlandırmak ve bundan korunmak için bir nazar boncuğu edinmek, uğurlu olduğunu düşündüğümüz bir eşyayı üzerimizde taşımak, önemli bir sınava girerken büyükannemizin üzerine dualar okuduğu pirinç tanelerini yutmak. Aslında bunların hiçbiri yaşadığımız ya da yaşayacağımız olayların sonucunu doğrudan etkilemiyor. Öyleyse neden inanıyoruz bunlara? Bu güzel bir günde batıl inançlarımız hakkında konuşacağız sevgili dinleyenler. Konuğumuz psikolog Hacettepe Üniversitesi'nden Spor Bilimleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Doktor Ziya Koruç'la. Hoş geldiniz Sayın Koruç.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Koruç, şuradan başlayalım diyoruz. Ne demek batıl inanç? Batıl inancı konuşacağız ama önce nedir? Bunu öğrenelim sizden.
1: Şimdi batıl inanç dediğimiz zaman hurafe, boş inanç. Hepsi aynı mantık üzerinden değerlendirebileceğimiz şeyler. Mantıksal, bilimsel ya da dini herhangi bir temeli olmaksızın doğaüstü güçlere, şansa, uğura, uğursuzluğa dayalı toplumda nesilden nesile aktarılan boş inanışların hepsine birden biz batıllar diyoruz. Ama ne var bunun arkasında? Bunun arkasında öğrenme dediğimiz faktör var. Bir yanlış öğrenmenin sonrasında bu devam ediyor. O zaman öğrenme ne? Birazcık ondan bahsedelim. Öğrenme dediğimiz zaman bireyde oldukça kalıcı davranış değişikliği. Bakın oldukça kalıcı davranış değişikliği.
0: Genel öğrenme tanımı bu
1: Evet,
0: zaten değil mi?
1: genel bir öğrenme tanımı. Psikolojinin çok önemli kişilerinden bir tanesi Skinner. Öğrenmenin en radikal isimlerinden bir tanesi. Ona soruyorlar, üstad diyorlar, öğrenme zor bir şey mi, kolay bir şey mi? Öğrenme çok kolay bir şeydir diyor. Çok basit öğreniriz diyor. Nasıl? Hemen diyor örnekleyelim diyor. Skinner'in öğrenme kutuları vardır. Farelerle, güvercinlerle, maymunlarla, köpeklerle, kedilerle. Çok hayvan üzerinde bu geçerlidir. Bir kutu. Şimdi fare kutusu olsun. 30 santimlik bir 30 santim, 30 santimlik bir şey düşünün, küp düşünün. Ön tarafı parmaklık, geri kalanı komple çelik kaplı. Bir yerde bir küçücük manivele var. Bir küçücük boru giriyor içeriye. Altında da küçük bir kap var. Bir fareyi 24 saat aç bırakıyorsunuz. Getirip içerisine koyuyorsunuz. Ama bir köşede azıcık uzakta bir yerde bir peynir kokusu geliyor hayvana. 24 saattir aç. Kaçılmaz olarak o şeyin içerisinde koşuşturmaya başlıyor. Küçük de 30 santim, 30 santim sonuçta. Birdenbire enteresan bir şey oluyor. O manivelaya dokunduğu anda bir peynir parçası düşüyor. Hemen onu yiyor ama enteresan bir şekilde yaklaşık yarısını kullanmaz hale geliyor. Orada değil, bir ne varsa bu tarafta. Koşuştururken başını, kuyruğunu, kolunu, ayağını, gövdesini oraya vurduğunda tekrar bir daha peynir parçası geliyor. Tamam diyor, buldum. Her şey burada. Kafasını vuruyor, alıyor. Elini vuruyor, alıyor. Kuyruğunu vuruyor, alıyor. Karnını doyurmaya başlıyor. Dur diyorsunuz. Dur, öyle değil. Şimdi senle birazcık bu davranışı değiştirelim diyorsunuz. Nasıl değiştireceğiz? Elini kullanırsan, iki elini, ha fark etmez. Kuyruğunu vuruyor, yok. Kafasını vuruyor, yok. Elini kullandı, düştü. Tamam, onun sonra hayvan elini kullanmaya başlıyor. Sağlı sollu. Hayır diyorsunuz. Sadece sağ elini kullanırsan vereceğim. Sol el yok. Sol el yok. Sağ eli vuruyor, geliyor. Tamam diyor. Sağ eli vuracaksın ve gelecek. Peyniri yiyor. Bir süre sonra kaçınılmaz olarak gidip bir köşede uyuyor. 1 saat, 1,5 saat sonra kalkıyor. İlk yaptığı iş gelip sağ elini vurup peyniri yemek. Ne oldu? Hayvan öğrendi. O kadar da kolay öğrendi. Tamam üstad diyorlar, bu hayvanlar böyle. Acaba insanlar da mı böyle? Evet diyor, insanlar da böyle öğrenir. Bir de örnek verelim diyor.
0: Koşullu öğrenme aslında değil mi bu?
1: Operasyon.

0: Kız diyor işte kaç yaşlarında? 9-10 yaşlarında. Annesi de çalışıyor. İşi var, gücü var kadıncağızın. İşe gidiyor, geliyor. Ama bir cumartesi günü, aylardan da Mayıs sonu, Haziran başı gibi falan olsun şöyle. Annesinin günü var. Annesi kızını alıyor. Alışverişe çıkacaklar. Bir şeyler alacaklar ki öğleden sonra işte gelecekler. Gün yapılacak. Bir şeyler almak için çarşıya çıkıyorlar. Hava da ısınmış, dondurma çıkmış. Kızcağız dondurmayı görüyor. Anne bana dondurma alır mısın? Kızım diyor şimdi teyzeler gelecek. Bak işimiz var, zaman bilmem ne falan. Hayır anne dondurma istiyorum. Hayır kızım şimdi işimiz, acele bilmem ne yapacağız. Kız başlıyor ağlamaya ve tepinmeye. Anne ne yapıyor? Öfkeleniyor, kızıyor ama gidip dondurmayı alıyor. Skinner diyor ki fare peyniri yedi.
1: Evet.
0: Peyniri yedi. Ha bu saatten sonra kafamda bir şey oluştu. Biz buna uyaran tepki bağı diyoruz. Bir uyaran tepki bağımız oluştu. Eğer ağlarsan ya da tepinirsen annen sana dondurma verir. Ha tamam. Bu bana artık yerleşti. Tesadüfen başka bir zaman aynı şekilde bağırdım, çağırdım, ağladım. Annem yine bana dondurma verdi. Oh iş rahatladı. Peki hocam diyorlar. Bu ortadan kalkmaz mı? Yani çocuk hep böyle bağıra çağıra ağlayarak tepinerek mi dondurmayı yiyecek? Ha diyor iki tane yolu var. Bunlardan birincisi sönmedir diyor. Davranışı söndürmeniz gerekir. Nasıl yapacaksınız? Annelerin babalarının buna pek gücü yetmez ama diyor. Ağlıyor mu? Tepiniyor mu? Bırakın ağlasın. Tepinsin. Bir saat, iki saat hiç önemli değil. Bırakın ağlasın. O iki saat sonrasında ha demek ki ağlayınca ve tepinince dondurma da gelmiyormuş. O noktaya dönüşür diyor. Davranış sönmeye başlar diyor. Ama diyor bu anneler babalar için oldukça zahmetli bir yoldur.
1: Kesinlikle hocam çok zor.
0: Bunun yerine diyor bir karşıt şartlamamız var. Karşıt şartlamayı yapabilirsiniz. Nasıl yani hocam diyorlar. Anne diyor işe gitti. Çocuk da okula gitti. O gün okulda işte ne bileyim aşı varmış diyor. Aşı olacağı için çocuk aşı olmuş. Eve de bir saat erken gelmiş. Boynunda anahtarı var. Kapıyı açmış. İçeri girmiş. Bir şeyler yapmış kendine göre. Arkasından da kitabını açmış, okumaya başlamış. Anne geldi eve. Aa, aferin benim kızıma dedi. Bak ne güzel kitap okuyor dedi ve dondurma verdi. Şimdi benim kafam karıştı. Ağlayınca, tepinince mi ben dondurmayı yiyordum? Yoksa kitap okuyunca mı dondurmayı yiyorum? Kafam karıştı, iyice karıştı kafam. Tesadüfen bir ay geçti, 15 gün geçti, 20 gün geçti fark etmez. Yine benzeri bir şey oldu. Çocuk eve erken geldi, kitap okuyor. Anne geldi, yine dondurma verdi. Tamam, bir önceki bağ kapandı, yepyeni bir bağ kuruldu. Ne oldu? Çocuğun o davranış biçimi başka bir davranış biçimine dönüştü. Ha, buradaki olay ne? Buradaki olay tamamen bir öğrenme olayı. Şimdi batıl inançlara gelirsek, batıl inançlar da bir öğrenme olayı. Olaylar arasında bir nedensellik bağı kurmamız gerekir. Neden? Sonuç.
1: Evet.
0: Bu nedensellik bağı yoksa, tamamen tesadüfen anlamlı kabul ettiğimiz korku veya beklentiyle, işte kara kedi önünden geçerse, eyvah, o gün işin kötü gidecek. Ya da tahtaya üç kez vurmazsan, o gün her şey kötü olabilir gibi davranışları şekillendiren irrasyonel inanışlarımız var. Şimdi bir batıl inanç dediğimiz zaman gerçek olmayan sanal olarak ortaya çıktığı yaratılmış bir takım nedenlerimiz var. O sanal nedensellik diyoruz biz bunun ismine. Sanal ne demek? Benim zihnimde oluşturduğum demek. Gerçekte olmadığı halde benim zihnimde kurduğum bir takım bağlar var. O bağların sonrasında ben bunu yaptım. Yani batıl inanç öğrenmeye dayanan bir sonuçlar yapısı, davranışla sonuç arasında oluşan bağ, bunu benim zihnim geliştirdi. Nasıl bir şey? Nal uğur getirir. Ya da kara kedi uğursuzluk getirir. Gece 3'te deprem olur. Tahtaya 3 kez vur, korun. Ya da yağmur duasına çıkarsan yağmur yağar. Bütün bunların hepsi arka arkaya baktığınız zaman benim zihnimde oluşturduğum şeyler. Ama burada enteresan bir şey var. Mekanizma şeyler arasında bağ kurmakla ilgili. Tamam, şeyler arasında bağ kuracağım da bu bağ neden sonuç içermeli mutlaka. Ya da bir
1: Olmalı değil mi?
0: karşılıklılığı var olmalı. Örneğin kara kedi neden? Uğursuzluk sonuç.
1: Evet.
0: Ya da dönüp bakıyoruz sınava girerken pirinç. Okunmuş pirinç. Okunmuş pirinç neden? Başarı, sonuç. Ha tamam, burada bir bağ olayı var mı? Var. Ama enteresan bir şey var. Bu neden sonuç arasındaki bağı kurarken bir de aşağı doğru indirdiğimiz bir çevresel olaylar var. Çevresel nedenler var. O çevresel nedenlere biraz dikkat etmemiz gerekir. Çevresel olaylar gerçekmiş gibi algılanmaya başladığı andan itibaren çevresel olaylıktan çıkıp

0: Neden sonucun yerine çevresel olaylar geçiyor? Neden? Çevresel olaylar. Sonuç aşağı indi. Ha, böyle bir şey olduğu zaman ne oluyor? Enteresan bir şey var. Kara kedi önünüzden geçtiğinde o gün herhangi bir kötü olay yaşadınız. Tamamen tesadüf.
1: Evet.
0: Tamamen tesadüf. Toplumdan daha önce annenizden, babanızdan duyduğunuz, komşudan duyduğunuz, bir başkasından, arkadaşınızdan duyduğunuz şeyler nedeniyle ha, kara kedi önümden geçti. Bütün kötülük ondan kaynaklandı. Ne oldu? Çevresel olaylar sonucun yerini aldı böyle bir durumda. Çevresel olaylar sonucun yerini aldığı andan itibaren artık sizin beyninizde kara kedi gördüğünüzde mutlaka olumsuz bir şey olacaktır. O noktaya doğru dönüştü. Bir bağ kurduk,
1: Bağ
0: bir
1: kurduk.
0: pekiştireç meydana geldi. Ama tesadüfen, yanlışlıkla bir başka sefer yine benzeri bir şey olduysa artık sizin beyninizden bunu silmek oldukça zahmetli hale geldi. Çünkü iyice pekişti, yerleşti, orada kaldı. Kara kedi gördünüz müydü? Mutlaka kötülük getirir. Kara kediyi oradan kovmak gerekir.
1: Evet.
0: Ya da şöyle düşünün. Futbol. Futbolda sahaya çıkarken sporcu bir tane bilekliği var. Çıkartmayı unuttu. Kolunda. Onunla sahaya çıktı. Ve o gün tesadüfe galip geldiler. Kendisi de gol attı. Gördün mü? Hep bundan kaynaklanıyor işte. O zaman benim bunu bundan sonra mutlaka takmam gerekir. Benim için bir totem oldu. Benim
1: Evet.
0: için bir batıl inanış oldu. Artık bu bana yerleşti. O olmadı mıydı? Mutlaka kötü oynayacağım. O oldu muydu? Bir de gol atacağım. Olay buraya doğru
1: Bir de
0: dönüştü.
1: maçı izleyenler de hocam totem yapıyorlar ya, ben
0: Evet.
1: böyle oturursam kesin gol atacak ya da şöyle
0: Evet.
1: dinlersem öyle olacak şeklinde
0: Kesinlikle.
1: totemler
0: Ha,
1: var.
0: bütün bunlar ne? Benim tesadüfen olayın diğer olayla birleşmesi, çevresel faktörlerin sonucun yerini almasıyla kaynaklanan faktörler bana yerleşti. Ne oldu? Burada ciddi şekilde bir problem ortaya çıktı. Benim için bir takım olaylar çarpılmaya başladı. Biz buna aslında diyoruz ki bir kendini doğrulayan ya da kendini gerçekleştiren kehanet.
1: Kehanet,
0: Tipik
1: evet.
0: bir kendini gerçekleştiren kehanete dönüştü. Aynı şey hayvanlar için geçerli mi? Geçerli. Skinner'in öğrenme kutusunda bunu gördük.
1: Evet.
0: Farelerin yaptığını biz de yapıyoruz. Çok büyük bir farkımız yok. Zaten şöyle söylüyoruz. Memeliler, yani yavrusunu sütle besleyen bütün varlıkların fizyolojik yapıları birbirine benzer. O yüzden hepimiz aynıyız. Kedi, köpek, fare, insan hep
1: Hepsi
0: birbirine
1: aynı.
0: benzeyen yapılardır. O yüzden öğrenmemizde neredeyse benzer şekilde. Ama burada bir şeyin üzerinde daha dikkatli durmak gerekir. Bu bir sanal nedenselliktir. Bir bilinçsizce gerçekleşme olayıdır. Benim tamamen zihnimde yarattığım olaylardan ya da çevreden duyduğum olaylardan dolayı yarattığım bir gerçektir. Ama bu bir yanlış nedensellik de diyebileceğimiz başka bir şey de olabilir. Bir yaşantıdır çünkü orada, ama orada bir bilinçlilik söz konusudur. Nasıl? Şöyle düşünün. İletişimde ben dili, sen dili var biliyorsunuz. Sen dili kullanıyorsunuz. Sen beni üzdün. Bilerek bunu yapıyorsun. Sen beni üzdün. Şimdi burada çok enteresan bir şey yaptınız. Karşı tarafı itham ediyorsunuz, suçluyorsunuz ve bunu bilerek yapıyorsunuz. Çünkü karşı tarafın bu olaydan belki de hiç haberi yok. Niye ben seni üzdüm?
1: O bilmiyorum ya.
0: Ben bilmiyorum. Ama siz rahatladınız, huzura erdiniz. Bilinçli bir şekilde bunu yaptınız. İçine gireceğiniz kaygıdan da kurtuldunuz. Öbür türlü kaygı yaşayacaktınız. O kaygı sizin için artık uzaklaştı. Karşı tarafa yükü yıktınız.
1: Yüklediniz.
0: Artık o düşünsün. Ne hali varsa o görsün. Nereye kadar bu hali görecek bu?
1: Karşı tarafı manipüle ettik.
0: Manipüle ettik. Karşı taraf perişan durumda. Şimdi bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Buradaki tamamen bir yanlış nedensellik dediğimiz faktör. O nedenle bu konuda birazcık dikkatli olmamız lazım.
1: Hocam şimdi eski zamanlarda teknolojinin gelişmediği çağlarda batıl inançlar bir nebze anlaşılabiliyor aslında, ama böyle bir çağda hala batıla inanmanın yerini nasıl buluyorsunuz? Yani insanlar neden gerçekte olmayacağını bilseler de böyle şeylere inanıyorlar? Bu bir ihtiyaç mı aslında sizce?
0: Bir tür kaygıdan kurtulma, bir tür depresyondan kurtulma var aslında bu işin arkasında. Nasıl bir şey? Şöyle düşünün. Hitchcock'un Kuşlar filmi var. İzlemişsinizdir. Şimdi Hitchcock'un Kuşlar filmini izliyorsunuz. İçiniz böyle ürperdi o kuşların yaptığı davranışlardan dolayı. Tuhaf bir korkunuz oluştu. Tesadüfen dışarıda herhangi bir kuşla karşılaştınız. Siyah bir kuş.

0: Karga büyüklüğünde, güvercin olabilir, başka bir şey olabilir, çok önemli değil. O kuşu gördüğünüz anda hemen kafanızdaki o korku hop yerine oturdu. Kuşu gördüğün andan itibaren korkun başladı. Hemen bir yerlere sığınmak ihtiyacı hissettin. Psikolojinin önemli isimlerinden bir tanesi Carl Gustav Jung. Jung enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, bunlar bizim bilinç dışımızda oluşan olgulardır. Toplumsal bilinç dışı dediği şey. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Hiç ömrünüzde yılan görmediniz. Tesadüfen bir yerden geçerken bir yılan gördünüz, bir anda korktunuz. Ya siz daha önceden böyle bir yaşantınız yoktu ki. Nereden geldi bu yaşantı? Jung diyor ki, toplumun size anlattığı bir şeyler vardır. Annenizden, babanızdan size aktarılan bir şeyler vardır. Fenom dediğimiz olay. Genom farklı bir şey, fenom başka bir şey.
1: Peki
0: Fenom
1: genlerle
0: çevrenin,
1: aktarılabiliyor
0: tabii
1: mu?
0: fenom aktarabildiğimiz de bir olay. Genom genle aktardığımız, fenom çevreyle aktardığımız şey. O çevreyle aktarılan şey sizde bir gümüş iyodür gibidir diyor. Beyninizde bir film şeridi durur ama gümüş iyodürlü bir filmdir. Ne zaman ki yanlışlıkla o yılanı gördünüz, o anında banyo olur ve artık sizin gözünüzde bir gerçek vardır. Yılan varsa korkarsın. Ha, yılan varsa korktum. Şimdi burada ne oldu? Benim bilinç dışım beni yanıltıp başka bir yerlere doğru sürükledi. O yılanın belki de hiçbir şekilde sana dokunma şansı da yoktu. Ama burada önemli olan bir şey var. Çevreyle birleştirdim ben bunları. Bu çerçevede baktığımızda bende korku da yaratabilir. Bende bir kaygıdan da kurtulmaya sebep olabilir. Bu kaygıdan kurtulma olayını nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle değerlendirin bakın. Biraz evvel verdiğim o ben dili sen dilinde karşı tarafa yükü attınız.
1: Rahatladık.
0: Rahatladım. Karşı taraf düşünsün bu saatten sonra. Ben içine gireceğim kaygıdan kurtuldum. Karşı taraf artık ne düşünürse düşünsün, ne yaparsa yapsın. Ben rahatladım. Öbür taraf kendi bileceği şey. Ne oldu? Bu anlamda batıl inançların bir kısmı benim işime de yaradı. Ya da şöyle düşünün. Bir zamanlar doğayı şöyle bir düşündüğünüz zaman binlerce yıl öncesinde insanlar mağaralarda yaşıyorlardı. Ateşten başka da hiçbir şeyleri yoktu. Ama gökyüzü pırıl pırıl. O gökyüzünün pırıl pırıllığı sizde enteresan bir şeyler çağrıştırıyor. Bakıyorsunuz şöyle gökyüzüne çünkü çok yakın gözüküyor. Işık olmadığı için gökyüzü çok yakın gözükür. İnanılmaz şeyler var. Ormana falan gittiğinizde bunu çok daha rahat keşfedersiniz. Bir sürü yıldız var. Yıldızları bir takım şekillere benzetmeye başladınız. Ayıya benziyor, kurta benziyor, tavuğa benziyor, kediye benziyor falan gibi. Hayvanlara bir takım oradaki yıldızların atıflarında bulundunuz. Fal. Fal olayında ne
1: Evet,
0: var?
1: ben de onu soracaktım. Kahve falı da
0: Bakıyorsunuz,
1: buna benziyor.
0: şöyle elinizle baktığınız zaman, aa bir aslan gördüm diyorsunuz. Kocaman bir kuğu var diyorsunuz ya bir at gördüm diyorsunuz. Şimdi üstelik de bunlara bir takım atıflarda da bulunuyorsunuz.
1: Gelecekten haber
0: Evet,
1: veriyor.
0: at murattır diyorsunuz. Bir muradınız yakın zamanda olacak onun için bak burada böyle bir şey çıktı. Tamamen bir batıl ama inandınız. Bu inanmak size ne getirdi? Beni rahatlattı, huzura erdirdi. Oh ne güzel. Demek ki yakında bir şeyler olacak. Kafamda bir bağ kurdum. Tamamen bir sanal bağ kurdum. O sanal bağ sebebiyle bir süre sonra tesadüf de olsa iyi bir şey oldu muydu? Zaten fal da çıkmıştı. Fal ne kadar doğru ve güzel şeyler söylüyor. Tamam bu çok güzel. Ya da bir öğrenci sınava girecek. Falcıya gitti. Falcı şöyle bir baktı. Of dedi ya yüreğin öyle bir kabarmış ki. Sen bu sınava girmesen iyi olur. Sen bu sınavı çok büyük ihtimalle kaybedeceksin. Şimdi ya ben hazırlanıyorum sınava. Ama baktı böyle bir şey söyledi.
1: Olumsuz etkisi.
0: Olumsuz. 3 gün sonra, 5 gün sonra ya dedim ben ona inanmıyorum. Bir başkasına gideyim, bir başkasına da ben bunu sorayım. Gittim bir başkasına sordum. Oo dedi ya yüreğin çok kabarmış dedi. Sen bugünlerde kafanda çok kötü şeyler oluşturmuşsun ama bu seni çok kötü etkileyecek dedi. Sonuçlar kötü olacak. Eyvah dediniz.
1: Etkisinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Bir
1: Yani
0: tür efekt. Evet.
1: evet.
0: Eyvah dediniz ya. Benim için her şey kötü olacak. O zaman benim ders çalışmama da ihtiyaç yok. Sınava girerken kaygılanmama da ihtiyaç yok. Elimi kolumu sallar ben o sınava giderim. Ne oldu? Kaygımdan kurtuldum. Rahatladım. Huzur içinde o sınava gittim. Benim sınav kaygım kalmadı. Sonuç ben başarılı oldum.

0: Şimdi kafam da karıştı bu arada. Falcı başka bir şey söylemişti. Ben başka bir şey yaptım. Hangisi gerçek? Hangisine inanmalıyım? Ha, bu çok ciddi bir sıkıntı işte. O sıkıntıyı ne kadar doğru değerlendirebildiğimizi dikkatle ele almamız lazım.
1: Evet.
0: Onun için bu batılaştırma acaba ortadan kalkar mı? Ha, ona biraz dikkat etmemizde fayda var. Şöyle düşünün.
1: Ortadan kalkmıyor hocam. Yani hala biz mesela kulağımızı çekip üç kez tahtaya vuruyorsak.
0: Touchwood diyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Bütün kültürlerde var.
1: Evet. Bütün kültürlerde var. Biraz önce de konuştuk. Yani her kültürün de kendine göre batılları var.
0: Var.
1: Sanki.
0: Kesinlikle her kültürde var. Olması da gerekli gibi gözüküyor. Niye? Çünkü bir şeylere inanmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Onu hissettiğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Oradan kaynaklanıyor. Bu bir tür sönme olayı mı? Bir tür sönme olayı ama ya da bilimsel bilgiyle bir karşıt şartlamaya gitmeniz lazım. Yağmur için yağmur duasına çıkıyorsunuz.
1: Evet.
0: Tamam, çok güzel. Ama gittiniz yağmur yağmadı. Ertesi gün de yağmadı. Ondan sonraki gün de yağmadı. Bir hafta boyunca yağmur yağmadı. Tekrar bir daha çıkıyorsunuz. Gene yağmur yağmadı.
1: Demek ki...
0: Yağmur duasına çıkarsan yağmur da yağmayabilirmiş.
1: Hı hı.
0: Kafanızda bu oluştu. Ama burada bir bilimsel bilgiyle baktığımız zaman bilimsel bilgi bize başka bir şey söylüyor. Diyor ki bilimsel bilgi, su buharlaşır. O buharlaşan tekrar sıvı haline dönüşürse yağmur yağar diyor. Nedir koşulları? Nemin olması lazım, rüzgarın olması lazım, yükseltinin olması lazım, basıncın olması lazım, benzeri şeyler. Tamam, bunlar varsa buhar tekrar suya dönüşür, sıvı haline gelir ve yağar. Tamam, bu kadar net bu olay. Bunu meteoroloji bilim dalı çok güzel bir şekilde açıklıyor. Hatta öyle enteresan açıklıyor ki aylar öncesinden nerede yağmur yağacak, nerede kar olacak, nerede fırtına olacak, bütün bunların hepsinin bilgisini size aktarabiliyor. Bu kadar net gözlemler de yapılabiliyor. Şimdi böyle bir bilgiyle, böyle bir gözlemle karşılaştığınız zaman tabii ki kaçınılmaz olarak o kafanızdaki batıl iyice geriliyor. Ama ortadan kalkmıyor. Sadece geriliyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Dünyada hiç yağmur yağmayan yerler var mı? Var. Mesela Atacama Çölü diye bir çöl var Şili, Arjantin arasında. Atacama Çölü'ne yağmur düşmüyor. Yılın hiçbir döneminde yağmur almayan bir bölge. Enteresan, bilmiyordum. Daha sonra öğrendim. Antarktika'ya da yağmur yağmazmış. Antarktika'ya kar yağarmış sadece.
1: Yani.
0: Hiç yağmur yağmazmış. Ha, demek ki...
1: Çünkü uygun koşullar yok.
0: Evet, koşulları yok. Ne oldu şimdi? Hiç yağmur yağmayan yerde istediğiniz kadar duaya çıkın. Hiçbir şey olmayacak anladım, demektir.
1: Yok.
0: Ama enteresan, bizim gibi bir ülkeyi düşünün. Bizim gibi bir ülkede yağmur her zaman yağabilir.
1: Hı hı.
0: Siz çok kolay bir şekilde yağmur duasına çıkarsanız ertesi günde yağmur yağabilir. Bu da pekişir. Pekiştiği zaman sizin o batılınız giderek güçlenir. Ha bak, çıktık, gayet de güzel oldu. Ama olmadı, yağmur yağmadı. Tesadüf bu ya. Olur mu? Olur. 3 gün, 5 gün, 10 gün yağmadı. Hocaya gittiniz tekrar. Hocam dediniz ya, yağmur yağmıyor. Aranızda dedi inanmayanlar var. Onun yüzünden yağmur yağmıyor.
1: Evet,
0: tamam, ondan da kurtuldum. Ondan da kurtuldum. Çünkü benim değil suç. Orada inanmayanların suçu. Onlar inanmadığı için yağmur
1: yoksa
0: yağmadı.
1: Yoksa dua etsek
0: tabii,
1: yağardı.
0: Yağacaktı yoksa. Şimdi ya da gece 03'te deprem olur. Nereden kaynaklanıyor? Bu 17 Ağustos depreminden kaynaklanıyor. Gece 03'te oldu. Kötü bir durum mu? Maalesef kötü bir durum.
1: Evet.
0: Bir sürü insan gece 03'e kadar uyumuyor. O saatten sonra uykuya geçmeye çalışıyor.
1: Hmm.
0: Ya deprem dediğiniz şey jeofizikçilerin, jeologların bir alanı. Tamamen tektonik yapılarla ilgili. O tektonik yapılara baktığınız zaman yer hareketleri size bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ve bunun önceden saptanabilmesi olası değil. Hiçbir şekilde bunu yapamıyorsunuz. Bir sürü bilim insanı yıllardır uğraşıyor bu konu üzerinde. Yok böyle bir şey. Ama size bunu söylediler ya, buna inanıyorsunuz. Ama enteresan bir şey, deprem gece 03'te oldu. 17 Ağustos. Yaklaşık 3 ay sonra 12 Kasım. 12 Kasım'da Kaynaşlı deprem oldu. Ne zaman oldu? 18.50'de oldu.
1: Evet.
0: 03'te olmadı. Peki döndük. Bir başka şey. 6 Şubat depremi. 6 Şubat depremine bakıyoruz. Gece 04.13'te oldu.
1: Hı hı.
0: Enteresan bir şekilde 6-7 saat sonra ya da 8 saat sonra 13.25'te bir büyük deprem daha oldu. Artçı da değil.
1: Artçı
0: bir büyük deprem
1: evet.
0: oldu.
1: Hı hı.
0: Bir büyük deprem oldu. Şimdi iki ayrı deprem. Hiçbirisi saat

0: 03'te olmadı. E şimdi ne oldu? Benim o inandığım yapı demek ki gece 3'te olmuyormuş noktasına geldi. Aynı şey çok sıcak olursa, çünkü o 17 Ağustos'ta çok sıcak vardı. O sıcak nedeniyle deprem oldu. Ya da Şubat depremine bakıyorsunuz, 6 Şubat depremine. 6 Şubat depreminde de maalesef çok soğuktu, ondan oldu. Yok. Yani bizim ülkemizde çok da sıcak olacak, bizim ülkemizde çok da soğuk olacak ama bizim ülkemizin enteresan bir özelliği var. Biz deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesinde tesadüfen gece 03'te tekrar bir daha deprem olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Olabilir. Eğer öyle bir şey olursa sizin o beyninizdeki sanal yapı inanılmaz şekilde güçlenir ve artık bunu silme şansınız hiçbir şekilde yoktur. Size yerleşti ve kaldı.
1: Bilimsel temeli olmayan inançlar, batıl
0: Evet.
1: inançlar. Peki bunlara daha çok kimler inanıyor? Daha yatkın kimler olabiliyor hocam? Yani mesela obsesif kompulsif bozuklukla batıl inançlara yatkınlık arasında da bir bağ var mı?
0: Ya şöyle söyleyelim, inanma ihtiyacınızı çok yoğun hissettiğiniz zaman bu sizin için bir şeylere inandığınız anda kaygınızdan kurtulacaksınız. O depresif yapınızdan uzaklaşacaksınız. Size çok iyi gelecek. Oradan kaynaklanan faktör. Obsesifler ya da kompulsif yapıya sahip olan insanlar bu tür şeylere olabilir mi? Onların bir takım şeyleri daha tutucu haldedir. Onlarda da bu olay gerçekleşebilir ama bütün insanlarda gerçekleşir. Bilimsel bilgiden uzak, mantıksal bir takım yapıları kurmaktan uzak olan insanlarda bu çok daha kolay bir şekilde gerçekleşir. O yüzden dikkat edersek batılın egemen olduğu yerler daha çok böyle insanların eğitimlerinin çok düşük olduğu yapılar.

0: Çok böyle batıl inançlar yaygın. Mesela biz Avrupa ülkelerini çok gelişmiş, eğitimli ülkeler olarak tanımlarız ama onlarda da batıl ve çok çok uç
1: Tabii.
0: vaziyette de görebiliyoruz onlarda da.
1: Şimdi bakın, oralarda da çok yüksek eğitim düzeyliler arasında çok yaygın değilken daha düşük eğitimliler düzeyinde çok daha yaygın. Ya da ateist toplumlar var, Japonya gibi. Oralarda da var. Orada da aynı şeyler geçerli. Ben Japonya'da 2 defa voleybol milli takımımızla gittim. Üstelik de 45 gün bir kaldık, bir ay bir kaldık.
0: Uzun
1: O
0: süre
1: süre
0: çok.
1: içerisinde bir sürü yere gittik geldik. Onlarda da aynı şeyler var. Yani dini inancınızın ne olduğu, bilimsel yapınızın ne şekilde geliştiğinden öte, eğitim seviyenizdeki düşüklük ve dışarıdan duyduklarınıza daha kolay inanma olayı sizi kaçınılmaz bir şekilde o batıla doğru götürmeye başlıyor. Bilinçsizce oraya doğru inanıyorsunuz ve inandığınız zaman kurtulmaya başlıyorsunuz. O yüzden tehlikeli bir durum.
0: Cinsiyet olarak nasıl bakıyorsunuz peki? Kadınlar mı erkekler mi daha çok batıl inançlara sahipler?
1: Her iki cinste de var. Kadınlarda birazcık daha fazla.
0: Peki batıl inançlara aşırı bağlanma nasıl etkiliyor insanları? Bazılarının hayatı tamamen batıl inançlardan oluşabiliyor. Biz böyle insanlara nasıl yaklaşmalıyız? Ya da bu insanlara tavsiyeleriniz neler olur?
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Hani o binlerce yıl öncesinden bahsettim ya, milattan önceki yıllara gidersek, Mısırlı bir Baltanyus var. Baltanyus horoskopu icat eden kişi. Ama aynı zamanda enteresan bir şey daha var. Dünya evrenin merkezidir gibi ilginç bir yapıya da sahip Batlanyos. Batlanyos'un bu görüşü üzerinden işte onlarca yıl geçtikten sonra Galileo ve Kopernik tarafından hayır öyle değildir dediler. Dünyanın şeyin ya evrenin merkezi dünya değildir. Güneş bizim galaksimizdeki önemli noktadır ama onun dışında evren sonsuz bir yapıya sahiptir ve hala evrenin sonsuzluğu ile ilgili bir sürü şey söyleyebiliyoruz. Ama holoskop milattan önceki yıllardan günümüze uzanan enteresan bir yapıya doğru dönüştü. Bu insanların yorumlamak istedikleri batıl inançlarını, yaşantılarını aktarabilecekleri kolay bir yere doğru dönüştü. Holoskopta ne yapıyorsunuz? İlginç bir şekilde bir takım genellemeleriniz var. O genellemelerden hareket ediyorsunuz. Burçlar, en tipik örneği burçlar.

0: burçlara baktığınız zaman hiç çok özel bir şey yazmaz. Hep genel şeyler yazıyordur. Enteresan bir deney yapın. Bir büyük kitle olsun. Tesadüfen ne bileyim işte yay burcunun ya da aslan burcunun ya da akrep burcunun özelliklerini alın. İsmini okumaksızın, yay burcu, aslan burcu ya da akrep burcu demeksizin şu şu şu şu özellikler aramızda kimler de var diye sorun. Bir sürü insan elini kaldıracaktır.
1: Ve çoğu da o burçtan
0: Değil.
1: değildir.
0: Arkasından diyeceksiniz ki arkadaşlar bu yay burcuydu. Aranızdaki yay burçları elini kaldırsın. Dörtte üçe yakın elini indirmiş olacak. Ha demek ki bir takım genellemeler yaptık. O genellemeleri aktardığınız zaman ne oldu? Bir sürü insan o genellemeler içerisinde kendisini de gördü. Ha ben de öyleyimdir dedi. Halbuki bu bir genelleme. Kaçılmaz olarak o genellemenin içerisinde hepimiz girebiliriz. Onlar da girmiş oldular. Bu kadar net bir yapı. Oysa ki kişiliği belirlemek o kadar zahmetli bir süreç ki psikolojide yıllarını aldı, hala yıllarını almaya da devam ediyor. O kadar zahmetli bir süreç. Ama bunu siz bu kadar kolay yaptınız mıydı? İş batılı başka bir yere doğru dönüşmeye başlar. Ya da enteresan bir şey var. Çevresel denemeler, yanılmalar bizim için önemli mi? Tabii çevresel denemeler, yanılmalar bizim için önemli. Bal hastalıklara iyi gelir. Şimdi Anadolu'da çok yaygın bu.
1: Evet.
0: Soğuk algınlığınıza iyi gelebilir. Ne bileyim işte bir takım ağrılarınız vardır. Şimdi onu yapıyorlar. Ağrılı olan yere sarıyorlar üstünü bilmem ne yapıyor falan.
1: Sarıyorlar.
0: İyi geliyor. Bu artık size yerleşti ya. Bal dediniz miydi? Bal her şeye iyi gelir. Diyabetik bir yakınınız var. Bal verdiniz. Komaya girebilir. Daha fenası ölüme gidebilir. Şimdi bir bilgi eksikliği bu. Ama bu bilgi eksikliğiyle öyle bir noktaya getirdiniz ki işi maalesef olmayacak bir yere doğru çıkarttınız. Belki de insanın ölümüne sebep oldunuz. O yüzden bilimsel bilgi her zaman çok önemli olan bilgi. Biz bilimsel bilgiden şaşmamak zorundayız. O bizim için genel bir rehber. O rehber bizim önümüzde olduğu zaman işimiz kolay olacak demektir. Uzaklaştıkça maalesef kötü bir yerlere gidiyoruz demektir.
1: Evet, çok güzeldi bu sohbet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza
0: Estağfurullah,
1: sağlık.
0: estağfurullah.
1: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz psikolog, Hacettepe Üniversitesi'nden Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi Doktor Ziya Koruç'tu. Kendisiyle bugün batıl inançlarımızı konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 13.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı'nda başlatılan Özgürlük Projesi operasyonunun da durdurulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Washington ayrıca dünyanın gözünün üzerinde olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran, Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail, 12 beldeye de saldırı tehdidinde bulundu. İspanya Başbakanı

Cumhurbaşkanı Sanchez, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Gazze'deki soykırımın araştırılmasının önünü açmasını istedi. İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların Avrupa Birliği'ni etkilememesi için engelleme statüsünü etkinleştirmesini istedi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Bunlardan biri Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük ve 6000 kilometrelik menziliyle en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han. Bir diğeri Enpal-17 alçak irtifa hava savunma füze sistemi. Enpal-17 İHA'lar, seyir füzeleri ve helikopterler başta olmak üzere daha büyük tehditlere karşı etkili olacak. Çalışan annelerde yeni düzenlemeden istifa edebilecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı. İçişleri Bakanı Üç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi raporunda dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin iç güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi. TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katında yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT Radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. Ve Spor, Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal. Arsenal ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'i sahasında 1-0 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist bugün yine TRT ekranlarında belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarın final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Paris ekibi 5-4 kazanmıştı. Dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konya Spor. Tümosan Konya Spor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 9, İstanbul güneşli 15 derece, yağmurlu olmak üzere, Bern 10, Berlin 14, Brüksel 11, güneşli olmak üzere, Üsküp 25, Lefkoşa 22, Kerkük 25, Stockholm 14, Sofya 23, Kopenhag 13, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 11, Tiran 24, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Baki 19, Viyana 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

Yani mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş. Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı.

Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran Devletlu'nun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Haberiniz olsun.
1: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Ersin Aydemir ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Türk Tarih Kurumu, ansiklopedik Türk tarih sözlüğünü erişime açtı. Ebeveyn ekrana baktıkça çocuk görünmez hissediyor. Hadrianopolis antik kentinde 1500 yıllık bıçaklar gün yüzüne çıkarıldı. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki ilk haberimiz tarih kitaplarına meraklı, Türk ve dünya tarihi üzerine okumayı seven ya da bu konuda araştırma yapan dinleyicilerimizi çok memnun edecek eminiz. Türk Tarih Kurumu ansiklopedik Türk tarih sözlüğünü erişime açtı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yüksel Özgen, ansiklopedik Türk tarih sözlüğü hazırladıklarını ve ilk etapta 700'e yakın maddesiyle sözlüğü internet üzerinden erişime açtıklarını bildirdi. Özgen, Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunun 95. yılına ilişkin açıklamada bulundu. Türk Tarih Kurumu'nun olduğu kadar kurumun kütüphanesinin de 95. yılını kutladıklarını belirten Özgen, Türkiye'nin önemli kütüphaneleri arasında bulunan Türk Tarih Kurumu, ihtisas kütüphanesini ön plana çıkarmayı istediklerini söyledi. Özgen, 95. yıla özel kurumun Sahiye binasında bir sergi açtıklarını ve kütüphanede yer alan bazı koleksiyonlardan örnekleri kütüphanenin oluşumunu anlatan bir sergiyle sunmaya karar verdiklerini belirtti. Sergide Tarihi Osmani Encümeni Kütüphanesi'nden Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'ne aktarılan eserlerin yer aldığını bildiren Profesör Doktor Özgen sergiye ilişkin şunları anlattı. Tarihi Osmani Encümeni, Osmanlı döneminde kurulmuş bir cemiyet. Yaklaşık 3000 ciltten oluşan kütüphane, Cumhuriyet'in ilanıyla Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'ne naklediliyor. Kütüphanenin kuruluş aşamasındaki en önemli koleksiyondur. Sergide daha sonra bağışlar ve satın almalarla kurum kütüphanemizin büyüdüğünü de anlatıyoruz. Önemli bağışçılarımızın koleksiyonlarından örnekler koyduk, tanıttık. Kütüphanemizde kitap, dergi, süreli yayın, yabancı dillerdeki elektronik yayın, fotoğraf, harita olmak üzere yaklaşık 270 bin materyal var. Kütüphanemizin en önemli özelliği bir ihtisas kütüphanesi olması. Bu yönüyle de Türkiye'deki ve dünyadaki tüm araştırmacılara hizmet eden 95 yıllık tarihi olan bir kütüphaneye sahibiz. Sergi 15 Mayıs'a kadar görülebilecek. Türk Tarih Kurumu'nun son yıllarda dijital çalışmalara hız verdiğini vurgulayan Özgen, yeni çalışmalar için de şu bilgileri aktardı. Son 2 yıldır yürüttüğümüz çalışma kapsamında ansiklopedik Türk tarih sözlüğünü hazırladık. Bugün yaklaşık 700'e yakın maddeyle bu sözlüğü internet üzerinden erişime açtık. Nihai hedefimiz sözlüğü 10 bin maddeye getirmektir. Bu sözlük dijital ortamda hizmet veren ve sürekli gelişen bir sözlük olacak. Profesör Doktor

Doktor Özgen 1 ila 1,5 yıl içinde 10 bin maddelik sözlüğü tamamlayacaklarını kaydetti. Yüksel Özgen, 95. yıl dolayısıyla kurumun arşivindeki 1500 fotoğrafı da uzaktan erişime açtıklarını söyledi. Profesör Doktor Yüksel Özgen şunları kaydetti. Türk Tarih Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizzat faaliyetlerini takip ettiği bir kurum. Türk tarihini araştırmak, Türk tarihini dünyaya duyurmak için görevlendirilmiş bir kurum. Bugün Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanımızın gözetim ve desteğinde çalışan bir kurumuz. Ben hep şöyle söylüyorum, nerede bir Türk varsa Türk Tarih Kurumu orada. Nerede Türkiye'ye ait bir belge, bilgi varsa Türk Tarih Kurumu orada. Kurulduğumuz günün ilk heyecanıyla tarihimizin her yönünü araştırmak, aydınlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak düşüncesiyle çalışmalarımıza büyük bir şevkle, büyük bir mutlulukla devam ediyoruz. Haberiniz olsun da her hafta mutlaka üzerinde durduğumuz bir konu, anne-baba-çocuk ilişkisi. Yine öyle bir haberimiz var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Ebeveyn ekrana baktıkça çocuk görünmez hissediyor. Ebeveynin dikkati telefona kaydığında çocuk yalnızca duyulmamış hissetmiyor. Özdeğer algısı, empati kalitesi ve güvenli bağ kurma becerisi de zedeleniyor. Araştırmalar bu çocuklarda yalnızlık ve geri çekilmenin arttığını gösteriyor. Evde, parkta, yemek masasında çocuk bir şey anlatırken ebeveynin bakışı bir anda ekran ışığına yöneliyor. Bu küçük kesinti dijital çağda neredeyse fark edilmeyen bir rutin haline geldi. Ebeveyn fobingi. Psikolojide fobing, fon ve snubbing kelimelerinin birleşiminden doğuyor. Yani dikkatin karşıdaki insandan telefona kayması. Ancak konu ebeveyn-çocuk ilişkisi olduğunda bu davranış yalnızca bir dikkatsizlik değil, çocuğun kendini değerli hissetmesinden empati becerisine kadar pek çok alanı etkileyen önemli bir başlık. Peki çocuklar ebeveynlerinin bu davranışını nasıl okuyor? Uluslararası araştırmalar, fobinge maruz kalan çocuklarda yalnızlık hissinin arttığını, benlik kaygısının zayıfladığını ve sosyal geri çekilmenin güçlendiğini ortaya koyuyor. Bu alandaki çalışmalar, ebeveynin sık sık telefonuna yönelmesinin çocuklarda görülmeme hissini tetiklediğini ve bunun ilerleyen yıllarda kaygı ve düşük özgüvenle bağlantılı olabileceği yönünde. Bu yeni nesil görünmez kopukluk uzun vadede ilişkilere nasıl yansıyacak? TRT Çocuk'ta görev yapan psikolog Sevde Uzunoğlu anlattı. Biz de bu önemli bilgileri sizinle paylaşmak istedik. Fobing'in en kritik etkisi çocuğa verilen örtük mesajda gizli. Bu mesaj çoğu zaman farkında olunmadan veriliyor. Çocuk bunu kelimelere dökmese bile davranışının değersizleştirildiğini hissediyor. Sevde Uzunoğlu bu süreci mikro reddedilme olarak tanımlıyor. Çocuk ebeveyninin gözünde önemli ve değerli olduğunu görmek ister, güvende olduğunu görmek ister. Bu tabii ki göz temasıyla mümkün. Ancak ebeveyn çocuğuyla iletişim esnasında eline ekran aldığında ve göz temasını ekranla kurduğunda şöyle bir mesaj iletiyor. Bu ekranda gördüklerim senin söylediklerinden ve varlığından daha değerli. Çocuk bunu ilk başta tam olarak kavrayamasa da sık sık karşılaştığında bu mesajı içselleştirebilir ve zamanla temel değersizlik hissi ve özgüven kaybı yaşayabilir. Ve tabii ki değersizlik hissi yetişkinliğe kadar uzanıyor. Çocuğun ebeveyn yüzünden aldığı geri bildirim onun kendilik algısını şekillendiren en güçlü kaynaklardan biri. Uzunoğlu bu kesintinin uzun vadede nasıl bir duyguya dönüştüğünü şöyle aktarıyor. Çocuk için ebeveynin bakışları adeta bir ayna gibidir. İletişim kesildiğinde çocuk bir anda ne olduğunu şaşırır ve kendisini görünmez, önemsiz hisseder. Bu zamanla içselleştirilir. Çocuğa artık bu bir kod gibi gelir. Bu kod, yani çocuğun iç sesi zamanla şu kalıba dönüşebiliyor. Ben değersizim. Benim söylediklerimin bir kıymeti yok. Araştırmalar fobinge maruz kalan çocuklarda düşük özsaygı, kaygı belirtileri, sosyal geri çekilme, ilerleyen yaşlarda ilişkisel güvensizlik gibi sonuçların daha sık görüldüğünü doğruluyor.
Aslında ebeveynin yüzü çocuğun

duyguları anlamayı öğrendiği ilk ekran. Ancak Sevde Uzunoğlu ekranla bölünen iletişimin bu öğrenmeyi kesintiye uğrattığına dikkat çekiyor. Empati becerisi küçük yaşlardan itibaren çocuklarla ebeveynler arasında olan etkileşimlerle gelişir. Çocuk ebeveyninin yüzüne baktığında jest ve mimiklerinden sosyal çevresinin neler düşündüğünü öğrenir. Ancak ebeveynin yüzü ekrana dönükse çocuk başkalarının duygularını anlamada zorlanan bir yetişkine dönüşebilir. Çocuğun bu durum karşısında davranışı çoğu zaman yaramazlık ya da hırçınlık olarak yorumlansa da bu tepkilerin altında çok daha temel bir ihtiyaç var. Görülmek ve duyulmak. Ya bu döngü nasıl kırılır? Sevde Uzunoğlu çözümün radikal değişimlerden değil, küçük ama düzenli adımlardan geçtiğini söylüyor. Mükemmel ebeveyn diye bir şey yok. Önemli olan farkındalık. Yemek masasında telefonu bir kenara koymak, bildirimleri sessize alma, çocuğumuzla aktif bir iletişim halinde olmak. Bunlar bile çocuğun ruh dünyasında çok önemli fark yaratır.

Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu'nun tarihi ve arkeolojik zenginliklerinden biri de Hadrianapolis Antik Kent. Sırada antik kentimizle ilgili bir haberimiz var. Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1500 yıllık bıçaklar gün yüzüne çıkarıldı. Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1500 yıllık olduğu değerlendirilen bıçaklar ve kösüre taşı, yani bileme taşı ortaya çıkarıldı. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor. Profesör Doktor Çelikbaş gazetecilere antik kentte kazı çalışmaları sırasında hamamlı yapı kompleksi olarak adlandırdıkları yapının mutfak bölümünde bıçak seti ortaya çıkardıklarını söyledi. Bıçakların boyutlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Çelikbaş, tip olarak birbirine çok yakın olduklarını söyleyebiliriz. 4 bıçak ortaya çıktı ve yanlarında da bir bileme taşı mevcuttu. Bıçaklar ilk çıktığı zaman çok parçalıydı. Yaklaşık 250 civarında parçadan oluşuyordu. Bu parçaları laboratuvarımızda birleştirdik ve bıçakların tekrar aynı formlarına kavuşmasını sağladık dedi. Çelikbaş bıçakların önemine değinerek, bıçakların aynı yerde çıkmış olması hamamlı yapı kompleksinde yaşayan insanların hayvancılıkla uğraştığına işaret ediyor. Çünkü Hadrianapolis'te antik dönemde özellikle geç Roma ve erken Bizans dönemlerinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığını zaten arkeolojik veriler bizlere sunmuştu. Bu bıçakların da ortaya çıkması antik dönemde Hadrianapolis bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin yaşadığını göstermiş oldu diye konuştu. Çelikbaş, kösüre taşının da kazı alanında bıçaklarla birlikte ortaya çıkmasının bilinenden çok daha eski dönemlere kadar insanlar tarafından kullanıldığını da kanıtlamış olduğunu belirterek, bıçak setinin milattan sonra 5. 6. yüzyıla ait olduğunu da stratigrafik açıdan tespit etmiş olduk. Dolayısıyla Hadrianapolis coğrafyasında ve günümüz eski pazarında da hayvancılık faaliyetlerinin yaklaşık 1500 yıldır kesintisiz devam ettiğini bizlere göstermiş oldu ifadelerini kullandı.

Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Ersin Aydemir ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlık sistemimiz içerisinde kamu kurumlarımızın önemini ve gücünü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol ile konuşacağız. Sayın Genel Müdürüm, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sizi tanıyabilir miyiz lütfen?
2: Ben Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktayım. 1984 doğumluyum. Marmara Tıp Fakültesi mezuniyetinden sonra Cerrahpaşa İç Hastalıkları ihtisasını tamamladım. Van Bahçesaray'da hem iç hastalıkları uzmanı hem başhekim olarak görev yaptıktan sonra Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde 2 yıl başhekim olarak çalıştım. Sonrasında 6 yıl Bolu'da İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptım. Aynı zamanda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde iç hastalıklar anabilim dalında da akademisyen olarak görev yapmaya devam ettim. Doçent unvanını da orada almak nasip oldu. Sonrasında da Sayın Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanlığı görevine başlamasından sonra da burada Sağlık Bakanlığı'nda Halk Sağlığı Genel Müdürü olarak yaklaşık 2 yıla yakın görev yaptım. Çok yakın sürede de Kamu Hastaneleri Genel Müdürü olarak Sayın Bakanımızın takdir ve tensipleriyle göreve başlamış oldum. Tüm izleyenlerimize, dinleyenlerimize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı haftalar diliyorum sizler vesilesiyle. Sizlere de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem TRT Türkiye'nin tüm çalışanlarına hem de sizlere.
1: Biz teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürüm. Öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sayın Genel Müdürüm, kamu hastaneleri bir ülkenin gerçek güvenlik ağı. Yani tanısına, davranışına, sosyal özelliklerine ya da finansal durumuna bakmaksızın sağlık hizmetine ihtiyaç duyan herkesi kabul eden, kapısından döndürmeyen yapılar. Ülkemiz gerçek anlamda son derece güçlü bir kamu hastane ağına sahip. Bize öncelikle bu yapı ve bu yapının büyüklüğü hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten devletimiz çok büyük bir devlet. Aziz milletimize Sağlık Bakanlığı olarak hizmet ediyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başladığından itibaren, 2002 yılından itibaren sağlıkta büyük bir devrim ve dönüşüm başladı. Sağlık aslında bir devletin sosyalliğini gösteren, sosyal devlet anlayışını gösteren en temel ve en kritik hizmet ağı. Bu kapsamda da özellikle devletimizin gücüyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığıyla, ki bunu Covid döneminde, deprem döneminde de çok net bir şekilde gördük. Çok fedakar sağlık çalışanlarımız ve çok güçlü hekimlerimizle birlikte sağlık sistemi en güzel hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyor. Gerçekten vatandaşlarımız, aziz milletimiz bunu hak ediyor. Sağlık Bakanlığımız da özellikle Sayın Bakanımızın göreve başlamasından sonra koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye 100 yılı kapsamında aslında yeni bir perspektifle, yeni bir heyecanla, farklı bir solukla buraya bir anlam ve değer katmaya çalışıyor. Burada özellikle koruyan ve geliştiren tarafta, geliştiren kısmı biraz daha kamu hastaneleriyle ilgili. Burada Kamu Hastane Genel Müdürlüğümüz 942 hastanesiyle, 47 ağız ve diş sağlığı hastanesiyle, aynı zamanda 138 ağız ve diş sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 1150'ye yakın sağlık tesisinin hizmet sunumunu koordine ediyor. Yine 20'den fazla hastanede yurt dışında mevcut ve burada da sağlık hizmetlerinde de dost ve kardeş ülkelerde sağlık hizmetini Sağlık Bakanlığımızın Kamu Hastane Genel Müdürlüğü koordine etmekte. Bu söz konusu tesislerimizde yaklaşık 27 bine yakın yoğun bakım yatağımız var. Toplamda 180 bine yakın yatak kapasitesiyle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlıyoruz. Biliyorsunuz sağlık hizmeti ülkemizde kimin ne zaman nerede ihtiyacı olursa vaktine, saatine ve şiddetine bakmaksızın hizmet veren,

0: 7/24 hizmet veriyor. Sadece acilleriyle değil, servisleriyle, ameliyathaneleriyle, yoğun bakımlarıyla 7/24 çok canlı bir sistemi aslında Sağlık Bakanlığımız yönetiyor. Bu da Kamu Hastane Genel Müdürlüğü bünyesinde ekiplerimizle beraber koordine ediliyor. İllerimizde tabii çok kıymetli il sağlık müdürlerimiz ve kamu hastaneleri başkanlarımız var. Kamu Hastane Başkanlığımızın statüsü aslında il sağlık müdür yardımcısı. Bunlar hastanelerimizi ve tüm bu ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerimizi koordine ediyor ve ayaktan tedavi hizmetleri veriyoruz. 79 farklı branşta hizmet veriyoruz ve ülke genelinde polikliniğinden servisine, yataklı tedavi kurumlarına, yoğun bakımlarına, evde sağlık hizmetlerine ve acillerine kadar hem ülkemizde hem de yurt dışında dost ve kardeş ülkelerde çok geniş bir sağlık hizmet ağı Kamu Hastane Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülmekte.
1: Ülkemizde kamu hastanelerimizin taşıdığı hasta ve hastalık yükü her geçen gün artıyor. Bu yoğunluğu yönetmek için nasıl bir organizasyon yapısına ihtiyaç duyuluyor? Devamında büyük ölçekli sağlık hizmeti sunumunda koordinasyon ve planlama nasıl sağlanıyor Sayın Genel Müdür?
0: Tabii sizin de buyurduğunuz gibi gerçekten hastalık yükü artıyor. Sayın Bakanımızın bize göstermiş olduğu vizyonda önemli bir yaklaşım var. Biz Sağlık Bakanlığıyız, Hastalık Bakanlığı değiliz. Bir kere kamu hastaneleri çok geniş bir sağlık altyapısına, fedakar ve kaliteli, dünyada eşsiz bir kaliteye sahip hekim ve yardımcı sağlık personeli ağına sahip olmasına rağmen bu kadar güçlü bir sağlık altyapısıyla biz sağlıklı bir toplum muyuz? Maalesef bunun cevabı sağlıklı bir toplum değiliz. Çok kaliteli hizmeti, çok hızlı ve ücretsiz bir şekilde sunulan nadir ülkelerden biriyiz. Belki de birinciyiz. Covid döneminde de bunu gördük. Yani birçok ülke maske için, çok basit ilaçlar için krizler yaşarken ülkemizde bu konular gündemde bile gelmedi. Ve Covid döneminde çok küçük illerde bile hasta transferi büyük şehirlere olmadı. Aniden dönüştürdüğümüz yoğun bakım yataklarımızla, kendi ürettiğimiz ventilatörlerimizle, ülkedeki el birliğiyle ve fedakarca birbirini destekleyen kültürel yapımızla çok güzel ve güçlü bir sağlık hizmetini Covid döneminde hiç aksatmadan, herhangi bir açık vermeden yürüttük Sağlık Bakanlığı olarak. Burada vatandaşlarımızın bu kadar kolay sağlık ağına ve hizmetine en hızlı şekilde ulaşma kolaylığı ve ferahlığının yanı sıra bizim en önemli görevlerimizden biri de vatandaşımızın sağlığının korunmasını sağlamak. Bu tabii ki sağlık okuryazarlığı ile mümkün, güçlü bir birinci basamak altyapısı ile mümkün, aile hekimliği ile mümkün. Bu kapsamda artan hasta ve hastalık yükünü çözebileceğimiz en temel yer artık hastanelerimiz değil, birinci basamak sağlık hizmetlerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimiz. Bir kere bir kamu hastaneleri genel müdürü olarak ama eski bir halk sağlığı genel müdürü olarak müsaadenizle bu tarafa mutlaka parmak basmak ve altını kalın puntolarla çizmek istiyorum. Ve kronik hastalıkların yaygınlaşması, sağlık hizmetlerine erişimin artmasıyla birlikte her geçen gün tabii ki bu konu çok daha gündemde olması gerekiyor. Biliyorsunuz sigara konusunda maalesef dünyanın önde gelen, sigara kullanımı konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Akciğer kanserinde tabii ki bu oranda direkt kendini gösteriyor. Diğer taraftan paketli gıdalarda, ambalaj ürünlerin tüketiminde çok daha dikkatli olması gereken ülkelerden biriyiz. Diyabet oranımız çok fazlaca. Obezite oranımız oldukça fazla. Her üç vatandaşımızın ikisi fazla kilolu. Her dört vatandaşımızın biri obez. Türkiye'de sigara kullanımı %45'lere varmış durumda. Maalesef gençlerimizde ve kadınlarımızda sigara kullanım oranı gitgide artıyor. O zaman biz güçlü bir sağlık altyapısının övünçlüğüyle beraber aynı kalitemizi vatandaşımızın kendi sağlığını koruma tarafında da göstermemiz gerekiyor. Bir kere bunu özellikle altını çizmek istiyoruz. Böylesine büyük bir talebi, her geçen gün artan kronik hastalık yükünü, obeziteyi, sigarayı, sağlıklı yaşamın geri plana atıldığı, insanların gündemindeki birinci maddenin sağlık olmadığı bir ülkede tabii ki fiziki kapasiteyi artırmak, takdir edersiniz ki, tek başına yeterli olmuyor. Bunun yanında tabii ki koruyucu sağlık tarafı çok önemli. Bu fiziki altyapıyı biz her geçen gün artırmaya çalışırken de tabii ki güçlü bir organizasyon yapımız var. Önemli bir merkezi planlamamız var. Etkin koordinasyonumuz var ve insan kaynağının dengeli kullanımı ve anlık veri temelli yönetim anlayışıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Çok önemli, dünyaya örnek olan bir e-nabız sistemimiz var. MHRS randevu sistemimiz var. Bütün sistemlerimizi biz merkezden ölçüyoruz, değerlendiriyoruz ve bununla ilgili politika geliştiriyoruz. Ama dediğim gibi ne geliştirirsek geliştirelim, ne kadar hastane yaparsak yapalım, önceliğimiz, her birimizin birinci önceliği, ben bugün sağlığımı nasıl koruyabilirim? Nasıl hareket edebilirim? Bugün ne kadar az oturabilirim, ne kadar çok yürüyebilirim? Hemen fırsat bulduğum an telefonla ilgilenmek değil, hemen bir yürüyüş yapmak. Öğlen yemekte nasıl dengeli beslenebilirim? yiyebilirim? Akşam ne kadar erken yiyip de sonra yemeği kesebilirim? Ve sonrasında evde sigara içenimiz varsa nasıl hepsini bırakabiliriz gibi gündemlerimizle bizim sağlık altyapısını desteklememiz gerekiyor. Tabii kamu hastaneleri genel müdürü olarak az önce de bahsettim. 1200'e yakın sağlık tesisimiz var. 26 binini geçen yoğun bakım yatağımız var. Ve büyük ölçekli sağlık hizmetlerinin

koordinasyonunun temel unsuru ihtiyacı doğru tespit etmek ve kapasitenin buna göre planlanması. Bu kapsamda dijital altyapılarımız çok güçlü. Onlar sayesinde ülke genelinde bütün doluluk oranlarımızı, randevu taleplerimizi, bekleyen randevuları, hangi branşlarda beklendiğini, hekim kapasitemizi ve o gün hangi hekimin hangi saatte polikliniğe başladığını, hangi saatte bitirdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ve bunlarla ilgili diyoruz ki burada bir eksiklik var, ihtiyaç var. Bunları böylece diğer genel müdürlüklerimizle, yönetim hizmetlerimizle planlıyoruz. Nerede çok fazla bir birikme ve yoğunluk varsa yatırım hizmetleri genel müdürlüğümüzde bunları yatırım yapabilme anlamında bizlerle istişare halinde Sayın Bakanımızın takdir ve tensipleriyle planlıyor. Şu anda 79 branşta hizmet veriyoruz dedik ama 72 branşta aynı güne randevu veriyoruz. 73 ilimizde tüm branşlarda aynı güne verirken yine aynı hafta içerisinde randevu oluşturduğumuz bir noktaya geldik. Bu tablo tabii sağlık hizmetimizin altyapısını ve güçlü koordinasyonu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. 2 yıl önce Sayın Bakanımız göreve başladığında 4 milyona yakın randevu sistemimizde bekleyen hastamız varken bugün bu rakam yaklaşık olarak 400 binlere gelmiş durumda.

0: hastalıklarımız var. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin en temeli. Aile hekimlerimiz. 30 bine yakın aile hekimimiz 8 bine yakın binamızda hizmet veriyor. Aile hekimimiz ne yapıyor? Doğumdan ölüme kadar. Gebelik, lohusalık, aşılar, ilkokul çağındaki taramalar dahil olmak üzere tüm sistemi kontrol eden bir yapı. 30 bin aile hekimimiz kronik hastalık yönetim platformuyla hastalıklarımızı tarıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı olduklarını bile tarıyor. Kanser taramaları yapıyor. Ve burada hem muayeneler yapılıyor, hem sağlık raporları veriliyor, hem kronik hastalık taramaları yapılıyor. Vatandaşımızın bildiği tabirle check-up'lar yapılıyor. Sistemlerde bu sene en büyük check-up sayısı bu seneye ulaştık ve yaklaşık olarak 10 milyona yakın vatandaşımıza yeni hastalık tanısı konuldu. Bu illa ağır hastalık demek değil. Şeker başlangıcı, tansiyon saptanıyor, kilo, obezite, ağır obezite, kolesteroller yüksek olabiliyor. Vatandaşlarımızın ileride kalp krizlerinden birçok hastalığa sebep olabilecek ki obezite biliyorsunuz kanserin de en önemli sebeplerinden biri. Bunları saptayarak önlem alıyor. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız önce aile hekimine gitsinler. Sonra ikinci basamak ve en sonunda üçüncü basamak ve şehir hastanelerimiz. Yani aslında üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesinde şehir hastanelerine değil aile hekimlerine gitsinler. Bir elde mantar bir lezyon çıktı. Önce aile hekimine gitsinler. Biz tüm aile hekimlerimizi ciddi anlamında 28 bin aile hekimimizin hepsine eğitim verdik. Aile hekimlerimiz zaten güncel eğitimlerine devam ediyorlar. Bir yandan kendi güncelleştirmelerini ve aktif eğitimlerine devam ederlerken bir yandan vatandaşımıza hizmet veriyorlar. Birinci basamakla hastaneler arasındaki entegrasyonu da çok güçlü bir şekilde kurduk. Birbirlerine not gönderebiliyorlar. Aile hekimi artık hastanedeki tüm randevuların %10'unu kullanabiliyor. Yani siz bir yerde telefonla randevu alamadığınızda aile hekiminize gittiğiniz zaman aile hekimi sizi gerek görürse o doktora randevu alabilme hakları ve kotaları var. O yüzden diyoruz ki hastanelerimize aile hekimlerimizin yönlendirmesiyle gelin. Bir onlar bir görsünler. İhtiyaç varsa bize randevu alsınlar. Hastanelerimizin yükünü gerçekten oraya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza harcayalım. Aile hekimlerimizin çözebileceği birçok problem hastanelerimizde bir yoğunluk oluşturuyor. O yüzden aile hekimleri tarafına da yönlendirmeyi özellikle tavsiye ediyoruz.
1: Sayın Genel Müdürüm, bu büyüklükte bir sistemin ayakta tutulmasında insan kaynağı en önemli unsurların başında geliyor. Sağlık çalışanlarının yükünü dengelemek için ne tür uygulamalarımız var?
0: Tabii dediğim gibi az önce dijital altyapımızla ve dijital sistemlerimizi çok yakından takip ediyoruz. Yalnızca hekimlerimizi değil, hemşirelerimizi, anestezi teknisyenlerimizi, radyoloji teknisyenlerimizi, yani hastanedeki temizlik görevlimizden güvenlik görevlisine kadar hepsini çok yakından takip ettiğimiz bütüncül bir dijital modelimiz var. Ve bu kapsamda sadece sağlık tesisinin hizmet yoğunluğunu değil, aynı zamanda ilin nüfus yoğunluğunu, ilçelerin yoğunluğunu, branş bazlı talep düzeylerini ve mevcut personel kapasitelerini ayrı ayrı değerlendiriyoruz ve dengeli dağılımlarını planlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tabii ki bölgesel başhekimlik modeline de geçtik. İlkini Rize'de uyguladık ve burada bölgesel başhekimlikle küçük fakat çok aktif olmayan, yatak doluluk oranları yüksek olmayan hastanelerimizde de bölgesel başhekimlikle de o küçük ilçeyi büyük hastaneyle entegre ve birleşik bir şekilde işletiyoruz. Yine başhekim oluyor ve bu sistemde doktor görevlendirmelerini ve hasta yoğunluğunu biraz daha ilçeye kaydırma noktasında bir sistemi de şu anda hayata geçirmiş durumdayız. Tabii ki merkezi hekim randevu sisteminde bekleyen hasta verileri bizim en önemli referans kaynağımız. Burada MR, tomografi, ultrasonu da artık randevu sisteminden takip etmek istiyoruz. Bu takip edeceğimiz sistemle aslında bir hastanemizde MR için tetkik sırası oluştuysa hemen orada yani bu hastanede randevular dolu ama işte 5 kilometre ötedeki şu hastanemizin MR'ı boş diyebilecek durumda olmak istiyoruz. Bunu da hızlı bir şekilde organize ederek dijitalleşme ile birlikte MR'ından tomografisine, ameliyathanesinden yatağına kadar hepsini etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz.
1: Sayın Genel Müdür, tabii hemen siz buyurmuşken ben bağlamak da istiyorum bir yandan. Kamu hastanelerimizde hem erişilebilirlik hem de kalitenin aynı anda sağlanması nasıl mümkün oluyor? Şunun için soruyorum efendim. Çünkü kamu hastanelerimizde hizmet hacmimiz çok yüksek. Ama bununla birlikte genellikle baktığımız zaman olumsuz geri bildirimlerin biraz hizmet kalitesi üzerinde yoğunlaştığını da görebiliyoruz. Tabii arkada çok büyük bir emek var. Bu açıdan sormak istiyorum. Hem erişilebilirliği sağlıyoruz, bir yandan kalitenin peşinden koşuyoruz. Bunu dengelemek, aynı anda sürdürmek nasıl mümkün olabiliyor
0: Tabii ki
1: kamuda?
0: çok büyük bir ağ. Günlük olarak yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın hizmet aldığı bir sistemden bahsediyoruz. Toplam bir yıllık muayene sayımız 1 milyar. Yani bizim toplam bir yılda kişi başına düşen hastane ve birinci basamak başvurumuz, sağlık başvurumuz 13'leri bulmuş durumda. Bunun yaklaşık 5-6'sı aile hekimliği, 7'si hastaneler. Biz bu rakamı tam tersine çevirmeyi ve aile hekimliklerine ve sağlıklı hayat merkezine başvuruyu daha da artırmayı hedefliyoruz. Yani bunun 13, 15, 20 olmasında bir problem yok. Fakat bunun hastaneye başvuru oranının çok az olması lazım. Çünkü biz aile hekimliklerinde, sağlıklı hayat merkezlerimizde biliyorsunuz aynı zamanda sağlıklı hayat merkezlerimiz 17 tane farklı branşın hizmet verdiği merkezler. Diyetisyeninden fizyoterapistine, psikoloğuna, sosyal çalışmacısına, çocuk gelişimcisine, sigara bırakma polikliniğine, evlilik öncesi danışmanlığına kadar, bağımlılıkla mücadele polikliniğine kadar, sistemin olduğu, hekimin olduğu,

0: ücretsiz diyetisyen hizmeti alıp ücretsiz spor yapabileceğiniz, gebe okullarında eşinizin, gebenin gidebileceği, sağlıklı hayat akademileriyle çocukların, kendinizin, büyüklerinizin eğitim alabileceği, yaşlı atölyeleriyle yaşlıların vakit geçirdiği bir sağlık merkezleri haline getirdik birinci basamakta. Bunlar yaklaşık olarak şu an 440'a yaklaştı sayıca. Burada biz sağlıklı hayat merkezlerimizle aslında sağlığı korumaya çalışıyoruz. Az önce dediğiniz gibi bir yerde kontrol edilemeyen bir yoğunluk varsa mutlaka kalitede aksamalar olur. Biz bu aksamaları minimize etmek, sağlık çalışanlarımızın ve hastane yöneticilerimizin gayretiyle en aza indirgeyerek bu problemleri kaliteyi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz şu anda Sağlık Bakanlığı TÜSKA'yla kalite akreditasyonlarını standartize ettik. Yalnızca devlet hastanelerimizde değil, özel hastanelerde de aynı zamanda, çünkü onlar da bir sağlığın bir parçası, bizim bir ortağımız olarak görüyoruz. Özel hastanelerimiz de burada çok önemli hizmetler veriyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yani sağlık hizmeti üniversiteleriyle, vakıf hastaneleriyle, özel hastaneleriyle, kamu hastaneleriyle ve birinci basamak hizmetleriyle sağlıklı hayat merkezimiz bir bütün. Bunu hiçbirisinden ayıramayız birbirinden. Yani muayenehanesi olan bir hekimimiz bile bizim sağlık sistemimize katkı sağlayan çok kıymetli bir paydaşımız. Zaten o yüzden Sağlık Bakanımız, ben herkesin sağlık bakanıyım derken, üniversite hastanesi, birinci basamak, devlet hastanesi ayırmadan söylüyor. Özel hastaneyi ayırmadan söylüyor. Çünkü onlarla hep beraber vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. İlaç sektörü de bunun içinde. Eczacılarımız da bunun içinde. Hep beraber bir sağlık hizmetini çok güçlü bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Şimdi sağlık sistemimiz içerisinde bir de gören göstergelerimizi devreye aldık. Burada sağlık tesisi değerlendirme standartlarıyla kurum hedef göstergeleri. Yani gören hedef sayısı şu demek. Yine burada özellikle sistem içerisinde bir başhekimimizin ve sağlık tesisimizin bir gören puanı var. Gören şu demek. Tüm Türkiye'deki hastanelerin ortak bir puanı. Yani aynı standartlarla her tabi hastanenin kendi grubu içinde, yani bir üniversite hastanesi de bir ilçe hastanesi aynı statüde değerlendirilmiyor. O ilçe hastaneleri kendi aralarında değerlendiriliyor. Bir eğitim araştırma hastanesi kendi arasında, şehir hastanesi kendi arasında değerlendiriliyor. Buranın yöneticilerinin bu hastanenin kalitesini ve nasıl işlediğini gösteren bir puanı var. O puan içerisinde acilinden servisinde, yoğun bakımdan ameliyathanesine kadar tüm sistemi biz yönetici vizyonuyla ve perspektifiyle diyoruz ki sizin hastane puanınız, yöneticilik puanınız şudur. Böylelikle bir önceki ayda da değerlendiriyoruz. Kendi rol grubundakilerle de değerlendiriyoruz ki başhekim diğer illerin başarı oranlarıyla da kendini kıyaslayabilsin. Türkiye ortalamasını görüyor tabii. Diğerlerinin puanını tek tek görmüyor. Ve böylelikle kendi yerini tespit etsin ve hedefini ona göre belirlesin. Bunu da yeni devreye aldık ve gören göstergeleriyle birlikte yoğun bir şekilde burada performansları ve hedef göstergelerini hem sağlık çalışanlarımızın hizmet verimliliğini artırmalarını hem klinik kalite göstergelerine uyum sağlamalarını teşvik ediyoruz. MHRS yükünü buradan yakın takip ediyoruz. Aslında kalitede TÜSKA ile uzun yıllardır biliyorsunuz kalite anlamında Sağlık Bakanlığı çok öncü bir bakanlık oldu. SDS dediğimiz değerlendirme sistemleriyle, verimlilik değerlendirmeleri artık bu başlığa girdi. Hem kurumsal hem de bireysel performansı değerlendirerek, hem de performans sistemiyle bireyin performansını değerlendirerek bir sistemi daha kaliteli nasıl yapabiliriz'in gayreti içindeyiz. Tabii ki günlük 3 milyon kişinin, yılda 1 milyar kişinin girdiği sistemde belirli aksaklıklar olabilir. Günlük 3 milyon kişi de sonuç itibariyle 5 bin kişi memnun olmasa bu bizim için büyük bir rakam. Ama 3 milyona da baktığınız zaman matematiksel olarak büyük bir rakam değil. Ama tabii ki sağlık sistemi öyle kaliteli bir noktaya geldi ki 2002'den sonra şimdi biz bir tane bile memnuniyetsizliği tolere etmemeye çalışıyoruz. O eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Tabii ki sağlık personellerimizin hakkını, hukukunu koruyarak, onların yapmış olduğu fedakarca çalışmaları mutlaka göz önünde bulundurarak bir problem varsa çözmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten de bazen bizim de Sağlık Bakanlığı olarak onlara destek olmakta zayıf kaldığımız yerler olabilir. Çünkü sağlık çalışanlarımızı her açıdan desteklemeye çalışmalıyız. Burada bir aksayan, eksik kalan bir yer varsa buradaki sorumlu bizleriz. Ve orada aksamaması için onlara her türlü imkanı sağlama, doktor lazımsa doktoru gönderme, cihaz lazımsa cihazı gönderme, fizik imkan gerekiyorsa fizik imkan sağlama noktasında elimizden geleni yapmalıyız, yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları bu yönde. Sahada bir problem varsa bunun sorumlusu bizleriz ve en hızlı, en güzel şekilde bunu tamamlama noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayret göstermeye devam edeceğiz.
1: Sayın Genel Müdürüm, kamu sektöründe, kamu sağlık sektöründe hastane yöneticiliği yapmış biri olarak özellikle değinmek istediğim bir konu var. Ülke olarak paydaşlarının çoğunlukla uyum içerisinde çalıştığı güçlü bir sağlık sistemine sahibiz. Pek çok deneyim bunu bize somut olarak gösterdi aslında baktığınız zaman. Ben kişisel olarak bu süreç içerisinde kamu hastanelerimizin taşıdığı yükün ve sergilediği başarının hak ettiği takdir düzeyini bulamadığı kanaatindeyim. Bugün kamu hastanelerimizde gerçekleştirilemeyen işlem veya prosedür neredeyse yok. Takdir etme

0: hususunda toplum olarak kamu hastanelerimize biraz daha cömert olmalıyız diye düşünüyorum. Bu noktada dinleyicilerimize kamu hastanelerimizin taşıdığı yük ve arka plandaki emek, büyük emek hakkında hangi mesajları vermek istersiniz?
1: Öncelikle sorunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten göz ardı edilen önemli bir fedakarlığın sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Az önce de buyurduğunuz gibi kamu hastanelerimizde çok büyük bir işlemi ve prosedürü gün içerisinde sağlık çalışanlarımız yönetiyor. Ben hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 milyona yaklaşan sağlık çalışanımız var. Bunun 60 bini aşkını pratisyen hekim, 110 binden fazla uzman hekimimiz var, 50 binden fazla diş hekimimiz var. Hemşire, ebe ve yardımcı sağlık personelimizle 1,5 milyona yakın sağlık çalışanımızla bu istihdamla vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Acilinden polikliniğe, yoğun bakımından servisine kadar büyük bir ağı yönetiyoruz. Yani vatandaşlarımızın bazen gerçekten hoşlanmadığı bir durum olabilir. Memnuniyetsizlikleri olabilir. Bazen geciken şeyler olabilir. Bunları çözmek için gayret gösteriyoruz. Ama tabii ki bu sistem durumlarında gözlerini kapatarak bu yoğun sistemi sizin vesilenizle, sizin de az önce buyurduğunuz takdirle teşekkür ediyoruz. Düşünmelerini istirham ediyoruz. Yani burada 20 yılda hastanelerimizin önemli bölümü yenilendi. Yeni sağlık tesisleri, şehir hastaneleri de yapıldı. Yatak kapasitelerimiz özellikle tabii ki artırıldı. Tabii ki aksaklıklar olur ama yılda 1 milyar üzerinde sağlık müracaatı olduğunu unutmamak lazım. Organ naklinden robotik cerrahiye, ileri onkoloji hizmetlerden girişimsel işlemlere, yeni doğan yoğun bakımdan fizik tedaviye, rehabilitasyon hizmetlerine kadar çok geniş bir yelpazede kamu sağlık hizmeti sunuyoruz. Tabii ki hiperbarik oksijen tedavi merkezlerimiz var, onkoloji tanı tedavi merkezlerimiz var, kapsamlı onkoloji merkezlerimiz, robotik cerrahi merkezlerimiz, robotik yürüme ve rehabilitasyon merkezlerimiz, yine yeni doğanlarda göz hastalıklarının önemli bir problemi olan retinopati tanı ve tedavi merkezleri, o perinatal merkez merkezlerimiz var. İnme durumlarında hemen müdahale eden ve yatağa bağımlı kalmadan, felç olmadan kişinin tekrar yürüyerek hayata katıldığı inme merkezlerimiz, yanık merkezlerimiz, bypass anjiyolarla ilişkin kalp merkezlerimiz, pediatrik kalp merkezlerimiz, yine çok geniş bir ağda hizmet veren ve ücretsiz hizmet veren servisleriyle evlerini alıp eve bırakılan diyaliz merkezlerimiz, kemik iliği nakil merkezlerimiz, yine böbrek, akciğer, kalp, karaciğer, göz nakil merkezlerimiz var. Üremeye yardımcı sağlık tesis merkezlerimiz var biliyorsunuz infertilitede. Yine genetik hastalıkları tanıyoruz. El cerrahilerinde, kazalarda, yaralanmalarda, replantasyon merkezlerimizde çok yoğun bir hizmet veriyoruz. Yine ağız diş sağlığı merkezlerimizde çekimden işte kanala, yine orada diş protezlerine kadar yoğun bir hizmet yürütülüyor. Burada ayrıca çocuk ergen yataklandırma merkezleri, bağımlılıkla mücadele. En son Sancaktepe'de açılan, aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olarak çalışan, bağımlılık tedavisinden sonra iş uğraş terapistleriyle beraber aslında hayata katılma ve meslek edinme anlamında hizmet veren Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde açılan Sancaktepe'deki yine rehabilitasyon merkezimizle, toplum ruh sağlığı merkezlerimiz, şizofrenilerde ve birçok psikiyatrik hastalıklarda ayaktan tedaviyle hem tedavi aldıkları hem de çok güzel sanat icra ettikleri, meslek edindikleri merkezlerimizle, çocuk izlen merkezlerimizle yoğun bir alanı yürütüyoruz. Yine gebelikten anne dostu hastanelere kadar, doğumlara kadar, lohusalık dönemlerine kadar devam ettirdiğimiz bir sistem var. Her muayenenin, her ameliyatın, her doğumun, her acil müdahalenin arkasında büyük bir emek, yoğun bir koordinasyon ve güçlü bir fedakarlık var. Bu kapsamda tabii ki yapmamız gereken şey sağlık çalışanlarımıza destek olmak, sahip çıkmak, onlara teşekkür etmek ve hep beraber daha güzel bir Türkiye'yi güçlü bir sağlık altyapısıyla inşa etmek için sizler vesilesiyle de sizlerin takdirleriyle çok daha motive bir şekilde yürütmek ve hedefe ulaşmak lazım. Hem sağlık çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza vermiş oldukları güler yüzlü hizmet, vatandaşlarımızın da o güler yüze karşı ortaya koymuş oldukları teşekkür ve samimiyet için teşekkür ediyorum.
0: Sayın Genel Müdürüm, kalan çok kısa süremiz içerisinde, çok kısa da olsa bir konuda fikrinizi almak istiyorum ben. Özgeçmişinize baktığımızda Başhekimlik, İl Sağlık Müdürlüğü ve iki kilit birimde Genel Müdürlük gibi görevleri başarıyla yürüttüğünüzü görüyoruz. Tüm bunların yanı sıra hekimlik eğitiminin üstünde bir de sağlık kurumları yönetimi alanında bilim uzmanlığı unvanına da sahipsiniz. Sağlık yönetimini öğrenimini sürdüren, yeni mezun olmuş ya da yöneticilikte kariyer yolculuğu ilk adımlarında olan dinleyicilerimize ne gibi önerileriniz olur?
1: Tabii öncelikle bu makamlar Allah'ın bir lütfu. Bir gün başlıyor, bir gün bitiyor. Bugüne kadar çok farklı görevlerde devletimizin takdirleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yine Sayın Bakanlarımızın, beraber çalıştığımız bakanlarımızın da takdirleriyle görevlerde bulunmak nasip oldu. Bir yandan da üniversitede akademisyenlik devam ediyor. Özellikle tabii yeni mezun olmuş ya da yöneticilikte kariyer yolculuğunu planlayan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza en önemli

0: Tavsiyem şu. Gerçekten çok büyük bir devletin, çok aziz bir milletine hizmet ediyoruz. Bu çok önemli bir lütuf, nimet. Yani biz kendimizi geliştirmeli, kendimizi çok daha ileriye taşıma noktasında çok çalışmalıyız bir kere. Öncelikli olarak bunu söylemek isterim. Ben hani hayatım boyunca çalışmayı hep öne aldım. Tabii ki Allah'ın takdiri, lütfu çok önemli. Onun takdiri olmazsa, nasibi olmazsa hiçbir şey yaprak kımıldamaz. Bunu unutmamak gerekiyor. Nasibin peşinden koşmak gerekiyor. Tabii ki vatandaşımız çok kıymetli. Yaratılanı severiz, yaratanın ötürü anlayışı içerisinde. Ona değer vererek, onu annemiz, babamız, kardeşimiz gibi görerek, onun derdiyle dertlenerek, empati yaparak ve merhametli bir şekilde yol almalarını tavsiye ederim. Merhamet ve empati hayatımızdan çıktığında maddi hiçbir lezzet sizi mutlu etmez. O yüzden de çalışmak, Allah'ın lütfu, dua bunlar çok önemli. Dua almak çok önemli. Bu dua alabileceğimiz en güzel yerlerden biri biliyorsunuz reddolunmayacak duaların başında anne baba duası ve hasta duası. O yüzden bir mazlum duası. Hastanelerimizde insanlar zaten dertliler. Bir sıkıntıları var, hastaneye gelmişler. Onların dualarını almaya çalışmak. Onları kendi anne babamız gibi görmek. Onları yerine kendimizi koyabilmek zaten merhameti celbediyor. Bu da şefkatle beraber herhangi bir probleme sebep olmadan süreci yönetmenizi sağlıyor. Doğru empatiyle, doğru yaklaşımla, merhameti içinizde hissederek bazen yorulabiliyoruz. Bazen gerçekten farklı talepler, farklı aşırı istekler gelebiliyor. Ama olsun, kalp kırmak yerine, hani kalp Allah'ın evidir, kırmak yerine bazen başka hobilerle o stresi atmak da lazım tabii. Hep böyle devam stresin içinde kalmamak lazım. Belki biz de bunu Sağlık Bakanlığı olarak personelimize sağlamalıyız, daha çok sağlamalıyız. Ama merhametle, empatiyle bu işi yürütmek lazım. Çok iyi bir okuyucu, çok iyi bir dinleyici olmak lazım. İyi bir dil çok önemli. Mutlaka yabancı dilleri olsun. Mutlaka gelişmeleri yakından takip etsinler. Özellikle yapay zekayı çok iyi kullanmak lazım. Teknolojiyi çok iyi kullanmak lazım. Kendilerini geliştirebilecek kişisel gelişim metotlarını, herkesin kendine özel bir gelişim yolculuğu vardır. O yüzden de kendilerini keşfederek, çok iyi gözlemleyerek ve büyük bir gayretle, çok çalışarak ve şükür ederek çalışmalarını ve yol almalarını kendilerine tavsiye ederim.
1: Sayın Genelmenim, çok teşekkür ediyorum. Bu kadar sınırlı bir zaman içerisinde kamu hastane sistemimiz ancak bu kadar iyi anlatılabilir, özetlenebilir. Gönül isterdi ki daha uzun vakitlerde daha detaylı konuşabilelim. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlıkta kamu gücünü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Muhammed Emin Demirkol ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvveti

0: kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının yapılacağını belirtti. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan El Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuitska bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Komiser Şuitska, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturacak. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkati çekti. Amacımız her damla suyun hesabını yapabilen toplum anlayışına hakim kılmak dedi. Bakan Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 19. Uluslararası Tarım Fuarı'nda konuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen havayolu günlük beyan sistemi devreye alındı. 4 Mayıs itibariyle tüm havalimanlarında uygulamaya alınan sistemle havacılık taşımacılığına ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılacak. Konuyla ilgili yapılan bakanlık açıklamasında hava yollarında yeni uygulama sayesinde kağıtsız işlem altyapısına geçileceği belirtildi. Yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor denildi. Türkiye'nin yakın hava savunmasında kritik bir sorumluluk üstlenecek Enpel 17 alçak irtifa hava savunma füze sistemi Saha 2026'da tanıtıldı. Enpel 17, İHA'lar, seyir füzeleri ve helikopterler başta olmak üzere daha büyük tehditlere karşı da etkili olacak. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda en çok dikkati çeken teknolojilerin başında insansız savunma araçları geliyor. 500 kilometre menzile sahip yeni Kangal insansız hava aracı, insansız kara aracı otonom şekilde 250 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Sürü dronları çelikten duvar ören bir diğer yıldız ise Çakır. Dakikada 1200 mermi atma özelliğine sahip olan savunma aracı Çakır otonom şekilde kullanım imkanı sunuyor. Hürmüz Boğazı'nda yüksek tansiyon sürüyor. Amerika'dan dikkat çeken iki yeni hamle geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'ın etkisini kırma amaçlı hazırladığı bir tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylatmaya hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Görüşmede uluslararası konuların ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın Washington-Moskova ilişkilerini, Rusya-Ukrayna savaşını ve İran konusunu görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Lavrov'la Rubio arasında görüşmenin yapıcı ve iş odaklı olduğunu aktardı. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Ve Spor Şampiyonlar Ligi'nde finalist bugün TRT ekranlarında belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint Germain yarı final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Paris ekibi 5-4 kazanmıştı. Dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 9, İstanbul güneşli 15 derece, yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Berlin 18, Brüksel 13. Güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk Elinden Tart Elinden'e hoş geldiniz. Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikiğimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Türk kültüründe laleyi konuşacağız bugün. Bu nadide çiçeğin geçmişten günümüze öyküsünü anlatacağız. Şimdi güzel bir müzikle başlıyoruz.

0: Var olduğunuz ellerinize, gönüllerinize
1: Sağ
0: sağlık.
1: olun, sağ olun.
0: Tekrar
1: Biz de
0: hoş
1: sağ olun.
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bir lale reksiyle başladık biz de.
0: Evet, çok güzel oldu.
1: Programımızda laleyi konuşuyoruz. Bir lale reksiyle de biz programı şenlendirelim dedik.
0: Evet, birbirinden güzel, rengarenk
1: Evet.
0: laleleri konuşacağız bugün. Abdullah Hocam, şair ne kadar güzel söylemiş. Laleye pir sabadan bu nefes şimdi değil, ezelidir bu heva, vü heves şimdi değil. Şairin ifade ettiği gibi bu topraklarda lale sevgisinin kökeni çok eski zamanlara uzanıyor. Yalnızca
1: Evet.
0: topraklarımızda değil, kültürümüzde de kök salan Türk çiçeği, lalenin öyküsü Türkistan'da başlıyor. Anadolu'ya yolculuğunda bıraktığı izlerse hiç kaybolmamış. Sanata hem de edebiyata yansımaları hala diri. Lale, zor iklimlerin çiçeği, çok soğuk ve kayalık yerleri seviyor ve oralarda çıkıyor. Bazı araştırmacılara göre Tanrı Dağları lalenin ana vatanı. Atalarımız Anadolu'ya gelirken lale de onlara eşlik etmiş. Yani lale bizim eşlikçimiz bir çiçek. Ata yurdumuzda yabani olarak yetişirken, ana yurdumuzda bahçelere, evlerin en güzel köşelerine, geleneksel el sanatlarımıza ve edebiyatımıza yerleşmiş. Lale'nin kültürümüzdeki yerini anlatmaya programın ilerleyen dakikalarında devam edeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Lale aslında eskiler demin söylediniz de lalenin harflerine bakmışlar. Onu demişler ki bu çiçeğin ismiyle Allah lafzı aynı harflerden oluşuyor. Belki de bu yüzdendir ki lale hep başını hafif eğik tutar. Sanki bir edep halindeymiş gibi. Bir de biliyorsunuz lale devri falan eskilerden vardı.
0: Evet.
1: Bir dönem var ki insanlar laleye bakarak yaşamayı öğrenmişler. Bahçeler lale dolu. İnsanlar onun güzelliğine hayran olurlar. İncelik, zevk, estetik öne çıkıyor buralarda. Fakat hayat sadece lale gibi zarif gitmiyor. Bildiğimiz kadar böyle güzel geçmiyor. Bir gün geliyor ki o zarafet yerini sertliğe de bırakıyor. Yani lalenin güzelliği her zaman güzeldir ama bazen de sertlikler de oluyor hayatta böyle şeyler.
0: Tabii hayat zıtlıklarla güzel.
1: Evet.
0: Eğer siyah olmasaydı beyazın güzelliği ortaya çıkmazdı.
1: Aynen.
0: Kötüler olmasaydı iyilerin kıymeti bilinmezdi.
1: Evet.
0: Her şey zıtlığıyla biliniyor.
1: Evet. Hiç gibi lalenin güzelliği ayrı, beyaz ve siyahın
0: Evet.
1: da rengi ayrı. Buradan da olan
0: Çok güzel
1: lalenin
0: renkleri
1: güzelliğini
0: var.
1: hissediyoruz. Evet.
0: Evet. Az söz, çok müzik diyoruz ve sohbetimize bir müzikle ara verelim istiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi bir istek var. Biz o isteği yerine getirelim. Burada da gene saçlarına gül düzüm diyor. Gülden bahsediyor. Sözü Yusuf Hasan Bey'e ait. Müziği de Rauf Ciyevinde. Ona bağlı olarak da Aman Aman Ayrılık diye Polat Bülbüloğlu'nun bir güzel eserini seslendireceğiz.
0: Çok güzel. O halde hep birlikte keyifle sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
1: Teşekkürler.

0: Harikulade. Var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, ayrıca senin sesine sağlık.
1: Evet, siz de sağ olun. Sağ olun.
0: Bugün yine birbirinden güzel müziklerle duygudan duyguya geçiyoruz. Aynı zamanda rengarenk lale bahçelerinde soluklanıyoruz.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Bugün laleleri konuşuyoruz. Birinden güzel laleler var ve lale denildiğinde aklımıza İstanbul gelir. Sizin İstanbul gelir mi aklınıza hocam?
1: Gelir, evet.
0: İstanbul'un evet. O güzel semtlerinde birbirinden evet. Güzel laleler yer alır.
1: Sembolü zaten laledir İstanbul'un,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Lale, Türk sanatının nadide örneklerinde göze çarpıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Atalarımız harikulade çinilerinde lale motifini kullanmışlar. Anadolu Selçukluları o zamanlar yabani bir çiçek olan laleyi saray çinilerinde kullanmışlar. Kubadağbat Sarayı'ndan kalan çinilerde sivri uçlu yabani laleler, tomurcuk laleler ve hatta bir Anadolu parsının ayağının dibinde biten lale motifi gözümüze çarpıyor. Yani lale her zaman olduğu gibi o zaman da çok sevilen bir çiçek. Sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz bu lale ile ilgili sevgili dinleyicilerimizle başka bilgiler de paylaşalım Abdullah Hocam. Mesela İstanbul'da Sarıyer'de Emirgan Korusu'nda var laleler. Hmm. Üsküdar'da Fethipaşa Korusu'nda. Kadıköy'de Göztepe 60. Yıl Parkı'nda. Fatih'te Gülhane Parkı'nda. Beykoz'da Hidiv Kasrı Korusu'nda. Fatih'te Sultanahmet Meydanı'nda. Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda. Laleler gözümüze çarpıyor.
1: Evet. Lale dendiğinde Azerbaycan'da da biliyorsunuz sevilen bir çiçektir. Lale ile ilgili bizim bir çok güzel mahnımız var. Laleler mahnısı.
0: Evet.
1: Bunun bestecisi Teliman Hacıyev'di. Söz yazarı da Aslan Aslanoğlu'ydu. Onu şimdi biraz sonra size seslendireceğiz. Bununla ilgili ben bir kısa malumat vermek istiyorum. Bu mahnı ile ilgili şöyle bir rivayet de var ki 1918 yılında Bakı'da Ermeniler işgal etmişler oraları. Hı hı. Bunlardan kurtarmak için Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kırmızı isli Osmanlı askerlerine ithafen yazılmıştır deniliyor. Bu çok güzel. Şairi de Teliman Hacıyev'in Gence Çölü'nde orduyu gördüğünde askerleri lale bahçesine benzetmiş ve bu şiiri yazmış deniliyor. Hı hı. Bu da biraz

0: yanlıştır. Bunları biz düzeltelim. Öyle bir bilgiler geçmiş. İnşallah düzeltilir gelecekte. Çünkü Teğmen Hacıyev 1930'da anadan olmuş. Bu hadise 1918'deydi. Teğmen Hacıyev bestekardı. Bunu düzeltmemize yarar var. Çünkü Azerbaycan'da da bunu çok dinliyorlar, tabii, biliyorlar ve bunun şiirini Aslan Aslanov yazmış. Onun da doğum tarihi 1928'di. Ama bu mahne o kadar güzeldir ki, sözleri de çok güzeldi. Yazın evvelinde Gence Çölü'nde çıkıplar yine de dize laleler, yağıştan ıslanan yapraklarını seripler dereye düze laleler. Hayalımdan neler gelip neler geçer, yaz gelir ellere durnalar göçer. Bulaklar semaver, ağdaşlar şeker, benzeyir çemende köze laleler. Eylim üzündeki kara haldadır, hicranın el acı ilk misaldadır. Ne vaktir aşığın gözü yoldadır, konak gelesiz bize laleler.
1: Aa, çok güzel.
0: Bunlar bizim... Evet, Nuri Paşa komutasındaki onlara çok yakışır bir eserdi, çok yakışır bir sözlerdi.
1: Evet.
0: Elbette bu daha sonra yapılmış bir mahnıdı ve bizim Türk askerlerimize onu yakıştırıyorlar, söylüyorlar. Bu çok güzel. Tarihi doğru bilmemiz lazım bu konuda. Ben ufak bir bilgi vermek istedim.
1: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ve güzel düzeltme için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yani Müşfik de bu mahnını okuyacak. Hı. Güzel, hem sözleriyle hem müziğiyle, hı-hı, çok değerli bir mahnı.
1: O halde hiç vakit kaybetmeden sizi dinliyoruz.
0: Evet.

0: Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Siz de sağ olun, güzel bir eserdi.
0: Evet.
1: Güzel,
0: laleler, ah laleler.
1: Ah laleler, şu laleler.
0: Adına şarkılar, türküler yazılmış.
1: Evet, bir de isim de çok, biliyorsunuz değil mi?
0: Tabii.
1: Biz de isim kızlarımıza, evlatlarımıza.
0: Çok zarif bir isim.
1: Çok zarif bir isim.
0: Evet.
1: Benim yeğenimin de ismi Lale'di. Ben ona Allah'tan rahmet diliyorum. Genç yaşta rahmetli oldu.
0: Allah rahmet eylesin. Nikahını cennet
1: babası olsun. Annesi de şimdi İran'dan geldiler. Onlar da bir torunlarının yanına gelmişler Iğdır'da. Şimdi onlarla beraberdiler. Ben Lale'ye de ben çok sevdiğim yeğenimdi. Ona da bundan Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Nikahını cennet olsun.
1: Sağ olun.
0: Lale'nin dinsel sembolik bir anlamı da var. Tek bir sap üzerinde tek bir lale açması Allah'ın birliğiyle özdeşleştiriliyor.
1: Evet.
0: Siz de ifade etmiştiniz bunu programın başında. Bu nedenle tasavvufta lale vahdeti temsil ediyor. Yani Allah'ın birliğini, tekliğini. Lale divan edebiyatında sıkça kullanılmış, şairler şiirlerinde laleyi sevgiliye benzetmiş. Peki lale ne zaman yabani bir çiçek olmaktan çıkıp bahçe çiçeği haline gelmiş? Kıymetli dinleyicilerimiz, Osmanlı bir imparatorluk haline gelince lale de bir bahçe çiçeği olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde lale sevgisi artmış, İstanbul lalesi dediğimiz o ince, uzun, uçları giderek bir tığ gibi incelen laleler ortaya çıkmış. Söze bir ara verelim isterseniz.
1: Evet.
0: Sizden bir eser daha dinleyelim, ardından sohbetimize devam edelim.
1: Tamam.
0: Sırada hangi eser var?
1: Sürpriz olsun, biz o eseri çalalım, daha sonra onu size anons edelim.

0: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık, sesine sağlık Müşfik.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkelinden Tartelinden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz ve bugün programımızda Lale'yi konuşuyoruz. Değil mi
2: evet,
0: Abdullah Hocam?
2: Evet, lale.
0: Minyatürlerde laleli bezemeler var. Çiniler zaten birer lale bahçesi. Kumaşlara, padişah kaftanlarına işlenmiş lale. Maden üzerinde, alemlerde, taş işçiliğinde görüyoruz laleyi. Lale devri var tarihimizde aslında. Sultan 3. Ahmet'in çeşmesi, lale devri sanat yapılarına en güzel örnek. Mezar taşlarında, ahşap işçiliğinde, aklımıza gelen her türlü sanat eserinde kullanılmış bir motif lale. Nedim'den, Fuzuli'den, Baki'den dinleyin bir de Lale'yi. Divan şiiri Lale'yi anlatan nadide dizelerle bezeli. Abdullah Hocam.
2: Evet, evet. Aslında Lale'nin kökeni Türklerle ilişkilidir. Bizden almışlar. Mesela Hollanda. Hı-hı. Hollanda'da meşhurdu ya Lale. Lale öyle Hollandalıların malı filan değildir. Onların şey değil. Sonradan sahiplenmişler onlar. Asıl çıkış yeri Orta Asya, demin siz de ondan bahsettiniz. Hı hı. Ve Anadolu hattı da Türkler göç ederken bu çiçeği de beraberlerinde götürmüşler oralara. Selçuklu döneminde mesela lale motifleri görülmeye başlıyor. Osmanlı'da ise resmen bir sembole dönüşüyor. Yani dünyada lale deyince çoğu Hollanda'yı biliyor. Biz üretmişiz, onlar ne yapmışlar? Markalaştırmışlar. Yani lale bizim kültürde süs bitkisi değil, bayağı çimdik unsuru olarak görülür.
0: Peki lale Osmanlı'dan Avrupa'ya nasıl gitmiş? Hikaye şöyle. Kanuni döneminde Avusturya'dan gelen elçi padişahla görüşmeye gelmiş. İmparatorluk sınırlarına girmesiyle gördüğü çiçek sevgisine çok şaşırmış. Elçinin notlarında şu ifadeler var. Türkler aslında hiçbir şeye para harcamazlar. Çok mütevazı yaşarlar ama iş çiçeğe gelince buna para verirler. Yalnız bahçede değil, kesme

0: çiçeği de çok severler. Hatta bunu alıp başlarına takarlar. Elçi görevi bitip dönerken birkaç tane lale soğanını da beraberinde götürmüş Avrupa'ya. İlk önce Viyana'ya gitmiş ve orada botanikçi bir arkadaşına lale soğanlarını hediye etmiş. Sonra o botanikçi arkadaşı Hollanda Leiden'de bir saraya çalışmak üzere çağrılmış. İşte Lale'nin Hollanda'ya gidişi o
1: Gidişi,
0: gidiş.
1: evet.
0: Hikaye böyle.
1: Evet, eskiler der ki bir bahçıvan varmış. Bahçesinde yüzlerce çiçek yetiştirmiş. Güller, karanfiller, sümbüller. Ama bir gün lale yetişmiş bu bahçede. Onu diğerlerinden ayrı bir yere koymuş. Soruyorlar, bu da çiçek diğerlerinden farkı ne? Bahçıvana soruyorlar. Bahçıvan demiş ki, gül bana güzelliği öğretti ama lale bana edebi öğretti diyor.
0: Güzel bir mesaj.
1: Evet. Çünkü güller açtıkça yayılır, lale açtıkça toparlanır.
0: Evet, çok
1: Yani
0: güzel.
1: evet, güzel bir hikayedi.
0: Abdullah hocam, zaman yine su gibi akıp geçti ve bir programın daha sonuna geldik.
1: Evet.
0: Benim için çok keyifli bir sohbetti. Sizden çok güzel eserler dinledik.
1: Sağ olun.
0: Sohbetimizde de laleyi konuştuk. Lalenin ne anlama geldiğini, işte Türkiye'de
1: Tarihçesini.
0: nerelerde bulunduğunu,
1: Evet.
0: Hollanda'ya
1: Nasıl
0: işte
1: gittiğini.
0: nasıl gittiğini ele
1: Evet.
0: aldık. Ve böylece programımızı noktalıyoruz. Çok teşekkür
1: Evet.
0: ediyoruz katkılarınız için.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Selamlar, sevgiler. Yine güzel bir eserle veda ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev her zaman olduğu gibi bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilal, haberleri veriyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının yapılacağını belirtti. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan El Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturacak. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkati çekti. Amacımız her damla suyun hesabını yapabilen toplum anlayışına hakim kılmak dedi. Bakan Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 19. Uluslararası Tarım Fuarı'nda konuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen hava yolu gümrük beyan sistemi devreye alındı. 4 Mayıs itibarıyla tüm havalimanlarında uygulamaya alınan sistemle havacılık taşımacılığına ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılacak. Konuyla ilgili yapılan bakanlık açıklamasında hava yollarında yeni uygulama sayesinde kağıtsız işlem altyapısına geçileceği belirtildi. Yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor denildi. Türkiye'nin yakın hava savunmasında kritik bir sorumluluk üstlenecek Enfal 17 alçak irtifa hava savunma füze sistemi Saha 2026'da tanıtıldı. Enfal 17 İHA'lar, seyir füzeleri ve helikopterler başta olmak üzere daha büyük tehditlere karşı da etkili olacak. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda en çok dikkati çeken teknolojilerin başında insansız savunma araçları geliyor. 500 kilometre menzile sahip yeni Kangal insansız kara aracı, otonom şekilde 250 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Sürü dronlara çelikten duvar ören bir diğer yıldız ise Çakır. Dakikada 1200 mermi atma özelliğine sahip olan savunma aracı Çakır, otonom şekilde kullanım imkanı sunuyor. Hürmüz Boğazı'nda yüksek tansiyon sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken iki yeni hamle geldi. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Öte yandan Amerika, Hürmüz'de İran'ın etkisini kırma amaçlı hazırladığı bir tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylatmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Görüşmede uluslararası konuların ve ikili ilişkilerinde el alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın Washington-Moskova ilişkilerini, Rusya-Ukrayna savaşını ve İran konusunu görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Lavrov'la Rubio arasındaki görüşmenin yapıcı ve iş odaklı olduğunu aktardı.

Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Ve spor, Şampiyonlar Ligi'nde finalist bugün TRT ekranlarında belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarı final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Paris ekibi 5-4 kazanmıştı. Dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 9, İstanbul güneşli 15 derece, yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Berlin 18, Brüksel 13, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: 1 dakika. Ülkemizde obruk oluşumunun en yoğun olduğu bölge Konya Obası ve çevresidir. Bölgenin yeraltı yapısında yoğun olarak bulunan kireç taşı kayaçları yeraltı sularının aşındırmasıyla erir. Bu erime sonucunda yer altında mağara benzeri büyük boşluklar meydana gelir. Yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakanın ağırlaşıp çökmesiyle derinliği yüzlerce metreyi bulan obruk adını verdiğimiz çukurlar oluşur. Son yıllarda artan yeni obruk oluşumlarının sadece doğal koşullardan değil, insanların yeraltı sularını aşırı ve yanlış kullanmasından da kaynaklandığı düşünülmektedir. Konya Ovası ve çevresindeki en ilgi çekici obruklardan bazıları Kızören, Çıralı, Meyil, Gökyüyük, Apa Saraycık ve Karayin obruklarıdır. Ayrıca Mersin'de binlerce yıl önce oluşmuş Kanlı Divane, Cennet ve Cehennem obrukları da oldukça etkileyicidir.
1: Bir dakika.
2: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara Yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Ersin Aydemir. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 300

0: Sevgili dinleyenler, bugün Hıdrı Ellez, bugün Balkanlar'da Hıdrı Ellez kutlamalarını konuşacağız. Aynı zamanda ülkemizde radyo yayıncılığının başlangıcının yıl dönümü bugün. 99 yıl önce bugün 6 Mayıs 1927'de İstanbul'da Sirkeci'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk sesle radyo yayını başladı. O ilk anons yalnızca bir yayının değil, ortak kültürün ve ortak hafızanın doğuşuydu. Radyo zaman içinde günlük hayatın ayrılmaz bir parçası oldu. Bugün TRT 17 Radyo ile dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine ulaşmaya devam ediyor. Bugün ilkbaharın gelişi aynı zamanda doğanın uyanışı kutlanıyor, insanlık umutlarını bir kez daha tazeliyor. Hıdrı Ellez yüzyıllardır bu coğrafyada sadece bir mevsim dönüşümü değil, aynı zamanda dileklerin, inançların ve ortak hafızanın yeniden canlanmasını simgeliyor. Hıdrı Ellez'iniz kutlu olsun. Anadolu'dan Balkanlara uzanan geniş bir kültürel coğrafyada kutlanan Hıdrı Ellez, özellikle Balkan Türkleri için kimliğin, dayanışmanın ve geleneklerin güçlü bir ifadesi olarak yaşatılmaya devam ediyor. Bugün Hıdrı Ellez'in köklerinden günümüze uzanan yolculuğunu ve Balkan Türklerinin bu kadim geleneği nasıl yaşattığını konuşacağız. Konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Aysun Demirez, Profesör Doktor Aysun Demirez'le hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Sayın Demirez, Hıdrı Ellez nedir? Tarihsel ve kültürel olarak nasıl bir anlam taşıyor? Buradan başlayalım. Ne dersiniz?
1: Tabii, gayet uygun. Öncelikle Altaylardan Tuna'ya, Balkanlara, Kuzey Kıbrıs'a, Irak'taki, Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize ve gönül coğrafyamızda bulunan Doğu Türkistan'a, bütün Türklere Hıdrı Ellez günü kutlu olsun diyorum. Hıdrı Ellez baharın gelişi aslına bakarsanız. Hı hı. Bahar bayramı. Türklerde bahar çok önemli.
0: Evet.
1: Nevruz bir kere çok önemli. Hı hı. Bahar bayramı Türklerde Nevruz aslında. Bu Nevruz, Hıdrı Ellez, Ergenekon adlarıyla da anılıyor. Fakat Çin kaynaklarından biz öğreniyoruz ki biz baharın gelişini hep kutlamışız. Hunlardan, Göktürklerden bu yana kutlamışız. Ve o dönemlerde senenin 5. ayında bayram törenleri yapıp kurbanlar kesmişiz. At yarışları yapmışız. Ve 12 hayvanlı Türk takvimine göre de yılımızı 21 Mart'ta başlatmışız. Yeni gün demek, baharın başlangıcı demek. Ve bir kültürümüzde ölüm ve yaşam hep iç içe. Bahar doğanın canlanışı, dirilişi, yeniden doğuşu. Türk kültüründe baharın gelişi öyle önemli ki, yani yüzyıllar öncesinde Yusuf'a sacip, Kutadgu Bilig'de peygamberimiz ve dört sahabeye övgüden sonrasında bir bahar metiyesi yapıyor. Hı hı. Toğardın ese geldi öngün yeli, Ajun itgüke açtı uçmak yolu diye başlayan, şarktan bahar rüzgarı eserek geldi, dünyayı söylemek, süslemek için cennet yolunu açtı diyor. Devam ediyor. Bahar rüzgarı eziyetli kışı sürüp götürdü, parlak yaz tekrar saadet yayını kurdu, kurumuş ağaçlar yeşil giyindi, tabiat mor, al, kızıl renklerle süslendi, binlerce çiçekler gülerek açıldılar, dünya misk ve kafur kokusuyla doldu diyor. Sonra bu aslında bizim yeni senenin başlangıcı. Hı hı. Ama sonrasında bakıyoruz ki 6 Mayıs'ta da Hıdrı Ellez günü kutlanmaya başlıyor. Bu Hızır ve İlyas peygamberlerden kaynaklanıyor. Hı hı. Kaynağını İslamiyet'ten alıyor çünkü.
0: Hıdrı Ellez'in kaynağı İslamiyet midir?
1: Tabii İslamiyet'le birlikte. Şimdi Nevruz'da yeni yılı kutluyorsak, baharı kutluyorsak, hatta ilk yaz tabiri vardır bahar ayları için, bütün Türk lehçelerinde ilk yaz derler.
0: Hmm.
1: Ama asıl yazın girişi
0: 6 Mayıs.
1: Hıdrı Ellez'le.
0: Hıdrı Ellez'le.
1: Evet, 6 Mayıs'la başlar.

0: bu İslamiyet'le birlikte
1: Farklı bir
0: tabii ki
1: dönüşüm yaşıyor
0: farklı
1: diyebiliriz,
0: bir
1: değil mi? Çünkü
0: dönüşüm
1: Orta
0: yaşıyor.
1: Asya'da biz belki de İslamiyet kabul etmediğimiz dönemlerde bile Hıdır Ellezi kutluyorduk. Sizin söylediğiniz
0: Bahar,
1: kaynaklar bile
0: evet bahar,
1: gösteriyor.
0: baharı kutluyorduk.
1: Evet,
0: Baharın
1: baharın
0: gelişini,
1: gelişini.
0: canlanışını kutluyorduk. Ama şimdi tabii Hıdır Ellez Türk dünyasında bolluğu, bereketi, doğanın uyanışını, yaz mevsiminin başlangıcını temsil eden köklü bir kutlama çeşidi.
1: Evet,
0: Evet.
1: ben burada şunu da sormak istiyorum. Aslında Hıdır Ellez'in kökeni hakkında farklı inanışlar da var, değil mi?
0: Evet.
1: Bu inanışlar için neler söylersiniz? Bir de bu gelenek hangi medeniyetlerden etkilenmiş? Neler
0: Evet.
1: söylersiniz bunun için?
0: Hıdır Ellez İslamiyet sonrası Hızır ve İlyas peygamberin iki kardeşin buluşma günüdür aslında. İnanışa göre Hızır karadakilerin, İlyas denizdeki ve sudaki varlıkların koruyucusudur. Hızır ve İlyas su ve toprak buluşur o gün. Yeniden doğan doğanın uyanış günüdür. İslam mitolojisine göre Hızır Musa peygamberle beraber yer altına da inmiş. Orada ab-ı hayat suyundan içtiği için de ölümsüzleşmiştir. Bu inanca göre dünyayı dolaşmakta, insanlara, yoksullara yardım etmektedir. Bizim inancımız o yüzden Türk kültüründe kapıya gelen dilenciye kapıyı kapatmaz.
1: Boş çevrilmez denir,
0: Evet,
1: değil mi?
0: boş çevrilmez, ihtiyaç bildiren geri çevrilmez. Türk dünyasında Hıdır Ellez, Nebi Hızır, Hızır Nebi, Bozatlı Hızır gibi isimlerle görülür. Bu o kadar yaygınlaşmış ki bu gelenek. Hızır bir pir, derviş, bir aşığın devamlı yardımcısı, şairlikte de mahlas verici olarak görülmeye başlamış. En çok aksakallı, aksaçlı ihtiyar derviş kılığında görüldüğüne inanılmış. Anadolu'da anlatıla gelen savaş menkıbelerinin içerisinde yeşil elbiseli, yeşil sarıklı bir Hızır tarafından kurtarılma ya da yardım görme miti beraberinde doğmuş. Efsanelerde kahramanların adları Dede Korkut, Irkıl Hoca, Aksakallı, Göksakallı Hızır gibi ya da Korkut Ata ya da Dede Korkut adı altında bunlar hepsi birer Hızır'a evrilmiş. Adı ne olursa olsun Hızır inancı çok eski tarihlerden beri Türklerin yaşamında ayrılmaz bir unsur olmuş. Ve Hıdır Ellez hayvan yetiştirenler için, tarımla uğraşanlar için, yaylaya göçen ya da ekip diken topluluklar için de bir başlangıç tarihi aslına bakarsanız. Bundan evvel hani bunlara başlamıyorlar ya da bu takvime göre hareket ediyorlar. Sadece bizde yok Hızır inancı. Biz
1: Farklı
0: Kuzey
1: kültürlerde de var.
0: Makedonya'da mesela Makedonyalı İskender'in ölümsüzlük suyunu bulmak için karanlıklar ülkesine yaptığı yolculuğa ya da Doğu efsanesine iliştirilmiş. Gılgamış'a ya da Tevrat'ta zikredilen İlya peygamberle de ilişkilendirilmiş. Ama bizim kültürümüzde temeli İslamiyet'le iç içe
1: Peki
0: diyebiliriz.
1: Sayın Demirez, Hıdır Ellez'de yapılan en yaygın ritüeller için neler söylersiniz? Bu ritüellerin sembolik anlamları nelerdir? Mesela dilek tutma, gül ağacına niyet bağlama gibi gelenekler var.
0: Evet,
1: Hala da
0: evet,
1: yapılıyor.
0: evet,
1: Ateş
0: evet.
1: üzerinden atlama gibi uygulamalar da söz konusu. Hatta dün gece hepsi yapıldı.
0: Evet, dün, bugün
1: Bugün de
0: hatta
1: yapılıyor
0: yarın da
1: demek.
0: yapılacak. Çünkü bir günle sınırlandırmıyor birçok yerde bu günleri. Bu ritüellerde genellikle kısmet ve şans talebi, şifa ya da sağlık dileniyor. Bereket, bolluk ya da uğur, mal mülk, Hıdır Ellez gününe ait bir de kaçınmalar var. O günde bu yapılmaz, şu yapılmaz gibi ritüeller de var. Bu ritüellerden hani Balkanlardan başlayarak mı söz etsek bilmiyorum.
1: Siz nasıl dilerseniz
0: Sonrası için
1: Balkanları
0: Türkiye'den de
1: diyebiliriz,
0: söz
1: evet.
0: edebiliriz. Evet, bir takım ritüeller var mesela bugün için yapılan ritüellerden bir tanesi, Türkiye'de yapılan ritüellerden birisi gül dalıyla ilgili ve gül ağacına dilek bağlamayla ilgili ritüeller yapılıyor. Bunlardan

0: Şöylece söz edeyim. Gül, neden gül diye sorarsanız, gül çünkü Türk dünyasında kutlanan mevsimsel bir kutlama. Tam da gül mevsimindeyiz. Hıdır Ellez kutlamalarında önemli ritüellerden biri gül dalına uygun bir kumaş ya da ip bağlayarak dilek dileme. Ya da dileğinizin bir gül ağacının dibine gömülmesi.
1: Gül kutsanmış mı? O yüzden mi
0: Gül
1: gül?
0: bence peygamberimizin gül kokusuyla eşleştirilmiş. Yani çünkü gül kokusu peygamberimizi anımsatan koku diye yaygın olarak İslam inancında var. Bu niyetle yapılan dilekler hani oradan destek bulacak diye manevi bir yönü de var bunlarla beraber. Kuzey Makedonya'da da dilek ve niyetlerin gül demetine eriştirilmesi, kızıl renkli ağaç dalının koruyuculuğuna da inanılıyor. Anadolu'da böyle bir inanç da var.
1: Anadolu'ya tekrar
0: Evet,
1: gelelim Sayın
0: evet.
1: Demirez ama Kuzey Makedonya'dan da bahsedelim.
0: Evet.
1: Kuzey Makedonya'da da Hıdır Ellez kutlamaları var.
0: Evet.
1: Ülkenin güneydoğusundaki Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde her yıl
0: Aa, harika.
1: uluslararası Hıdır Ellez Bahar Şenlikleri Festivali düzenleniyor.
0: Evet, ben buna katıldım.
1: Aa, çok güzel.
0: 2024'te bizzat şahit oldum
1: Dostluk ve
0: bu
1: kardeşlik adına
0: kutlamalara.
1: düzenlenen şenlikte Hıdır Ellez coşkuyla da kutlanıyor. Hattımızda da
0: Evet.
1: Uluslararası Hıdır Ellez Bahar Şenlikleri Festivali Başkanı Doktor Şenol Tahir var. Sayın Tahir merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi hediyeler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Tahir. Festivalden bahsettik. Çok coşkuyla kutlanan bir festival bu. Bu festival ilk nasıl ve ne zaman düzenlendi? Bize neler söylersiniz?
2: Biliyorsunuz Balkanlarda işte binlerce yıl Hıdırlez kutlanan bir adettir diyeyim. Yıllardır bizim yöremizde biz bu Hıdırlez günlerinde uygun şekilde kutlamalar yapıyorduk. Bunun yanı sıra özellikle 80'li yıllardan bu yana özellikle buradaki birkaç yerleşim yerleri toplu halde yani biraz daha düzenli şekilde kutlamaya devam ettik. Bunun içerisinde adetleri kutlarken buna da yağlı güreşleri de bir ekledik. Yani Makedonya Türkiye dışında Balkanların en büyük yağlı güreş turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra işte Makedonya'da iştirak eden halk oyunları ekipleri bir araya topladık. 2005 yılından artık bu etkinliği biraz daha geniş coğrafyaya genişlettik. Balkanlarda nerede Türk toplumu varsa hepsini onları bir araya getirmeye çalıştık. Onu da başarabildik. Ve o yıldan bu yana bu etkinlik adeta sadece bir bölgesel değil, artık neredeyse Balkanları bir araya getiren bir etkinliktir. Hıdırlez tam amacına ulaşmış diyebiliriz. Çünkü Hıdırlez'in amacı zaten bir yenilik, doğanın yeni doğusu, yeni başlayışı, mayaların yeni olması, doğanın yeşermesi, gençleşmesi amacıyla biz de bu festivali buna göre diyeyim ki biçimleştirdik. Ve de inanın ki bir küçük bir köy etkinliğinden başlayarak 80'li yıllarda bugün artık neredeyse 33.sünü 35. yılında biliyorsunuz Covid nedeniyle dolayı 2 yıl olmadı. Ama şu bu sene 33.sünü gerçekleştirme fırsatımız var. Sadece kısaca söyleyeyim ki sadece Makedonya'da şu an aktif olan halk oyunları ekiplerim, yağlı güreşçilerin yanı sıra bütün Balkanlardan, bütün bunun içerisinden Sancak, Kosova, Romanya, Moldova'nın Gagavuzya Türk bölgesinden, Bulgaristan, Batı Trakya, Türkiye, Batı Trakya, Yunanistan ve Türkiye'den yaklaşık 12 halk oyunları ekibimiz katılacak. Makedonya içinden de daha o kadar 15 civarında. Bunun yanı sıra yıllardır Türk kültürüne hizmet olarak neredeyse yaklaşık 27 yıl kesintisiz Türk Halk Kültürü Sempozyumu düzenledik. Bu sene de onun da bir değişik şeklini bir 35 yıl Türk kültürüne ne hizmetler ettik diye bir panel düzenliyoruz. Bu etkinliği bir yerde başladık ama bu etkinlik bütün Makedonya'ya yaydık. Mesela bu sene hem Çavuklu hem Bakçavuz'da otantik ortamda Hıdırlez Adetleri kutluyoruz. Bu kutlamalara yerli halkımız, öğrenciler özellikle ve de öğrenciler dediğim zaman sadece Türk öğrencileri değil, bütün okullardan Makedon öğrencileri de bir araya getiriyoruz. Amacımız hem Türk örf ve adetini öte yandan da Türk hoş

0: köprüsünde hem kendimize hem de diğer etnik topluluklara göstermek amacıyla bir araya getiriyoruz.
1: Farklı böyle kültürlerle de bir araya geliyorsunuz yani, değil mi?
0: Çünkü muhakkak zaten biliyorsunuz Kadirler diğer bir dile ve bir dine sahip olan bir adet değildir. Hı hı. Bu kutlama başka dillerde ve dinlerde vardır. Onlar değişik farklı şekilde kutlasalar bile aynı günlerde kutlanan bir bayram diyeyim. O açıdan da değişik etnik topluluklar bir araya gelmekle hem festivalimiz hem de adetlerimiz daha bir büyük bir zenginlik kazanmış olur. Öte yandan dediğim gibi neredeyse 1980'lere başlamış ama resmi olarak 1991 yılında başlayan bir festival 35 yıl sonra artık Balkanların Türk kültür merkezi olmuştur. Ve dediğim gibi biraz önce Balkanların neresinde bir Türk kuruluşu, Türk bir halk önündeki varsa onlardan birer temsilci bize her yıl geliyor. Ve umarız bu yolda yine devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Kısacası bugünlere gelmekte en büyük desteğimiz Türkiye Cumhuriyet Kültür Bakanlığı ve özellikle TİKA Başkanlığı, Makedonya Kültür Bakanlığı ve Valandoğa Belediyesi. Tabii ki bu büyük bir organizasyon. Umarız bundan sonra da hem Makedonya'da hem de anavatan Türkiye ve tüm Türk dünyasından bu sene yavru vatan Kuzey Kıbrıs'tan da ekibimiz var. Umarız bundan sonra da bu etkinlikler hep birlikte böyle devam etme şansı.
1: Devam eder. Olur. Sayın Tahir, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
2: Şenol Bey selamlar olsun Balkanlara. Ben 2024'te katıldım sizin bu kutlamalarınıza.
0: Çok önemlidir.
2: Peki. İyi eğlenceler diliyoruz.
1: Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hıdır Ellezi'niz kutlu olsun. Çok sağ olun.
0: Hepimize kutlu olsun.
2: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Uluslararası Hıdır Ellez Bahar Şenlikleri Festivali Başkanı Doktor Şenol Tahir hattımızdaydı.

0: Dinleyenler, biz bu hafta Balkanlara yolculukta Hıdır Ellez'i konuşuyoruz. Stüdyomuzda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez var. Kendisiyle Hıdır Ellez'i konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Anadolu'daki Hıdır Ellez'i konuştuk ama biraz da Balkanlara gelelim, ne
1: Tabii
0: dersiniz?
1: ki, tabii ki
0: Biraz önce
1: memnuniyetle.
0: telefon bağlantımız da
1: Tabii.
0: oldu. Balkan Türkleri arasında Hıdır Ellez kutlamaları nasıl? Türkiye'deki kutlamalardan farklılıkları, benzerlikleri için neler
1: Evet.
0: söylersiniz?
1: Makedonya Türk ağızlarında Idırles, Idırelles, Edirles şeklinde H'lerini düşürerek söylüyorlar biliyorsunuz. Biraz evvel Şenol Bey'le de konuştuk. Çalıklı köyünde uluslararası Hıdır Ellez Bahar Şenlikleri Festivali düzenleniyor. Buraya sadece Kuzey Makedonya'dan kişiler katılmıyor. Bulgaristan'dan gelenler de var. Farklı bölgelerden Türkler de, temsilciler de, Kültür Bakanlığı'nın temsilcileri de dahil oluyorlar. Bir sempozyum ayağı var bu Şenol Bey'in söz ettiği gibi. Öbür tarafta da işte halk müziği vesaire gibi kutlamaları var. Fakat Bahçebosu köyünde de Hıdır Ellez'in böyle bizzat uygulandığı bir su kenarı var. Ben orada bulunduğum zaman oraya götürdüler bizi ve oralarda bir martval çekme geleneğini bize yaşattılar. Sağ olsun, selam olsun Burcu Ali diye bir öğrencimiz vardı. O bizi köyüne götürdü ve martval çekmeyi orada gördük. Ben hiç görmemiştim Anadolu'da, kendi bölgemde
0: Ben de hiç
1: görmemiştim.
0: görmedim. Martı
1: Evet.
0: fal değil mi?
1: Martıfal, mantufar vesaire değişik isimlerle anılıyor bu. Şöyle yapıyorlar. Hani bir takım ritüeller önce şöyle başlıyor. İşte mesela Hıdır Ellez öncesinde mutlaka evde temizlikler yapılıyor. Ama Hıdır Ellez günü iş yapmayacaksınız. Çamaşır falan yıkamayacaksınız. O tür şeylerden
0: Öncesinde
1: kaçınılıyor.
0: yapılıyor.
1: Öncesinde yapılıyor. Sonra Hıdır Ellez günü sabahında bir yeşillenme dedikleri bir ritüel var. Doğaya iniliyor, su kenarına iniliyor, yapraklara neredeyse gözünüze yüzünüze sürüyorsunuz. Hatta eski geleneklere göre beli ince olanlar bellerine o incecik otları bağlayıp evlerine getiriyorlar. Özellikle ısırganın koruyuculuğuna inandıkları için evlerine işte sütlen, ısırgan vesaire bir takım otlar asıyorlar ve bunların onlara sağlık da vereceğine inanıyorlar. Ve bir martval çömleği hazırlanıyor. Bizim oradaki uygulamada gördüğümüz toprak bir çömlek idi. Ve bu akşamdan işte genç kızlar bir yüzük, anahtar yahut işte ne bileyim başka metal bir şey bunları dilek diliyorlar ve o çömleğin içerisine koyuyorlar. Bir gül dalıyla beraber çömleğin içine atılıyor bunlar.
0: Yine bir gül
1: Böyle küçük
0: dalından
1: gül,
0: var, değil
1: evet gül
0: mi?
1: dalıyla atılıyor. Ondan sonra çömleğin ağzını kırmızı bir örtüyle kapatıyorlar. Üstüne de bir de kilit koyuyorlar. Ve bunu bulunmayacak bir yere, yaşlı kıdemli birinin evi de olabiliyor bu. Sonraki örneklerde ben bir gelin, bir genç çiftin evine de konabiliyor bu. Fakat erkeklerin bunu bulması ve çalması engellenmeye çalışıyor. Eğer bulur ve çalarlarsa bunun uğursuzluk getireceğine inanıyorlar. Şimdi kısmetler ve dilekler kapatılıyor akşamdan. Hızır o gece uğradıysa, uğrayıp uğramadığını ertesi günü
0: Anlaşılıyor mu?
1: test ediyoruz. Sonra çömlek yerinden alınıp getiriliyor. Ve çömleğe işte ilk dilek dileyen kişi alta oturup üzerine bir örtü seriyorlar. Çömlek su dolu bu arada, suyla doldurulmuş oluyor. Çömlekten kolunu daldırıyor, bir demet çekiyor ve o örtünün üzerine atıyor. Ve o arada bir mani okunuyor. Bu mani de o kişiye gelsin gibi bir tür İsterseniz fal deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Biz de bir mart fal çömleği
0: Evet, burada
1: burada küçücük
0: hazırladık.
1: hazırladık.

0: bir yapımcımıza, Kadriye Hanım'a,
1: evet.
0: Tülin Hanım'a, reji odasına birer tane çekeceğiz bakalım ne
1: evet,
0: çıkacak.
1: Birer
0: En son Rumeli'ye ve Türkiye'ye
1: evet.
0: bir Mart fal çekmeyi düşünüyoruz. Onu planladık. Ve bu da kısmet açma anlamına geliyor. Çünkü o anahtar alınıyor, açılıyor ve içerisinden çekiliyor. Ve mani okunuyor, mane deniyor. Bunun diğer Türk lehçelerinde değişik isimleri de var. Başka
1: onun dışında etkinlikler var.
0: Evet, başka etkinlikler de var. Mesela orada bir salıncak kurulmuştu. Bir salıncak kurma geleneği zaten her yerde anlatılıyor. Salıncakta sallanıyorsunuz ve dileğinizi söylüyorsunuz ya da bir mani söyleniyor. Bir de cadı kovma gibi bir gelenek var. Yani bu dönemler sanki biraz kutsiyeti var, sihre açık dönemler olduğu için bunun bu şeyine de inanılıyor. Mesela o gün okuduğum kaynaklarda şöyle de deniyor. İşte bir hamur kapının önüne bırakılıyor. Hamur çok mayalanmışsa yahut da çiğ tanesiyle süt bırakıldığında süt mayalanmışsa dilek gerçekleşmiş ve sabahın o sabah hiç rüzgar esmiyorsa, yaprak da kıpırdamıyorsa o da çok kıymetli. Akan suların da zemzem suyu olduğuna inanılıyor. Hatta eve sağa sola bu sudan saçılıyor. Böyle
1: evet,
0: ritüeller var.
1: Evet, ritüelleri konuşmaya devam edelim birazdan. Biraz da Batı Trakya'ya gidelim ve İskeçe'ye gidelim. Batı Trakya Türklerinin Hıdrellez gelenekleriyle ilgili araştırmaları bulunan Sevil Şerifoğlu hattımızda. Gazeteci kendisi. Hoş geldiniz Sayın Şerifoğlu. Sayın Şerifoğlu, sesimi alabiliyor musunuz?
2: Evet, merhabalar.
1: Merhaba.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Batı Trakya'dan sevgiler, selamlar.
1: Çok sağ olun. İskeçe'deki Hıdrellez kutlamalarını biraz da sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, hocamız çok güzel. Hocamıza da selamlar iletiyorum Batı Trakya'dan. Çok
0: ben
2: güzel anlattı.
0: Çok selamlar.
2: Balkanlardaki gelenekleri de. Ben de birazcık özet geçeyim isterseniz.
1: Tabii ki, buyurun.
2: Biz Anadolu kökenli ırklar için Hıdrellez gerçekten çok değerli bir gün. Batı Trakya Türkleri de Anadolu'dan göçerken tüm kültürünü, özünü birlikte getirmiş olum eline. İnançlarımızı kültürümüzle işlemişiz, dinimizle harmanlamış, bizi biz yapan bugünkü değerli değerlerimizi oluşturmuşuz. Hıdrellez Batı Trakya Türklerinde 5 Mayıs akşamında başlar. 5 Mayıs akşamı hocamızın bahsettiği gibi bazı yapılmaması gereken ritüeller de vardır. Bunlardan bir tanesi banyo yapılmaz. Alaca hastalığına yakalanacağına inanılır. O gece herkes kapı girişini ısırgan otu bağlar. Cadı kadın gelecek olursa dağlansın da içeri giremesin. Bunun başka bir manası da doğanın, yeşilin, bereketin evinin kapısına girişine kadar

0: ambarların bereketinin, bolluğunun arttırdığına inanılır. Yine gençler 5 Mayıs günü, az önce hocamız da bahsetti, büyük bir kütün içine yarıya kadar su ve güzel dilekleri yüzük küpe gibi takılarını koyarlar. Küpün ağzı kırmızı bir örtüyle kapatılır ve gül ağacının dibine konur. Üzerine yine biraz ısırgan otu bağlanır. Isırgan otu gerçekten çok bu mevsimde de yetiştiği için herhalde Hıdrellez geleneklerinde çok kullanılan bir bitki. Hıdrellez günü herkes köy meydanında veya o alanda toplanır. Yakılan odun ateşinde gölle pişirilir. Tabii göllenin kurutulmuş mısır olduğu için bütün gün pişmesi uzun sürer. Arada da biraz önce hocamız da demişti, salıncak kurulur ve herkes muhakkak salıncakta sallanır. Bu da bir gelenektir yani. Diğer yanda da gençler küpü, genç kızlar küpü açarlar. Bir kişi küpün içinden bir takı çıkartır, bir kişi de mani okur. Dilerseniz birkaç Batı Trakya özgü mani de okuyayım size.
1: Evet, kısaca alalım süremiz çünkü çok fazla değil.
0: Maniye başlayalım, şeytanı taşlayalım, bu mani kime çıkarsa düğüne başlayalım gibi şeylerle herkes kendine üzerine alınır takısını. Bu şekilde manilerle devam eder. Göllede pişince bolluğun bereketin artması için bütün köy halkıyla birlikte türkülerle eğlence devam eder. Akşam olunca da o gölle ateşi harlanır ve o ateşten tüm köy halkı, tüm katılanlar atlar. Bu ateşten atlamanın nazardan koruduğuna, kışın uyuşukluğunu attığına inanılır. Bu gelenekler şu anda çok kalmasa da günümüzde yine Batı Trakya'da Hıdrellez gelenekleri devam ediyor. Fakat şöyle bir durum var. Hıdrellez hafta içine geldiği zaman çalışma şartları nedeniyle çok yapılamasa da bir önceki pazar veya bir sonraki pazar Batı Trakya'da yerel dernekler, köy dernekleri muhakkak her bölgede, Meriç'te, Gümülcüne'de, İskeçe'de, her yerde Hıdrellez kutlamaları yapıyor. Hıdrellez evet. Şenlikleri düzenliyor. Geçtiğimiz pazar oldu, gelecek pazar olacak. Ama bugün mutlaka İskeçe Türk Birliği'miz 6 Mayıs'ta İskeçe'nin dağ köyü Ilıca'da mutlaka bir Hıdrellez şenliği düzenler. Bu hiç hangi güne denk gelirse gelsin şaşmaz. Şu anda bir saat içerisinde başlayacak şenliğimiz. Şenlikte de halk oyunları ekipleri, gösteriler, korolar, çocuk
1: farklı
0: koroları,
1: etkinlikler koroları,
0: tabii çok farklı etkinliklerle Hıdrellez kutlanacak ve geniş bir alanda olduğu için çevrede de piknik yapacak katılan kişiler bu şekilde devam edecek ve önümüzdeki hafta yine başka derneklerinde kutlamaları olacak. Batı Trakya'da kısaca böyle bu şekilde.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. İskeçe'deki, Batı Trakya'daki kutlamaları çok güzel anlattınız. İyi eğlenceler de diliyoruz size ve Hıdrellez'inizi de kutluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Ben de kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda gazeteci Sevil Şerifoğlu vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlarda Hıdır Ellez'i konuşmaya devam ediyoruz. Balkanlara yolculukta hattımızda şair, yazar, halk kültürü araştırmacısı Nurten Remzi Hamit var. Hoş geldiniz Sayın Hamit programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Böyle güzel Kıdrellez günlerinde çok güzel, çok neşeli bir program yayınları yapılması çok güzel duygular yaratıyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Hamit, Hıdrellez'in türkülerde, manilerde ve halk edebiyatındaki yerini biraz sizden öğrenmek isteriz. Neler söylersiniz bize?
1: Kıdrellez bilindiği gibi Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu inanılan günden beri gelen ve hala günümüzde de adetleri, ritüelleri, dilekleri, duaları devam eden güzel bir bahar bayramıdır. Umut, yenileme, dilek ve bolluk getiren bir bayramdır. Tabii ki Bulgaristan'da bütün Balkanlarına bakarsak Bulgaristan'da da Hıdrellez'e çok önem veriyoruz. Çünkü neşe getiren bir bayramdır. İnsanların inanışı çok önemlidir. Yani bütün duaları kabul olacak diye bir inanış var. Ve her yıl 5-6 Mayıs günleri de kutlanır. Ayın 5'inde başlar, mesela ormanlardan dallar toplanır, süslenir evler, kapılar. Ayrıca bazı gençler kağıtları dilek yazar, ev, para, sağlık, aşk veya kızlardan ev ev gezilip yüzük, toka küpe alınır, farklı eşyalar alınır ve gül dibine koyulur. Yani bir kap içine koyulur ve bütün gece bir gül dibinde kalır. Aşıklar başka ülkelerde bilmem uygulanıyor mu bu adet? Ama sabahleyin diyorlar güneş doğmadan kalkmak lazım ve aşıklar iki tane ot koparır. O ot kopardıkları otlar yastık altına koyulur. Sonra bu iki otlardan hangisi daha çok uzadıysa demek ki o kişi daha çok seviyor arkadaşını. Öyle bir inanış da var. 6 Mayıs her yerde olduğu gibi toplaşılır, piknikler yapılır, yemekler yapılır, dilekler sunuluyor. Yüz yıkanır, sabah erken kalkar kalkmaz herkes yüzünü yıkar. Bu bir temizlik, bir sağlık, bir yenileme anlamı taşır. Erkekler deli ormanda tarlada dua okur. Bazı Balkan ülkelerinde veya başka yerlerde duymadım ama bizim erkeklerimiz bereket için, bolluk için erken çıkar tarlada dua okur. Kadınlar ise piknik yerlerinde toplanıp dualar okur. Kızların eşyaları bir kapta olduğu gece o gül dibinden alınır ve Hıdrellez gününde çok neşeli, çok böyle mizah dolu ve güzel duygular dolu anlar yaşanır. Hıdrellez sofrasından önce eşyalar birer birer çıkarılır. Her eşya

0: çekildiğinde bir mani okunur. Okunan mani o eşyayı koyan kişinin kısmetini, aşkını veya geleceğini anlatır, hakkında yorumlanır. Tabii ki ben çok maniler biliyorum. Kitaplarımda, türkü mani kitaplarımda Hıdrellez'le ilgili de bazı manileri
1: çok kısa
0: yayınladım.
1: bir maniyi alalım sizden Sayın Hamit, çünkü süremizin sonuna geldik.
0: Evet.
1: Bir mani alabilir miyiz sizden?
0: Güzel bir maniyle o zaman sonuçlayalım sunumumuzu. Gül dibinde yüzük yatar, talih bana doğru bakar. Sevdiğim gelsin bir gün, olsun gönlüme uygun.
1: Çok
0: Yani
1: güzel.
0: manide bile gül sözcüğü, uygun sözcüğü, sevgili sözcüğü, tamamen ve tamamen güzel sözcükler dolu olan bir bayram, dolu olan bir maniler ve türküler söylenir o zaman.
1: Evet.
0: Savuncaklar olur. Çok böyle bol şenlikler yapılır.
1: Güzel dilekler bunlar. Umarız herkesin dileği de kabul olur. Sizin de Hıdrellez'inizi kutluyoruz Sayın Hamit.
0: Teşekkür ederiz. Bütün Türk dünyasına, bütün Balkan ülkelerinde sadece değil, dünyanın dört tarafında olan Türk arkadaşlarımızı, Türk kanı taşıyan arkadaşlarımızın güzel bayramını kutluyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Şumlu'dan şair, yazar, halk kültür araştırmacısı Nurten Remzi Hamit hattımızdaydı. Stüdyomuzda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez var. Kendisiyle Balkanlardaki Hıdrellez'i
2: evet.
1: konuşmaya devam etmek istiyoruz
2: evet.
1: ama süremizin de sonuna geldik.
2: Öyle mi?
1: Evet, ne yazık
2: Abi,
1: ki.
2: Aman Allah.
1: Son sözlerinizi Peki. alalım ve Martavalı
2: diyelim,
1: da
2: Martavalı bir açalım.
1: Açalım değil mi?
2: O zaman bir yapımcımız için çekelim
1: evet.
2: isterseniz.
1: Tamam. Martavalımızı çekiyoruz.
2: Evet, martavalımızı çekiyoruz. Diyelim ki mani mani martuval, martuvalın şartı var. Bu mani kime çıkarsa devlet ile bahtı var. Evet.
1: Çok güzeldi.
2: evet. Bu da sunucumuza gelse.
1: Evet benim.
2: evet. Yılana bak yılana. Yılan gider ormana, nenem beni verecek kara gözlü oğlana diyor. Bilmiyorum ne kadar uydu. Evet, ben bir Rumeli için bir martuval, bir de Türkiye için martuval söylemek istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Ayna attım çayıra, güneş vurdu bayıra, bizi kul ayıramaz meğer ölüm ayıra. Bu Rumeli'ye gelsin.
1: Tamam.
2: Söylerim yana yana, söyle derdini bana. Yar söyle dertlerini, derman olayım sana. Bu da Türkiye'nin bütün Türk dünyasına hediyesi olsun. Ben son söz olarak hani buradaki ritüellerden de bahsedecektim ama vakit kalmadı.
1: Evet, çok kalmadı. Son sözlerinizi alalım lütfen.
2: Son sözlerimi
1: çok teşekkür ederiz bu güzel maniler içinde.
2: Toplum olarak birlikte gülüp eğlenebilmek güzel bir meziyettir. İşte bu sebeplerle bu tür kutlamalar çoğaltılmalı. Hı hı. Birlikte hareket edebilme, birlikte eğlenebilme imkanlarımız çoğaltılmalıdır. Türk dünyasında ve nerede bulunuyorsa bütün Türklere, kardeşlerimize şunları söylüyorum son söz olarak. Ömrünüz alemde Hızır gibi uzasın, canlara can katsın. Bu ömür düşkünlerin ellerini tutsun ve daim olsun.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz programımıza da katıldığınız için. Renk kattınız. Sağ olun.
2: Sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda bugün Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez'i ağırladık. Kendisiyle Hıdrellez'i konuştuk Balkanlar'da. Sizin de Hıdrellez'iniz kutlu olsun, tüm dilekleriniz kabul olsun diliyoruz ve haftaya aynı gün ve saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: 1 dakika.
1: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdekse sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
0: Bir dakika.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının yapılabileceğini belirtti. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkati çekti. Amacımız her damla suyun hesabını yapabilen toplum anlayışını hakim kılmak dedi. Bakan Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 19. Uluslararası Tarım Fuarı'nda konuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen hava yolu gümrük beyan sistemi devreye alındı. 4 Mayıs itibarıyla tüm havalimanlarında uygulamaya alınan sistemle havacılık taşımacılığına ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılacak. Konuyla ilgili yapılan akanlık açıklamasında hava yollarında yeni uygulama sayesinde kağıtsız işlem altyapısına geçileceği belirtildi. Yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor denildi. Türkiye'nin yakın hava savunmasında kritik bir sorumluluk üstlenecek Enfal 17 alçak irtifa hava savunma füze sistemi Saha 2026'da tanıtıldı. Enfal 17, İHA'lar, seyir füzeleri ve helikopterler başta olmak üzere daha büyük tehditlere karşı da etkili olacak. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda en çok dikkati çeken teknolojilerin başında insansız savunma araçları geliyor. 500 kilometre menzile sahip yeni Kangal insansız kara aracı otonom şekilde 250 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Sürü dronlara çelikten duvar ören bir diğer yıldızsa Çakır. Dakikada 1200 mermi atma özelliğine sahip olan savunma aracı Çakır, otonom şekilde kullanım imkanı sunuyor. Hürmüz Boğazı'nda yüksek tansiyon sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken iki yeni hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Öte yandan ABD, Hürmüz'de İran'ın etkisini kırma amaçlı hazırladığı bir tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylatmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Görüşmede uluslararası konuların ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın Washington-Moskova ilişkilerini, Rusya-Ukrayna savaşını ve İran konusunu görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Lavrov'la Rubio arasındaki görüşmenin yapıcı ve iş odaklı olduğunu aktardı. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi.

ve spor. Şampiyonlar Ligi'nde finalist bugün TRT ekranlarında belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarı final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Paris ekibi 5-4 kazanmıştı. Dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 9, İstanbul güneşli 15 derece. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13. Güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: dünyanın şehirlerine müzik, edebiyat ve sinema dolu yolculuklar yapacağımız programımızın ilk durağı Paris. Orta Çağ'ı bitirip yeni çağa başlatan, devrimlerin, yeniliklerin, değişimin, aynı zamanda tartışmaların odağındaki şehir. Son üç asrın belki de en önemli mekanlarından biri Paris. ...17. yüzyıldayız. Bir cesaret abidesi, şair, yazar ve silahşör, aynı zamanda burnu uzun halk kahramanı Cyrano de Bergerac'ın hikayesiyle başlıyoruz Paris yolculuğumuza. Birçok defa oyun olarak yazılmış, 1897'de Edmond Rostand'ın yazdığı versiyonu birçok kez sahnelenen, birkaç kez de sinemaya uyarlanan Bergerac'ın macerasını 1990 yapımı filmde izlerken o dönemin Paris sosyal hayatına da şahit olmak mümkün. Gérard Depardieu'nun başarılı oyunculuğuyla daha bir güzelleşen filmi izlemeden önce Sabri Esat Siyavuşgil'in enfes tercümesinden oyunun kendisini okuyarak kendinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Cyrano de Bergerac'ın Paris için önemini aktaran bir anekdotu da burada sizinle paylaşmak istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda kolayca Almanlara teslim olan ve bu yüzden morali oldukça bozulan Fransız halkının özgüvenini yeniden kazanmak için tüm ülkede Cyrano de Bergerac tiyatrolarının oynatıldığını biliyor muydunuz? Şimdi gelin Paris'in yetiştirdiği ender kahramanlardan biri olan Cyrano de Bergerac'ın İstemem Eksik Olsun tiradını Rüştü Asyalı'nın sesinden dinleyelim.
1: Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? İstemem! Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Löbre? Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem! Eksik olsun! Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp pabuç mu

etmeli. Onun bunun önünde hep boyun eğmeli. İstemem. Eksik olsun böyle bir şöhret. Eksik olsun. Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştiri de-

0: Ben mi çekinmeli, adı Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem, istemem eksik olsun. Korkmak, tükenmek, bitmek. Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek. Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek. İstemem eksik olsun, istemem eksik olsun. Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek, tek başına, özgür olmak, dünyaya kendi gözlerinle bakmak, sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak, bir hiç uğruna, kılıcına ya da kalemine sarılmak, ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek, isteyince aya bile gidebilmek, başarıyı alnının teriyle elde edebilmek. Demek istediğim, asalak bir sarmaşık olma sakın, varsın boyun olmasın bir söğütünki kadar. Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?
1: Dök içindeki öfkeyi dostum, ama benden saklama seni sevmediğini.
2: ...18. yüzyıl Fransa'sındayız. Sefalet, açlık ve kirpas içerisinde yüzen Paris'te... ...modern hayat Paris sokaklarında hayat bulduğunda... ...tarihler 1789'u göstermektedir. 1789 devriminin Paris sokaklarını anlatan Fransız yazar... ...Victor Hugo'nun Sefiller isimli romanında... ...müfettiş Javert'le Jean Valjean arasında bir diyalog geçer... Müfettiş Javert, insanların yöneten ve yönetilen şeklinde iki sınıftan doğduğuna inanır. Yönetenler daima yönetir, yönetilenlerse daima yönetilir. İnsan değişmez. Oysa Jean Valjean değişmiş, hırsızlıkla suçlanan biriyken kendisini iyilik yapmaya adamış, halkın gönülden sevdiği bir belediye başkanı dahi olmuştur. Biri geçmişten biri süre gelen monarşinin temsilcisidir, diğeri Paris'te ışıklar saçan yeni bir anlayışın, hümanizmin temsilcisi. Ve hikayenin sonunda Javert, Jean Valjean'ın insanlık sevgisine dayanamaz ve kendisini öldürür. Onun intiharı yalnızca bir kişinin değil, bir sistemin, insanları sınıflara ayırıp, hep orada kalmaya zorlayan mutlak monarşinin de ölümüdür.

19. asırda Paris, herkesin dilinde olan bir şehirdir. Şairler, yazarlar, sanatçılar, filozoflar, siyaset bilimciler bu şehri konuşmaktadır. Fransız lider Napolyon bir efsane gibi bütün toplumlarda dilden dile dolaşmaktadır. Fransa'nın topraklarını Paris'ten Kahire'ye kadar genişleten bu savaş dehası, başarının, karizmanın ismidir artık. Şairler ona metiyeler düzer, roman yazarları kahramanlarını Napolyon üzerinden tartışır. Cesaret ve asalet sahibi olmak isteyen herkes onu örnek almaktadır. Stratejik bir hatası yüzünden liderliğini ve tahtını kaybetse de, Napolyon, dünya gençliğinin örnek aldığı lider olmayı sürdürecektir. Dünyanın gözü Paris'tedir 19. asırda. Moda ve sanatın kalbi, şair ve yazarların mekanı, kültür, sanatın ev sahibi, değişimin ilham kaynağıdır şehir. Paris'i şair Charles Baudelaire kadar seven, aynı zamanda onun kadar eleştiren bir kişi daha yoktur bu asırda. Seni seviyorum rezil başkent diyecek kadar sever Paris'i. Ellerinden alınmış, yabancılaşmış, başka bir şehre, başka bir kimliğe dönüşmüş kadim Paris'i kaybetmek onu o kadar üzer ki, Kötülük Çiçekleri diye bir şiir yazdırır bu keder ona. Ey ölüm, yüce kaptan, haydi vakit gelsin, demir alalım. Bu ülke sıkıyor beni. Yola çıkalım.

Kötülük Çiçekleri ve Paris Sıkıntısı meşhur eserleri olarak bilinen şair Baudelaire, modernizmi reddeden modernist olarak da bilinir. Her şeyden önce halkın ağzına pelesenk olan ilerleme kavramından nefret eder. Şeytandan kaçarcasına uzak durmak istediği bir kavramdır ilerleme. İnsanlığa yol gösterdiği iddia edilen bu kavramı karanlık bir fener olarak ifade eder. Nedir ilerleme? Baudelaire şöyle bir örnek verir kendi zamanı için. Kafesinde oturmuş, gazetesini okuyan herhangi bir Fransız'a gidin ve ilerlemeden ne anladığını sorun ona. Buhar, elektrik ve gaz lambası. Romalıların bilmediği mucizeler, bizim eskilere üstünlüğümüzü kanıtlayan icatlar diye yanıt verecektir. İşte Paris'te bu ilerlemenin en açık göstergesi bulvarlardır. Bulvar, modern hayatın ana damarıdır. Bulvarlar, pazarları, köprüleri, alışveriş mağazaları, kanalizasyonu, su yolları, opera ve kültür saraylarını ve büyük parkları içeren kentsel bir planlama sistemi değildir sadece. Metropol yaşam tarzının da bir gereğidir. Geniş ve muazzam yetkilerle donatılan Paris'in belediye başkanı Baron Hoffman, şehri modernize etmek için bulvarın inşasından başlar işe. Yeni bulvarlar yeni inşaatlara, yeni inşaatlar da yüzlerce binanın yıkımına yol açar. Binlerce insanı evlerinden eder, yüzyıllardır varlığını sürdüren yüzlerce mahalleyi yok eder. Baudelaire'e göre bulvar, modern aşk için yatak odası kadar önemlidir. Aşıklar için bulvarlar yeni bir sahne yaratmıştır. Bu sahnede kalabalıklar içinde yalnız ve baş başa kalabilmektedirler. Muazzam bir akıntıya kapılıp bulvarda dolaşırken aşklarını canlı bir şekilde yaşayabilmektedirler. Tek sorun onları rahatsız eden yoksulların gözleridir. Şehrin yeni düzeni onları bu rahatsızlıktan korur ve bir görevli daima fakirleri zenginlere yanaşmaktan alıkoyar.

19. asırda Paris herkesin sevgilisidir. Uygar olmak, modern hayatı, yeni medeniyet yolunu tutmak isteyen tüm toplumlar Paris'e gelir ve yeni dünya düzenine aşık olur. Bütün ülkeler etkilenir Paris'teki hayattan. Victor Hugo ve Balzac roman sanatının zirveleridir. Charles Baudelaire ve Paul Valéry şiir sanatının sarayını inşa ederler. Ernest Renan, Proudhon, Saint-Simon, Emile Durkheim gibi bilim ve düşünce adamları yeni çağın manifestolarını ince ince dokumaktadır. Napolyon, Avrupa'dan Asya'ya bütün gençlerin kalbindeki büyük adam, komutan ve liderdir. Her ülkeden zengin aileler çocuklarını yeni çağın ruhuna uygun yetiştirmek için Paris'e eğitime gönderir. O çocuklar büyük bir Fransız hayranı olarak dönerler ülkelerine. Sadece Rusya'daki özentiyi görmek için Tolstoy ve Dostoyevski'nin eserlerini okumanız yeterlidir. Ana dilinden daha iyi Fransızca bilen burjuva çocukları bir Fransız gibi yaşamayı modern olmakla eş görmektedir. Fransız dadılar, Fransız kolejleri, Fransızca eğitim veren üniversiteler Avrupa dışındaki bütün ülkelerde medeniyet göstergesi haline gelir. 20. yüzyıla kültür ve sanatın, moda dünyasının başkenti olarak giren Paris, saltanatını bu asırda da sürdürmüştür. 1900'lerin başında André Gide, Marcel Proust gibi yazar ve şairleriyle ünlenen Paris, Paul Eluard ve Louis Aragon gibi büyük şairleri edebiyat tarihimize kazandırmıştır. 1930'lu yıllardan sonra büyük adamların arasına Albert Camus ve Jean-Paul Sartre gibi isimler de katılır. Öyle ki edebiyat ve sanata ilgi duyan herkesin yüreğinde Paris'i görme arzusu.

uyanır. Şimdi o yıllara gidelim ve bu dönemde Paris'teki kafelerde, sokaklarda, kitapçılarda naif sesi duyulan Edith Piaf'ı dinleyelim.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan

0: seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Paradan başka kıblesi olmayanlar vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devletleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı dedi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezince geliştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat, 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Šuica, Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Šuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Amerika merkezli haber sitesi Axios, İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçi de yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çocukları

Dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Görüşmede uluslararası konuların ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın Washington-Moskova ilişkilerini, Rusya-Ukrayna savaşını ve İran konusunu görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Lavrov ve Rubio arasındaki görüşmenin yapıcı ve iş odaklı olduğunu aktardı. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Ve Spor Şampiyonlar Ligi'nde finalist bugün TRT ekranlarında belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarı final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Paris ekibi 5-4 kazanmıştı. Dev mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 9, İstanbul güneşli 15 derece, yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Berlin 18, Brüksel 13, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, İran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sayın Hayat Turizm yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
6: Mola Vakti. Su başında su tası, gümüştendir kurnası. Bugün dilek tutanın kabul olur duası.
7: Yine Nilgün, yine mani. Acaba bugün sana maniler söyleten nedir acaba Nilgün?
6: Yine bir maniyle cevap vereyim. Parayı astım dala, yari sordum sağa sola. Bugün Hıdrellez'dir, hepimize mübarek ola.
7: Bugün 6 Mayıs ve Hıdrellez. Peki sen kutladın mı Hıdrellez'i Nilgün?
6: Kutladım tabii ki.
7: Ne yaptın? Yumurtaları, patatesleri haşladın. Kuru köfteleri kızarttın. Su böreklerini açtın. Piknik sepetine yerleştirdin. Pötik kare örtünü aldın. Su kenarına pikniğe gittin, öyle mi?
6: Şu söyleyemediğin pötik kare ne demek? Önce bir onu söyle, anlatacağım. Bilirsen de seni tebrik edeceğim.
7: Pötik Fransızca küçük demek. Kare yine Fransızca dörtgen demek. Petit carré. Fransızcadan Türkçe'ye geçen küçük kareli örtü demek. Petit kareli örtü.
6: Biliyorsun yani.
7: Biliyorum. Gömleklerimiz de vardır. Yani ne böyle kareli gömlek giymişsin, piknik masası gibi olmuşsun derler bize.
6: Evet, tebrik ediyorum gerçekten. Şimdi cevap veriyorum.
7: Bir doğrusunu söyle, nasıl söyleniyormuş? Ben söyleyemiyorum ya petit kareyi.
6: Petit kare.
7: Söyleyebiliyormuşum.
6: Petit kare diyorsun ya, petit kare.
7: Abartayım ki. Sen bazen diyorsun ya bazı şeyleri. Neydi o? Haute couture.
6: Sen hala oradasın, anladım ben. Ama biliyorsun artık, öğrendin onların ne demek olduğunu. Evet, şimdi sordun ya ne yaptın diye. Şimdi cevap veriyorum ben de. Senin dediklerini, hani patates haşlayıp kuru köfte kızartıp su börekleri açmadım tabii ki. Pikniğe de gidemedim.
7: Malum, çünkü yağmur yağıyor.
6: Hafta içi, hem de yağmur yağıyor. Hafta içi bir güne denk geldi. Yayına da geleceğim. Bu yıl Hıdrellez böyle olunca gidemedik tabii, hafta içine
7: ama
6: denk gelince.
7: Ama yani yağmur yağmasaydı da, sen emeklisin, emekliler için fark ediyor mu ki bu? Yani
6: eder tabii
7: gibi.
6: Ki. Eşin, dostun, arkadaşların hala emekli değilse eder mesela. Siz gelebilecek miydiniz?
7: Yok,
6: öyle bir pikniğe?
7: Zaten benim için, piknik deneyim.
6: Tek başıma mı gideceğim pikniğe? Kaldı ki program sunmaya da gelecektim.
7: Sonuç olarak kutlayamadın mı sen Hıdrellez'i?
6: Olur mu? Tabii ki kutladım.
7: Ne yaptın? Ateşlerin üstünden atladın mı?
6: Yok, ateş üstünden atlayamadım ama diğer bütün ritüelleri yaptım.
7: Gül ağacı buldun hemen yani.
6: Bu sefer gül ağacının dibine koymadım dileklerimi. Daha farklı dilek diledim ben
7: ne
6: bu sefer.
7: Ne yaptın mesela?
6: Eskiden mesela kağıdın üzerine çizerdim. İşte balkona koyardım onları falan. Dün akşam defne yaprağı üzerine, 3 tane defne yaprağı üzerine 3 dileğimi çizdim, yazdım. Bir de tarih belirtmek gerekiyormuş. Tarihlerini de yazdım. Yastığımın altına koyup uyudum. Bekliyorum. Allah
7: yalnız
6: kısmet eder
7: şey
6: de önümüzdeki yıl program devam ederse gerçekleşmediğini söyleyeceğim.
7: Ben ilk kez senden daha asortik bir şey yaptım.
6: Aa, ne yaptın?
7: Kızım benim dileğimi okyanusa attı.
6: Nerede?
7: Amerika'da.
6: Aa,
7: Yani genelde zenginlik senden geliyor ya programda. Bu kez benden geldi. Yani suya da bırakılıyormuş dilekler. Tabii. Ben ona dileğimi tabii ikimiz görmüş olduk doğal olarak. Ben dileğimi nasıl gönderecektim? Ona telefonla yolladım. O da yazdı ve benim adıma yolladı. Okyanusta şu anda herhalde mürekkep suya karışmıştır, akıp gidiyordur.
6: İnşallah kaybolmamıştır da.
7: Niye, bulunması mı gerekiyor illa?
6: Hıdrellez oraya gidiyor mu acaba?
7: Niye Hıdrellez'in bir coğrafi alanı mı var? Balkanlardan Tuna'ya kadar Hıdrellez kutlanabilir, gerisinde hayır.
6: Ben ne yalan söyleyeyim, senin dün akşam dilek tuttuğunu sanmıyordum. Tutsan bile hani çift dilek olur, daha çabuk kabul olur diye düşündüm ama tutacağını zannetmiyordum. Dileğin kabul olsun, ne diyeyim?
7: İnşallah senin de olsun.
6: Teşekkür ederim.
7: Bir sandık dolusu altının olsun, elmasın olsun, pırlantan olsun, ay, ince mercanlar da olsun.
6: Ben senin için dilek hakkımı da kullandım. Farkındaysan ne kadar asil, yüce, kendimi aşmış bir insanım. Kendimi değil, başkalarını da düşünüyorum.
7: Geçen hafta narsizm konuşmuştuk ama.
6: Narsiz sendin geçen hafta. Onun için. Defne yaprağına mı yazdın diyor Feray Apo'nun dileğini de diyor.
7: Evet, teşekkür
6: evet,
7: ederim.
6: Öyle yaptım.
7: Çok incesin. İnandırıcı gelmedi ama.
6: evet.
7: Peki daha önceki Hıdrellez dileklerin oldu mu? Yani şimdiye kadar hiç Hıdrellez'de dilediğin ve sonrasında
6: oldu,
7: gördüğün.
6: Oldu, olmaz olur mu tabii ki. Ne senin dilemiştim? Olmadı mı?
7: Ben çok Hıdrellez dileğinde bulunmadım öyle.
6: Sen bizim programa başladın başlayalı böyle
7: yok,
6: şeylere.
7: Yok, İzmir'de gelenektir.
6: Dikkat etmeye, önem vermeye başladım.
7: Aslında bu gelenek vardır ama benim çok inancım yoktur. Yani böyle şeylere. Yani o anlamda. Ama sizinle beraber eksik hissediyorum kendimi, bunları yapmazsam. Herhalde yapmam gerekiyor falan diyorum.
6: Tabii şimdi yarın beni yayında sıkıştıracaklar. Onun için yapayım da dileklerimi kurtulayım. Ben senin için ne diledim?

0: biliyor musun?
1: Ne
0: Hani
1: dinledin?
0: sen hep dünya turuna çıkmak istiyorsan ya.
1: Kenya'ya, Konya'ya.
0: Evet, Kenya'ya, Konya'ya git
1: Lafonya'ya.
0: diye diledim.
1: Aa, çok
0: Evet.
1: teşekkür ederim. Heveslendiğim için değil, merak ettiğim için soruyorum bunu.
0: Neyi?
1: Yani bütün direkler kabul olur mu bu Hıdrellez'de? Yani ben de her Hıdrellez'de tutayım mı
0: Tabii
1: direkt?
0: şimdi şöyle sen dua ederek, isteyerek bir dilek tutmadığın için kabul olmuyor. Benim şimdiye kadar tuttuğum tüm dileklerim kabul oldu. Çünkü gerçekten çok istiyorum, inanıyorum, dua ediyorum bunun
1: O
0: için.
1: zaman
0: Onun için kabul oluyor.
1: uçak bilet fiyatları daha da artmadan ben hemen kendime bilet bakıyorum senin dileğin üzerine.
0: Yok hiç zahmet etme. Ben çok zengin olacağım ya.
1: Tabii ki
0: O
1: hemen orada
0: zaman
1: olacak
0: seni
1: da.
0: özel uçaklarla göndereceğim dünya turuna.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim, rica
1: Şaka bir
0: ederim.
1: yana gerçekten dün akşam ne yaptın Hıdrellez'le ilgili? Yani bu defne yaprağını koymak dışında ya yani bir müzikli eğlence, bir ortamın içerisine
0: Yoğurt
1: girme.
0: yaptım, yoğurt mayaladım. Öyle olurmuş. Bütün dolapların, erzak dolaplarının kapaklarını açık bırakıp yattım. Cüzdanımı açık bırakıp yattım. Ama sabah kalktığımda dolmamıştı tabii para da. Bir yıl içinde dolacak.
1: Öyle mi olurmuş?
0: Evet,
1: Öyle bir
0: öyle
1: söyledin
0: olurmuş.
1: ki
0: Tabii
1: ben
0: tabii.
1: daha.
0: İşte o bereket, o bakliyatlarda işte artarak bereketlenecek onlar da falan.
1: Sen sonradan söyleyeyim ben platformda dizi izledim. Sadece
0: Aa.
1: kızıma mesaj yazdım. Bu gerekiyormuş. Herkes dilek tutuyor ben de tutayım diye. O da dediğim gibi okyanusa
0: Peki
1: bıraktı.
0: saat farkını ne yaptın? Orada saat
1: Gündüz
0: kaç
1: daha
0: oluyordu?
1: ona dikkat etmedik o kadar da yani.
0: Yani Hıdrellez'den bir
1: Türkiye
0: gün
1: saatine göre
0: Türkiye
1: attı.
0: saatine göre tamam o zaman. Evet. Sen ne
1: Bugün
0: yaptın onun dışında?
1: yok bir şey yapmadım dediğim gibi
0: Dizi
1: ben dizi
0: izledin.
1: izledim.
0: Evet.
1: Bugün Hıdrellez'i konuşmayacağız ama değil mi? Malum akşam artık pikniğe gidenler evlerine döndü, dilekler tutuldu. Artık gül ağaçlarının altından toplanıyor bile o dilekler.
0: Toplandı bile.
1: O zaman
0: Hayır zaten radyomuzun diğer programlarında anlatılmıştır Hıdrellez'le ilgili bilgiler.
1: peki biz neyi konuşacağız?
0: Benim en sevdiğim konuyu.
1: Altınlar, elmaslar mı? Neyi
0: Hayır değil,
1: konuşacağız?
0: dilek dilemeyi konuşacağız. İnsanlar neden, nasıl, nerede, ne zaman, neler dilerler onu konuşacağız.
1: Yani haberlerde 5N 1K kuralı vardır ya, biz
0: Evet.
1: özellikle buna dikkat ederiz. Sen de dilek dilemenin 5N 1D'sini mi icat ettin şu anda? Dilek dileme literatürüne girsin hemen diye.
0: Kitabını yazdım
1: O
0: ben dilek
1: kadar.
0: dilemenin tabii ve dileklerim de hep oldu.
1: Peki ilk dileğini hatırlıyor musun?
0: İlk dileğimi hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum çünkü yıllardır ben
1: Dilek
0: kendimi bildim
1: tutuyorsun.
0: bileli yapıyorum.
1: Ben bana hiç
0: Sen
1: sorma hiç hatırlamıyorum öyle bir şey.
0: senin ilk dileğin bu
1: Yok o kadar değildir
0: okyanusa
1: de. Yani 52 yıllık yaşamımda mutlaka bu ömür içerisinde bir dileğim olmuştur.
0: galiba. Bence dilek dilemeyen insan olmaz. Bilinçli şekilde olmasa da mutlaka gönlünden sürekli bir şeyler geçer insanların.
1: O zaman sayın tarih uzmanımız.
0: Efendim.
1: Siz dilek dilemenin de tarihini biliyorsunuzdur. Bundan eminiz. Acaba ne rivayetler, ne meseller, ne masallar gelecek şimdi?
0: Dilekler ve tarih benim uzmanlık alanım. Hemen anlatmaya başlıyorum ve mağara devrine gidiyoruz.
1: Çok şaşırdım gerçekten. Bay Hönk ve karısı Naoma'nın hikayelerini, maceralarını dinleyeceğiz anladığım kadarıyla.
0: Sevmiyor musun?
1: Yok sen çok güzel anlatıyorsun. Normalde sevmem bu arada ne saçma derim ama sen o kadar şiir gibi anlatıyorsun ki dinliyorum gerçekten.
0: Şimdi gerçek bilgi dediğin nedir aslında? Hani o anlamda baktığımızda kim neyi ispat edebilmiş bugüne kadar? Zaman makinesi icat edilirse ancak o zaman neyin ne kadar gerçek olduğunu
1: Yani
0: öğrenebiliriz.
1: arkeologlar, antropologlar, tarihçiler boş boş çalışıyorlar mı diyorsun?
0: Hayır, boş boş çalışmıyorlar tabii ki ama inanmıyorsun ya sen gerçek bilgi değil diye onun için
1: Ha,
0: söylüyorum.
1: gerçek bir onların bilgisine inanıyorum ama senin anlattıkların rivayet güzel dinliyorum
0: Çok
1: yani.
0: ayıp ya, çok ayıp ama ben yine de anlatıyorum. Hazır
1: Tamam.
0: mısın?
1: Mümkün mü hazır olmamam? Buyurun.
0: Bir gün Bay Hönk'le Naoma mağaralarında kös kös oturuyorlarmış. Naoma'nın canı sıkılmış oturmaktan. Ne yapsak demiş, ne yapsak tek eğlencesi olan kocası Hönk'e sarmış tabii. Demiş ki bak elin kocaları ne güzel saz çalıyor, gitar çalıyor. Hele Maye'nin kocası kuyruklu piyano aldı, piyano çalıyor. Sen ancak böyle boş boş otur demiş.
1: Mağara devrindeyiz ve kuyruklu piyanomuz mu var?
0: Evet tabii ki o dönemde zaten her şeyin kuyruğu var.
1: Dinozorların. Saz var, gitar var,
0: Evet, benim
1: kuyruklu
0: tarihim de
1: kuyruklu
0: var. Naoma, sıkıntıdan patlayacağım. Sen niye bir şeyler yapmıyorsun? Niye bir arya söylemiyor, bir
1: değil
0: türkü
1: mi? Tamam.
0: havalandırmıyorsun diye soruyor. Evet.
1: Arya mı? Arya.
0: Evet.
1: İtalyanca mı söyleyecektim? Almanca da olabilir. Yani dil zenginliği vardır.
0: Var tabii ki. Olmaz olur mu? Avdan yeni gelmiş, yorgunluktan uyumak üzere olan Hönk, çaresiz gözlerle karısına bakıp yapamam. Benim öyle yeteneklerim yok. Ne sesim güzel ne de müzik kulağım var demiş. Nauma da sanat sadece müzikten mi oluşuyor? Bale yap, tek kişilik gösteri yap demiş.
1: Stand up bilen Nauma.
0: Evet.
1: Bale biliyor.
0: Bilsin istiyor. Bilmiyor.
1: Hayır, Nauma'nın bunlara karşı bir bilgisi var. Yani.
0: Var tabii.
1: İlgisi de var üstüne.
0: Tabii. Hönk yine çaresizce yapamam, ben yetenekli biri değilim, ben basit, sıradan bir mağara adamıyım demiş.
1: Ne olacak?
0: Ama ben sıradan bir mağara kadını değilim demiş Nauma. Kalk, uyumanın zamanı değil, sanatsal bir şeyler yap demiş.
1: Ya ısrara bak ya. Kadın ısrarı milattan önce bilmem kaç bin yıl önce de devam etti.
0: Ama çok kesiyorsun ya. Bay Hönk çaresizce eline bir taş alıp mağaranın duvarına gitmiş. Bari resim çizeyim de hanımın çenesi kapansın demiş.
1: Haklı.
0: Günümüzde bilinen mağara resimlerine benzer şekilde bir bizon bir de geyik resmi çizmiş. Çizerken de ne yapsam mutlu olmuyor benim hanım. Yarın böyle bir geyik, böyle bir bizon avlasam da Nauma'yı bari avcılık becerimle etkilesem diye de içinden geçirmiş.
1: Peki bu kadar sanatsal beklentisi olan Nauma bu durumu iyi karşılamış mı? Beğenmiş mi yani?
0: Tabii ki hayır. Sinirle bu ne demiş. Sen banki misin de duvara grafiti çiziyorsun. Doğru dürüst çiz şu resmi demiş.
1: Adamın adını o tarihte tabii yanlış söylemiş. Banksy olacak. Banksy nereden çıkıyor? Bir de nereden biliyor Banksy?
0: Günümüzdeki Banksy'nin büyük dedesi mağara komşusuymuş.
1: Ha, evet. Tamam,
0: evet. Hönk bu kadar yapabiliyorum demiş çaresizce. Nauma da seni ben bir resim kursuna yazdırayım da elin biraz fırça, pardon, taş tutmayı öğrensin demiş.
1: Benim anlamadığım mağara devrinde bile erkekler sakin ve uyumlu. Kadınlar niye daha çok sinirli, daha az beğenen, sürekli eleştiren ve huysuz konumda? Ya senin hikayelerinde böyle normalde öyle değil.
0: Bu benim
1: kadınlar
0: tarihim.
1: Kadınlar hoşgörülü.
0: Benim sosyolojim. Esnek. Benim karakterlerim.
1: Ha, tamam peki.
0: Böyle istediğim için böyle.
1: Peki devam et. sakin sen devam et anlatmayı.
0: Hönk sabah erkenden uyanmış, avlanmaya gitmiş. Çok şanslıymış. Attığını vurmuş, koştuğunu tutmuş. Normalde bir tavşanı bile zor avlarmış. Akşam mağaraya gelmiş, avları atmış Nauma'nın önüne. Al kadın, belki piyano çalamıyorum ama sana et getiriyorum demiş. Nauma iyi tamam demiş yarım ağızla. Sonra da demiş ki mağaranın şu tarafı boş kaldı, oraya da bir iki şey çiziktir demiş. Hönk yemeğin pişmesini beklerken hevesle bu defa 3 tane yaban keçisi çizmiş duvara. Yemeklerini yemiş yatmışlar. Ertesi gün Hönk bu defa da 3 yaban keçisi avlamasın mı?
1: Avlasın tabii. Avlasın ki sen de tarih diye anlattığın bu masalı akşam kağıda çizdiğin hıdrellez zileğine bağlayabilesin.
0: Aa, nasıl anladın?
1: Ben de artık senin tarih uzmanlığın konusunda uzmanım. Giriş, gelişme ve sonuç bölümünü tahmin edebiliyorum artık.
0: Evet, tahmin ettiğin gibi ilk dilekleri mağara devrindeki atalarımız duvarlara çizdikleri o resimlerle dilemişler.
1: Vay be.
0: Şekli, ritüelleri değişse de dilekler insanlık var olduğu günden bu yana var olmuş anlayacağın.
1: Sen şimdi şekli ritüel dedin de onu da merak ettim. Ne şekli varmış, neler yapıyorlarmış bu atalarımız?
0: Mesela Antik Mısır'da insanlar dileklerini tapınak duvarlarına kazır, taş levhalar üzerine yazdırırmış. Onların inancına göre dilek artık söz olmaktan çıkar, kayda geçermiş. Dilekleri olsun diye adaklar adar, tütsüler yakar, tapınaklara yiyecekler bırakırlarmış.
1: Nilgün, günümüzde de neredeyse aynı uygulamalar var. Mesela İslam dininde nezir, adak, akika kurbanları kesiliyor. Bu kurbanlar insanların dileklerinin kabulünden sonra şükretmek için kesiliyor. Sadece kurban değil, başka adaklar da adanıyor. Mesela oğlum sınavı kazansın, 10 fakir doyuracağım gibi. Meditasyon yaparken tütsü yakılıyor mesela. Pek bir şey değişmemiş yani.
0: Sen bunların hepsini haber okur gibi anlattın yine.
1: Çünkü önüme yazılmış. Önüme yazılınca didaktik oluyor.
0: Benim de önüme yazılmış. Ben öyle mi okuyorum?
1: Senin üstün yeteneğin ve radyoculuk geçmişinden kaynaklanıyor herhalde.
0: Şimdi çok büyük bir fark var ama bu söylediklerin arasında.
1: Ciddi bir şey anlattım ayrıca. Ben ciddi bir şeyi de.
0: Evet, peki. Biz şimdi ne yapıyoruz? Açıp ellerimizi sadece Allah'a dua edip dilek diliyoruz. Çünkü bizim dinimiz tek tanrılı. Ama onlarda çok tanrı var. Ve her bir dilek için ayrı tanrıya dileklerini sunarlarmış.
1: Nasıl sunuyorlarmış?

0: Hayır, dilekleri nereden buluyorlar? Kime sunuyorlar?
1: Şifa ve koruma için Isis'e, aşk, mutluluk için Hathor'a, sağlık ve güç için Ra'ya yalvarırlarmış.
0: Ne diliyorlarmış mesela?
1: Örnekler var. Bir şifa dileği mesela. En büyük anne Isis, bedenimdeki hastalığı uzaklaştır. Gecelerimi huzurlu kıl, beni yeniden güçlü yap.
0: Bugün de biz Tanrım şifa ver, Allah'ım şifa ver diye dua ediyoruz.
1: Evet, Hathor'a aşk dileği mesela yapıyorlarmış. Kalbimi sevgiyle dolduran Tanrıça, onun kalbini bana çevir, beni görsün, beni sevsin, beni unutmasın derlermiş.
0: Şimdi de gençler Allah'ın mesajımı görsün, cevap versin diye dua ediyorlar.
1: Doğru. Mısır'da insanlar bazen Tanrı'ya şikayet dilekçesi yazıyorlarmış. Ben haksızlığa uğradım, kimse beni duymadı, sen adaletin sahibisin, hakkımı bana geri ver.
0: Buradan şunu anlıyorum. İlahi adalete sığınmak ta o zamanlardan beri var.
1: Var, evet. Şimdi Mezopotamya'ya gelirsek, burada dilekler tabletlere çivi yazısıyla yazılıp tapınaklara bırakılıyormuş. O dilekleri tabletlerden okuyabiliyoruz günümüzde.
0: Peki sayın tarih uzmanım, onlar neler dilemiş?
1: Günler dostluk, aylar sevinç, yıllar bolluk getirsin. Sümerler'de hasat zamanının bereketli geçmesi için ekinlerin bol, ambarın dolu olsun şeklinde dilekler yazmışlar. Ama Mezopotamya'da dilekleri tabletlere yazdık yeterli demeyip işi epey büyütüyorlarmış.
0: Ne yapıyorlarmış mesela?
1: Büyülü metinler okuyup kötü ruhları kovup iyi tanrıları çağırıyorlarmış. En çok Tanrı İştar'ı çağırıyorlarmış. Tabii ki onlar da adaklar adayıp kurbanlar kesiyorlarmış. İşi sağlama almak için de şu Tanrı'ya şu kadar adak verildi, karşılığında şu istendi diye kayda geçiriyorlarmış.
0: Peki dilekleri olmayınca o kayıtlar ne işe yarıyor? Kayda
1: Aa, o
0: geçirdiler ya.
1: kadarını ben de bilmiyorum.
0: Oo, burada kalır diyorsun tarih uzmanlığı. O zaman
1: Evet.
0: bir müzik arası verelim.
1: Verelim.
0: Senin diğer uzmanlıkların birazdan konuşacak. Çünkü dilek konusunun uzmanı sensin. Tek tek anlatacağız. Mesela
1: Senle bilgilen,
0: soracağız.
1: bilgilen.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim. İnsanlar neden dilek tutar sorusuna yanıt arayacağız ama belki dinleyicilerimiz de dilek tutmuştur. Paylaşmak istemezler ama neden dilek tutma ihtiyacı duyuyorlar, onu paylaşmak isteyebilirler. O zaman
1: Ya da
0: WhatsApp...
1: şimdiye kadar tuttukları dilekler, Hıdrellez'de diledikleri dilekler gerçekleşti mi? Onların ritüelleri neler, neler yapmışlar? Bakalım neler diyecekler dinleyicilerimiz.
0: WhatsApp iletişim hattımızı hatırlatalım. Artı 90 507 458 85 89 artı 90 507 458 85 89 bekliyoruz.

0: Yasemin Kumral'ın Dilek şarkısından çok Nazire şarkısı gibiydi. Çatlasın düşmanlar.
1: Bilmem
0: Peki insanlar neden dilek tutarmış?
1: Şimdi insanlar düşünmeye, hissetmeye başladığı andan itibaren dilekler, dualar var olmuş. Peki sence insanlar neden dilek diler, dua eder? Bunun altında ne yatıyor diye ben sana sormak istiyorum sayın araştırmacı
0: Haber sesiyle mi okuyayım, normal radyocu sesiyle mi?
1: normal radyocu sesiyle
0: Araştırmacı
1: lütfen
0: gazeteci deyince.
1: haberi bırak gel.
0: Bence hayata tutunmak, hayatta kalabilmek, yaşamaya devam edebilmek için Nilgün. Çünkü bu hayat bir insanın anlaması, baş etmesi, tamamen başarılı olması için çok karmaşık. Aynı zamanda çok zor ve çok kontrol edilemez bir serüven. Düşünsene bu hayatta neyi ne kadar kontrol edebilirsin? Bunu bir düşün.
1: Ocağın ateşini, fırının derecesini, yemeğin tuzunu diyerek iyice ajite edeyim ben
0: Yok,
1: durumu.
0: aslında onları bile tam olarak kontrol edemezsin. Tüp biter, doğalgaz kesilir, elektrikler gider. Senin dışında başka biri gelip yemeğe tuz atabilir.
1: Diyorsun ki aslında kontrol ettiğimizi, yönettiğimizi, başardığımızı sandığımız şeyler bile tam anlamıyla garanti değil.
0: Elbette öngörülebilir bir hayat yok. Oysa eğer öyle olsaydı zaten senin dileklerin gerçek olmazdı.
1: Sürprizlerle dolu diyorsun
0: Evet.
1: yani.
0: Hem tatlı hem de acı sürprizler var hem de. Bazen hiç istemediğin durumların içinde kalabiliyorsun ya da senin yapabileceğin hiçbir şeyin olmadığı sorunların içinde kalabiliyorsun. Yani sen o durumda hiçbir şey yapamıyorsun. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Mesela çocukların, diyelim ki oğlun ya da kızın umutsuz bir aşka kapılıyor.
1: Evet,
0: Ne yapabilirsin o
1: olabilir
0: zaman?
1: tabii.
0: Ne
1: Tabii.
0: yapabilirsin? Hiçbir şey. Zorla elin kızına, oğluna benim çocuğumu sev ya da onu üzme gibi giderek onlarla konuşamazsın. Onlara o tip bir tavsiyede bulunamazsın. Zorlayamazsın kimseyi. Kimse kimseyi zorla sevmez çünkü. Kimse kimseyi de zorla üzmemezlik yapmaz. Çare ne? Çare yok. Ama ne var?
1: Evladımı sevsin bu kız ya da oğlan diye dua ederim. Sonra da karşısına benim evladımı sevecek iyi bir insan çıkar Allah'ım diye dilek dilerim.
0: Başka bir yolu var. Damada geline yalakalık yaparım. Zaten damatlar hemen babacım diye
1: Anneciğim
0: başlarlar.
1: diye
0: Anneciğim diye devam
1: başlarlar.
0: ediyor.
1: Evet.
0: Kızıma kötü
1: Dur
0: davranmasınlar da.
1: daha ne damat falan yok
0: Yok
1: orada
0: ya,
1: da.
0: ilerisi için diyorum. Ya
1: Ha
0: dilekler
1: peki.
0: ileriye dönük ya, ben de
1: Peki.
0: ileriye dönük
1: İşte o
0: konuşuyorum.
1: kadar ileriye dönük dilememek lazımmış.
0: Çünkü insanın hemen hemen hiçbir anını kontrol edemediği bu hayatta her şeye gücü yeten, her şeyi kontrol eden bir güce sığınma ihtiyacı var. Yani biraz önce sen ne dedin? Dua ederim dedin. Ve bizim inancımızda da her şeye gücü yeten Allah var ve ona bu dileklerimizi, dualarımızı iletiyoruz. Düşünsene zordasın, dardasın ve dilek dileyemiyorsun. Hiçbir güce sığınamıyorsun.
1: Bu
0: Gayet
1: büyük
0: çaresiz kalırsın.
1: çaresizlik. Hele benim için imkansız bir durum. İyi ki inancımız var, iyi ki dualar, dilekler var. Yoksa nefes alamazdım ben. Çünkü benim için her an, her yerde dilek dilenecek bir şey vardır. Mesela şimdi her mevsim, her meyve bulunuyor da eskiden bazı meyvelerin çıkma zamanı vardı ya. Mesela karpuz çıkardı ya da erik çıkardı. O meyve çıktığında o yıl ilk defa yerken dilek dilerdim, bir de gülerdim, hep gülerek.

0: biliyorum
1: Gerçekten
0: diye.
1: mi?
0: Evet.
1: Ya direkt biliyordun
0: Evet.
1: karpuzun ilk lokmasından sonra.
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Ne dilerdin peki?
0: Önümüzdeki yıla da bu meyvenin çıktığını görmeyi nasip et derim mesela.
1: Senin hayatın çok tatlı ya. Her şeyden böyle bir olumlu sonuçlar çıkartabiliyorsun ya. Ömür diliyorsun yani
0: Evet. Ya
1: karpuza.
0: da eskiden gençken daha evlenmeden önce biz kızlar kirpiğimiz düştüğünde hemen alıp koynumuza
1: O niye?
0: atardık. Sevdiğimizi görelim diye.
1: Tabii ki duymamıştım bunu. Bizim büroda da kadın arkadaşlar aynı isimli iki kişi yan yana gelince ortasına girip dilek tutuyorlar. Bu alışkanlık yani. İki gizem görünce hemen ortasına geçiyorlar. Dilek tutuyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Bir yıldız kaydında da dilek dileniyor. Onu da gördüm birkaç kere.
0: Oo, daha neler neler var. Anlatayım mı?
1: Tabii anlatmadıysam sanki anlatmayacaksın. Buyurun.
0: Mesela dizi izliyorsun.
1: Ben televizyonda dizi izlemiyorum. Tamam.
0: Evet, olsun. Platformlarda
1: Tamam,
0: izliyorsun ya.
1: izliyorum.
0: Evet. Film izliyorsun
1: Tamam.
0: diyelim. Bir dilek tutacaksın. Sonra bir kelime belirleyeceksin. Mesela melek, kelebek ya da at
1: At
0: gibi.
1: olmazsa olmaz yani. Biz at tutacağız işte.
0: Sonra diyeceksin ki dileğim olacaksa filmin içinde bu kelimeler geçsin ya da bu kelime geçsin.
1: Şimdi tutacaklarım neydi? Melek,
0: Hayır canım,
1: kelebek,
0: ben örnek
1: at.
0: verdim.
1: Yok,
0: Ne
1: senin verdiğin
0: istiyorsan
1: örnekler
0: unutun.
1: üzerinden.
0: Ha,
1: Şimdi
0: evet.
1: onu mu düşüneceğim ne dileyeceğim diye.
0: Herhangi
1: Tamam.
0: birini.
1: Geçerse dileğim olacak mı peki?
0: Evet.
1: Çok saçma ya.
0: Tamam, o zaman başka bir şey önereyim. Yine dileğini tuttun ve trafiktesin. Diyeceksin ki yanımdan geçen üçüncü araba kırmızıysa dileğim olacak. Bunu yapmışsındır.
1: Bu çok daha saçma tabii ki. Daha saçması geliyor
0: Ama sana da bir ritüel beğendiremedim ki.
1: Bizim kadim ritüellerimiz var Nilgün. Ben sana onları anlatayım istersen. Mesela ağaca çaput bağlamak gibi.
0: Olur, hadi anlat.
1: Ağaçlara çaput bağlamaya biz ta Orta Asya'dayken başlamışız. Çünkü o zaman gök tanrıya inanıyor Türk insanı. Tengrizm denilen bu inanca göre doğadaki her şeyin ruhu var. Doğal olarak da ağaçların, dağların, taşın, toprağın, suyun ruhu var.
0: Ağacı düşünürsek kökleriyle yer altına, gövdesiyle yeryüzüne, dallarıyla göklere uzanan bir varlık. Ruhu da var.
1: Ne yapıyor atalarımız? Özellikle tepelerde tek başına olan ağaçlara gidip onlara dokunuyor. Dertlerini, dileklerini ağaçlara anlatmaya başlıyor. Sonra bu dileklere nişane olsun diye dallara çaput bağlamaya başlıyor. O çaputa yüklenen, ağaca emanet edilen dileklerin rüzgarla gök tanrıya ulaşacağına inanılıyor.
0: Sonra Anadolu'ya göçüyoruz ve ağaçlara çaput bağlama geleneğimizi de yanımızda getiriyoruz. Ama artık İslamiyet'e geçtiğimiz için türbeler giriyor hayatımıza. Böyle olunca da türbelerin yanındaki ağaçlar dilek ağaçlarına dönüşüyor. Türbeye girip duamızı yapıp çıkıp dilek ağaçlarına çaput bağlamaya başlıyoruz. Türbe yanında olmayan dilek ağaçları da var tabii ki.
1: Üstelik başka kültürlerde de var dilek ağacı ritüelleri. Mesela Japonlar dileklerini küçük kağıtlara yazıp tapınaklardaki ağaçlara ya da panolara asıyormuş. Onlar da rüzgar estikçe dileklerinin tanrılara ulaştığına inanıyor.
0: Bizde çaput, Japonya'da kağıt ama duygular, düşünceler, dilekler aynı.
1: Kelt kültüründe Cleo tree denilen ağaçlar varmış Nilgün. Genelde kutsal su kaynaklarının yanında oluyormuş bu, onların kutsal diye inandıkları suların yanında. İnsanlar bu ağaçlara şifa amacıyla bez bağlıyorlar. Bez çürüdükçe hastalığın da yok olduğuna inanıyorlar.
0: Tibet'te ise bezleri ağaçlara bağlamak yerine doğrudan doğaya bırakıyorlar. Bunun için renkli dua bayrakları kullanılıyor. Dağlara, tepelere iplerle asılıyor. Rüzgar estikçe duaların evrene yayıldığına inanılıyor.
1: Tayland ve Güneydoğu Asya'da dilekler suya bırakılıyor. Küçük nekleler, mumlar hazırlanıyor, dilekler yazılıyor, nehre bırakılıyor. Kötü şansın suyla birlikte uzaklaştığına inanılıyor.
0: Senin kötü şans uzaklaştı
1: Uzaklaştı
0: suyla
1: gitti dedi.
0: beraber. Bak, bizde de dilek yazılan kağıtların suya atılması gerektiği söylenir.
1: Çünkü kadim kültürde su da kutsal. Antik Yunan ve Roma'da her nehrin bir ruhu, her pınarın bir koruyucusu olduğuna inanılıyor. Hatta Yunan mitolojisinde insanların dileklerini duyan su perileri varmış.
0: İnsanlar su perilerini dileklerini duysun diye suya küçük hediyeler, takılar bırakıp paralar atarlarmış. Ben sana bir şey veriyorum, sen de bana dileğimi ver anlamını taşırmış bu hediyeler.
1: Her şeyi kopyalayan Romalılar bunu da alıp iyice yaygınlaştırıyor sonra. Bugün bile hala aşk çeşmelerine atılan paraların, dilenen dileklerin temeli bu

0: antik inanışa dayanıyor.
1: Bizde de su kutsaldır. Bizde de insanlar dertlerini suya anlatır ki alıp götürsün diye. Örneğin bir rüya gördüğünde uyanır uyanmaz suyu aç, bunu suya anlat derler. Bizde de vardır bu. Denize gitmenin bütün negatif enerjileri alıp götürdüğüne inanılır. Düşün, işte kötü rüya görünce bile akan suya anlat götürsün derler ya, hani az önce söylediğim
0: Musluğu
1: gibi.
0: açtın, aktı su. Sen onunla konuştun,
1: Konuştun,
0: gönderdin.
1: gönderdin.
0: Bardağı doldurdun, bardağı boşalttın, gönderdin. Aktı
1: Ya
0: gitti.
1: bardak yok, bardak yok.
0: Yok, suyu
1: Suyumuzu
0: Hintlilerin de Ganj Nehri var. Bu kadar masraflı değil. Ganj orada duruyor. Suyu boş akıtmıyorlar. Onlar da nehre girip günahlarından arındıklarına inanıyorlar. Suya mumlar yakıyorlar, çiçekler bırakıyorlar.
1: Bir de dilek fenerleri var.
0: Dilek fenerleri aslında dilek dilemek için değil, askeri bir nedenle üretilmiş. Bu çok ilginç bir bilgi Nilgün. Hem de çok eski zamanlarda. Milattan sonra 3. yüzyılda Çinli şansölye Suge Liang kuşatma altındayken bu fenerleri gökyüzüne salarak yardım çağrısı yapıyormuş.
1: Konum atmış bugünkü deyimiyle.
0: Öyle de olabilir. Ya öyle diyebiliriz. Daha sonra ise bu fenerler kötü ruhları uzaklaştırma, şans getirme ve dilek amacıyla gökyüzüne salınmaya başlıyor. Ve turizmin gelişmesi, medyadaki sunumlar, aktarımlar derken bu fenerler dünyaya yayılıyor. Düğünlerde, yılbaşı kutlamalarında, festivallerde dilek fenerleri yakılıp gökyüzüne gönderiliyor. Biz de özellikle milli bayramlarda yapıyoruz bunu. Anıtkabir'den dilek fenerlerini yolluyoruz.
1: Yolluyoruz. Bir de ateş var dilek ritüellerinin başrollerinde.
0: Ateş yakan, kül eden ama tamamen yok etmeyenmiş.
1: Duman ve alevler nereye yükselir?
0: Gökyüzüne.
1: Antik çağlarda ateş tanrılara giden yol olarak kabul edilmiş ve kutsal
0: Onun için
1: sayılmış.
0: tamamen yok olmuyor.
1: Evet.
0: Yunan mitolojisine göre Prometheus tanrılardan çalarak insanlara ateşi getiriyor. Yani tanrı katından gelmiş ateş. Ve onlar da bir şeyi yaktıkları zaman o şeyin dumanlarla tanrılara ulaştığına inanıyorlar.

0: yanında yakılıyor genelde. Dilek dileniyor. Bir de bir başka mumdan yakılıyor her zaman. Yani yeni bir çakmakla ya da kibritle değil de bir başka mumdan alınarak ateşi yakıyorlar.
1: Peki mumlar tamamen sönmüş ya da işte bitmiş olursa
0: Bitmiyor
1: yeni
0: demek
1: mum
0: ki, bitmemesini sağlıyorlar. Bu
1: sağlıyorlar.
0: da
1: Yani çakmakla yakamıyoruz.
0: duanın sessiz bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Çakmaktan gelen ses, kibritten gelecek ses engellenmiş oluyor.
1: Evet. Bizde de bazı türbelerde mum yakılıyor. Dilek dileyip hani mum yakıyorsun ya, demek ki aynı mantık. Ateşin dumanları dilekleri ulaştırsın diye yakılıyor ama genelde mum yoktur bizim türbelerimizde. Gidip dua edersin, çıkarsın. Varsa bahçesinde dilek ağacına çaput bağlarsın.
0: Peki türbede dilek nasıl dileniyor?
1: Türbede dilek dilediğin zaman yine Allah'a dua edip dileğini ondan diliyorsun. Türbede olmanın farkı ise şu: dilek dilerken orada yatan zatın yüzü suyu hürmetine dileğimi kabul et Allah'ım diyorsun.
0: Yani onu kendine referans mı yapıyorsun?
1: Hayır, burada yatan zat senin katında makbul bir insan, onun hatırına benim dileğimi kabul et diyorsun mealen.
0: Hani antik Mısırlılar her dilek için ayrı bir tanrıya dua ediyorlardı ya, öyle söylemiştim biraz önce.
1: Evet.
0: Biz de her dilek için ayrı türbeler varmış. Onu söylememiz gerekiyor dinleyicilerimize. Sen bunu duymuş muydun? Yani her
1: Evet.
0: dilek için ayrı türbe.
1: Evet,
0: Ha,
1: duydum.
0: biliyorsun, bunu da biliyorsun.
1: Biliyorum. Mesela Ankara'da bulunan Hacı Bayram Veli Türbesi'nin minaresini ev anahtarıyla kurcalarsan evin, araba anahtarıyla kurcalarsan araban olur. Giderken yanında asma kilit götürüp 3 kere açarsan da kısmetin açılır. Ya da kısmetine açmak istediğin biri için götürdüğünde, o niyetle götürdüğünde kısmeti açılır. Kadınlar cuma günleri gidip dilek dilerler genellikle. Dilekleri olduğunda da gidip şeker dağıtırlar. Kurban adadıysa kurban keserler.
0: Böyle başka türbeler var mı?
1: Var tabii. Manisa'da bulunan Yedi Kızlar Türbesi'ne gidilip adakalanır ve hayırlı bir kısmet istenirmiş.
0: Zile'de bir türbe var. Hüseyin Gazi Türbesi. Çocuk isteyenler gidiyormuş bu türbeye. Türbenin yanında bulunan Güllü ve Bebeğinin Türbesi'nden mercimek büyüklüğünde 7 tane taş alınıyormuş ve yastığın altına konuluyormuş. 7 gün sonra kalkıp çocuk için dileğinizi dileyip çocukları olunca da kurban kesiyorlarmış. Bu ilginç bir türbe ve gelenek. Hüseyin Gazi Türbesi Zile'de, Tokat'ta.
1: Ve Manisa'da bulunan Hacettepe Türbesi'ne de genellikle Hıdrellez zamanında gidilirmiş. Kısmetinin açılmasını isteyenler türbenin yanındaki tahtaya yüzük resmi çizerlermiş. Hacettepe'ye horoz adağı yapanlar Perşembe akşamı türbeye gidip horozu kurban ederlermiş.
0: Benim gitmem gereken türbe, Gülbaba Türbesi. Yolculuk planı olanların ya da yolculukta olanların
1: Sen
0: gittiği türbe.
1: Ankara'da niye gitmedin bu zamana kadar? Bir Konya'ya bile gidemedin.
0: Feray beni yeni bilgilendirdi. Türbeden hayırlı bir yolculuk dilenir ve eve kazasız belasız dönülmesi istenirmiş.
1: Sadrettin Konevi Türbesi var bir de. Türbe Konya'daymış. Çıban ve benzeri yaraları iyileştirdiği söylenirmiş.
0: Bir mesajımız var Nilgün.
1: Okuyalım. Ayşegül Yozgatlı göndermiş. Uzun zamandır kuraklık çeken bir köyde yağmur duasına çıkılmış ve yanına yalnızca bir çocuk şemsiye getirmiş. Benim dua ve dilek anlayışım tam olarak bu şekildedir diyor dinleyicimiz. Duamın ve dileğimin kabul olacağına inanmak bu zamana kadar hem Hıdrellez'de hem de başka zamanlarda ettiğim tüm dua ve dilekler kabul oldu. Herkese inanarak dua etmesini ve dilek dilemeyi tavsiye ederim demiş sevgili Ayşegül Yozgatlı'ya. Teşekkür ediyoruz. İşte inanarak dua etmenin önemini sevgili Ayşegül Yozgatlı da vurgulamış.
0: Yani kuraklık çekiyor köy, yağmur duasına çıkılıyor, bir çocuk şemsiye götürüyor.
1: Evet. Yağmur yağarsa akıllı çocuklar çok akıllı. İnanıyor çünkü yani
0: Yağmurun
1: yağmur yağacağına,
0: yağacağına, o
1: tabii
0: inançta.
1: ettiği duanın kabul olacağına ve arkasından yağmur yağacağına inanıyor. Bir iki türbemiz kaldı, hemen onu da bitirelim.
0: Rumeli Kavağı'ndaki Telli Baba ya da Telli Baba türbesine evlenmek isteyen genç kadınlar gider. Gelin duvağının teli bırakılırmış. Evli olanlar da türbeye gidip evliliklerinin güzel geçmesini dilerlermiş bu türbede.
1: Ve Elazığ'da bulunan İmam Efendi Türbesi iş bulmak isteyenlerin gittiği bir türbelermiş diyelim.
0: Bir müzik arası verelim.
1: Verelim.

0: Masalları bilirsin. Bir lambadan ya da şişeden bir cin çıkar ve sana üç dilek hakkı tanır.
1: Aladdin ve sihirli lambası.
0: Sen ne dilerdin üç dilek hakkın olsa?
1: İzel'in şarkısında söylediği gibi bana huzur
0: O
1: dilerdim.
0: kadar mı?
1: Yok canım,
0: Üç dilek.
1: huzuru diledik. Sağlık dilerdim. Tabii ki emekli olunca yetecek ve gezecek kadar para dilerdim.
0: Ben de sağlık ve huzur dilerdim. Herkesin kalbinden geçen dileğinin gerçekleşmesini isterdim bir de.
1: Peki bu cin madem ki her şeyi yapabiliyor, niye dilek hakkını 3 taneyle sınırlamış?
0: Sence bir insana sonsuz dilek hakkı tanısa dilekleri biter mi?
1: Ne bitmez tabii.
0: Yani onun için de sınırlamış işte cinde dilek
1: Dilek
0: hakkını.
1: bile sınırlanıyor ya. Her şeyin bir engeli,
0: Sınırı var.
1: manisi var. 3 dilek hakkı hem doğu masallarında hem de Avrupa varyantlarında çok kullanılan bir metaformuş.
0: Bu masalları yazanlar ya da ilk anlatanlar bence insanları ne istediklerini fark etmeleri için bu metaforu kullanıyor. Çünkü çoğu insana sor ne dilersin diye ezberden para, ev, sağlık, aşk derler. Sonrası gelmez pek akla.
1: Çocuklar o konularda çok iyi. Onlar uçmayı ister, uzaya gitmeyi diler, uçan arabalarla yolculuk yapmayı diler. Öyle farklı farklı istekleri olur.
0: Büyüdükçe küçülür dünyalar ve dilekler. Bak, şiir gibi konuştum
1: Her
0: şimdi,
1: zamanki
0: değil
1: gibi,
0: mi?
1: evet.
0: Evet.
1: Bakalım başka insanlar ne cevap vermiş üç dilek hakkına.
0: Yeniden başlamak, başka bir zamanda, başka biri olarak.
1: Biri demiş ki, özür dilerim.
0: Bir diğeri de hayırlı bir hayat, hayırlı bir hayat, hayırlı bir hayat demiş.
1: Aynı şeyi dilemiş. Hiç çalışmadan para kazanmak, hiç acı çekmeden aşk yaşamak, hiç kilo almadan her şeyi yemek.
0: Ay, bu sonuncusuna bayıldım ben.
1: Hepsi güzel değil mi?
0: Sonuncusunu çok beğendim. Telepati ve düşünceleri değiştirme, uçabilme, iyileşme ve iyileştirme.
1: Emrime cin ordusu versin, gerisini ben hallederim.
0: Oo, para, para, para.
1: On,
0: Napolyon gibi konuşmuş.
1: onur, gurur, haysiyet.
0: Unutmak, unutmak ve unutmak.
1: 20 yaşıma geri göndersin, ben başka bir şey istemiyorum.
0: Yeryüzünde bulunan bütün kitapları okumak. Dünya turuna çıkmak, yeryüzündeki bütün enstrümanları çalmak.
1: Biri de dileklerini değil de fikrini yazmış. Ölümsüzlük isteyenlere bir sorun var. Bundan 4000 sene önce insan görseliyle sen çok farklı olacaksın.
0: 4000 sene sonra.
1: Tamam öyle olsun.
0: Öyle ama.
1: Fikrini tamam öyle olsun. Baştan alıyorum.
0: Peki.
1: Ölümsüzlük isteyenlere bir sorun var. Bundan 4000 sene sonra insan görseliyle sen çok farklı olacaksın. Taş devri insanı gibi dolaşmak zorunda kalacaksın. Tabii bir de dünyanın ya da yaşamın sonlanması durumu var. Ölümsüz olduğuna göre milyarlarca yıl tek başına dünyada ya da uzay boşluğunda kalmak var. Ne dilediğinize dikkat edin.
0: Çok
1: Tavsiyeler,
0: önemli.
1: tavsiyeler.
0: Evet. Bütün insanlar birbirlerine bakınca tüm büyük günahlarını görebilmesi, karşınızdaki insan dolandırıcı, katil mi vesaireyi bilebilmesi demiş. Hiçbir insanın yalan söyleyememesi ve herkesin aynı dili konuşması. Zaman ve mekan içinde istediğim zamana seyahat demiş bir diğeri.
1: Çok ilginç bir dileği var birinin. Dünyada konuşulan ve artık kaybolmuş tüm dilleri konuşup okuyup yazabilmek istiyormuş. 10 enstrümanı virtüöz seviyesinde çalabilmeyi istiyormuş. Bunları yapabildiğimin pek az biliniyor olmasını da istiyorum demiş.
0: Şimdi biri demiş ki bir, dile benden ne dilersen denmeden hayal kuramayan insanlara akıl fikir. İki, dile benden ne dilersen dendiğinde her şeyi isteyen insanlara edep, ahlak. Üç, dile benden ne dilersen denilse at, avrat, silah, şeytan üçgeninin dışına çıkamayan insanlara şifa ve vizyon demiş.
1: Neler dilemiş neler. Akıl, fikir, edep, ahlak, şifa, vizyon. Bir de internette paylaşmış insanları. Yani insanlar ağaçlara, insanları dedim dileklerini. İnsanlar ağaçlara çaput bağlıyor, türbelere gidip dileklerini yazıyor, halının kilimin altına sıkıştırıyor. Bazen büyük alışveriş merkezlerinde kurulan dilek ağaçları var. Oralara dileklerini yazıp asıyorlar ve oralarda pek çok şey diliyorlar. İnternette de bunları paylaşmışlar. Ben bunu diledim diye. Mesela biri demiş ki, Allah'ım babamın ayağına şifa ver. Allah'ım Sibel inşallah evde kalır. Allah'ım ablamın çocuklarını akıllı et. Allah'ım Gülsüm'ün kulağı açılsın.
0: Ve bir diğeri emek verdiğim, çaba gösterdiğim, sabrıyla sınandığım güzelliklerin artık önüme bahar çiçekleri gibi serilmesini diliyorum demiş.
1: Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Güzel ama direkt.
0: Çok güzel. Erkek övgüye, kadın ilgiye, çocuk sevgiye doysun. Öncelikle Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu çok güzel bir dilek.
1: Hepsi güzel bu arada. Civcivleri boyamasınlar, Pikachu'yu kovalamasınlar, anneler ağlamasın, babalar üzülmesin. Domates ve çiçekler kokulu olsun.
0: Çilekler.
1: Çiçekler de kokulu olsun. Çiçekler ya, benim dileklerimi neden engelliyorsun sen?
0: Senin değil, bunu biri yazmış ya, onun için dedim yani.
1: Değişiyor, bu da benim dileğim olsun. Peki. Çiçekler kokulu, onların bile kokusu kalmadı. Doğayı öyle değiştirdiler ki.
0: Kesinlikle.
1: 500 liralık banknota da kedimin fotoğrafı basasın.
0: Sivas Sivri.
1: Fotoğrafıyla para.
0: Bence de. Sivas Sivri ilçesinde bulunan Gani Baba Türbesi'ne giden ziyaretçilerin ziyaretçi defterine yazdığı dileklerle ilgili akademik bir çalışma yapılmış. Çok ilginç dilekler varmış ve çok tatlı bir dille yazmışlar. Onlardan da örnekler verelim. Ne dersin?
1: Hay kurban olduğum zat, elimi gözümü veresin, çocuklarımın hayırlısını veresin. Beni zengin edersen iki koçla yanına geleceğim.
0: Emine'nin muradının en iyi şekilde olmasına yardım et ve senin gibilerini çok seviyorum. Gani Baba, evlatlarıma hayırlı evlatlar ver inşallah. Seni seviyorum Gani Baba. Yeliz ablam da aynısını istedi.
1: Gani Baba, dileklerimi yazmak çok uzun sürer. Elif öğretmen olmak istediği... Elif öğretmen olmak istediğini evet. söylüyor. Şu anda 3,5 yaşında. İnşallah çevresine ve milletine hayırlı bir insan olur. Dualarını üstümüzden esirgeme.
0: Değerli garip Musa Baba, senin yanına çoğu kez geldim, ziyaret ettim ama her zaman elim boş geldim. Senden özür dilerim. İnşallah bir işe girer ve elim boş gelmem. Cenab-ı Allah'tan tek dileğim budur. Seni saygıyla selamlarım demiş.
1: Hey yüce ya Rabbi, bu globalleşen, kapitalistleşen dünyada birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışan kişileri cezalandır. Aynı zamanda saf, iyi niyetli, gariban insanları koru. Çünkü gidişimiz hiç iyi değil.
0: Çok içten okudum bunu. Gani Baba, ben Burak. Senin yanına gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Şimdi sıra hasret gidermedi. Halamlara geldik ve ben de sana uğradım. Neyse, boş ver. Ben içimi dökeyim bir an önce. Açıkçası çok dertliyim, çok. Niye mi? Neden o kadar çok ki anlatmaya gücüm... neden o kadar çok ki... Ne anlatmaya gücüm yeter, ne de senin dinlemeye. Bir kere bu köyden bıktım, bunalıyorum. Ya kimsenin işi gücü kalmamış gibi onun bunun arkasından konuşuyor. Allah'a şükür böyle bir derdim yok ama olsun. Allah'tan arkadaşlarla aram iyiydi. Onlarla da bozuşsaydım delirirdim. Ay yine saçmaladım ya. Bu sene lise sonu okuyacağım. ÖSS kapıyı çalıyor. Nasıl kazanacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ya kazanamazsam? Korkunç değil mi? Neyse, böyle sıkıcı konuları kenara atalım. Senden 3-5 şey daha istiyorum ama ne yazık ki buraya yazamıyorum sakıncalılar. Yok, yanlış anlama, çok özel şeyler değil. Güzel şeyler ama biri çıkar okur olmaz. Şimdi büyüsü bozulur. Biliyorum, çok konuşuyorum ama ne yapayım, anlatmazsam patlarım. Senden başka güveneceğim kimse kalmadı. Bayağı içini dökmüş.
1: Evet, psikolog gibi daha.
0: Biraz monolog olmuş ama olsun.
1: Ben sağlıklı, mutlu, heyecanlı, maceralı bir hayat istiyorum. Ayrıca gitar istiyorum.
0: Allah kabul etsin. Gani Baba, ben de ... tiyatro konusunda yetenekliyim. İleride ya tiyatrocu ya da senarist olmak istiyorum. Hiçbiri olmazsa yönetmen olmak istiyorum. Tüm özel dileklerimi kabul et.
1: Gani Baba, elim kolum boş geldim sana. Dualarımızı kabul eyle. Ömrüm olur, yolum buraya tekrar düşerse, az ya da çok iyi veya kötü, ne olursa boynumun borcu olsun sana. Nur içinde yat.
0: Ya Gani Baba, sen bana yardım et. Şu an bilmem nedendir senden olan isteklerim, dualarım aklıma gelmiyor ama Gani Baba sen...

0: İçimi bilirsin. Her gece uyumadan önceki dualarımı duyarsın. Bana ve aileme yardım et. Kazadan beladan koru Gani Baba. Sana özellikle Samsun'da çok ihtiyacım oluyor. Hep yanımda ol. Beni affet. Sen niye olduğunu bilirsin demişler. Daha çok vardı ama
1: Yani
0: maalesef süremizin
1: bolca dilek
0: sonuna
1: var tabii.
0: geldik. Evet.
1: Ödüleriniz olunca konu, dilekler
0: Evet,
1: olunca.
0: ödüleriniz dileklerle dolu. Bugünün de sonuna
1: Hızlı
0: geldik.
1: konu
0: Herkesin dilekleri kabul
1: kapatıyorsun.
0: olsun diyelim. Program yapımcınız Feray Uz. Teknik yapımda Ersin Aydemir vardı. Ben Nilgün Doruk.
1: Ve ben Abdullah Koltuk. Haftaya görüşünceye dek dilekleriniz olsun, mutlu olun diyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
3: Mola bitti.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Bugün 6 Mayıs Radyo Günü. Türkiye'nin ilkeli yayıncılık, TRT'nin ilkeli yayıncılık anlayışıyla mikrofon başında emek veren tüm TRT Radyo çalışanlarının ve dinleyicilerimizin 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutluyoruz. Programımızı sizler için Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSRF

radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci, yazar Bilal Çetin stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız olacak. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç, İran'ın gündemini bize aktaracak ve son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf kültürü milletimizin en güzel hasletlerinden biridir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası kutlama programına katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir dedi. Türkiye'den Çad'daki terör saldırısına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü bölgesindeki Barka Tolorom adasında konuşlu askeri üsse düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Çad Gölü vilayetinde bir askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz değerlendirmesine yer verildi. Milli Okçular Dünya Kupası'nda finalde. Milli Okçular Çin'de gerçekleştirilen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayağında finale yükseldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Makaralı Yay kadın ve erkek milli takımları 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek. İran, Hürmüz'den geçişler yeni prosedürlerle sağlanacak mesajı verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi. Axios, Amerika Birleşik Devletleri İran'la tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştı haberini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğunu öne sürdü. Trump'tan İran şartları kabul ederse operasyon biter mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. İran basını, İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşma metnine henüz yanıt vermedi açıklaması haberi geldi. İran basını, Amerika Birleşik Devletleri medyasında yer alan Tahran, Washington'un anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu bazı kabul edilemez maddeler içeren teklife henüz yanıt vermediğini bildirdi. İşgalci İsrail, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki altyapı tesislerine saldırı başlattı. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Hizbullah altyapı tesislerine saldırı başlattığını açıkladı. Sanchez, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Gazze'deki soykırımın araştırılmasının önüne açılmasını istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların Avrupa Birliği'ni etkilememesi için engelleme statüsünü etkinleştirmesini istedi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 108,53 dolardan işlem görüyor. Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 109,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 9.43 itibariyle kapanışa göre %1,21 azalarak 108,53 dolar oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Hem iç siyaset hem dış gündem çok yoğun. Yoğun iç siyaset gündemini şöyle bir değerlendirirsek sizinle Salı ve Çarşamba günleri meclisin gündemi ayrı bir yoğun oluyor. Çünkü grup toplantıları yapılıyor. Önemli açıklamalar oluyor grup toplantılarında. Bu hafta da öyle bir haftaydı. Dün CHP ve MHP'nin grup toplantıları vardı. Bugün de grup toplantıları günüydü. Yapılan açıklamaları, bu haftanın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet Arzu Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi Salı ve Çarşamba günleri mecliste partilerin grup toplantıları olduğu için iç siyasetin gündemi de yoğunlaşıyor. Ankara'nın ve meclisin gündemi yoğunlaşıyor. Bu hafta AK Parti'nin grup toplantısı yoktu. Biliyorsunuz AK Parti grup toplantılarını 15 günde bir yapıyor. Geçen hafta yapılmıştı, bu hafta yapılmadı. Ama bu hafta sizin de ifade ettiğiniz gibi dün hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de DEM Parti'nin grup toplantıları vardı. Bugün de Yeni Yol Partisi'nin ve İyi Parti'nin grup toplantıları vardı. Tabii grup toplantılarında siyasi partilerin genel başkanları hem dünya gündemini hem de Türkiye gündemini değerlendiriyorlar. Öncelikle isterseniz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında verdiği mesajlar önemliydi. O mesajlarla başlamak isterim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında özellikle Teröristsiz Türkiye sürecine yönelik olarak önemli mesajlar verdi. Ayrıca çıkışta yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan talepli dava ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Teröristsiz Türkiye sürecine yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. Bunun altını çizmek isterim. Biliyorsunuz bu Teröristsiz Türkiye süreci Sayın Bahçeli'nin yine bir MHP grup toplantısında yaptığı konuşmayla başlamıştı, start almıştı diyebiliriz. Ve bir yıldan fazla bir süre geçti bu sürecin üzerinden. Bu süreçle ilgili olarak şu anda gelinen noktayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özetledi. Biliyorsunuz bununla ilgili PKK terör örgütü bir fesih süreci başlattı, silah bırakma süreci başlattı. Ve daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal adımların atılması konusu gündemde ve bir komisyon kuruldu bu konuyla ilgili olarak. Şimdi tabii bundan sonra merak edilen bu komisyonun raporu da yayınlandı. Bu rapordaki yasal düzenlemeler ne zaman hayata geçirilecek bu merak ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti grup konuşmasında. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu ifade ediyor. Diyor ki yasal düzenlemeler konusunda adımlar bir an önce atılabilir. Ama bu konuda tabii PKK terör örgütünün silah bıraktığının sahada tespit edilmesi önemli. Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız PKK'nın sahada silah bırakıp bırakmadığını yakinen takip ediyor. Eğer PKK'nın sahada silah bıraktığı tespit edilirse bu yasal düzenlemeler konusundaki adımlar da mutlaka atılacaktır. Tabii bu arada Sayın Bahçeli dünkü konuşmasında bu yasal düzenlemeler konusunda net bir ifadeler kullandı. Yani adımların atılması gerektiği konusunda acaba işte bu yasal düzenlemeler hayata geçirilmeyecek mi? DEM Parti kanadından bu yönde biliyorsunuz çağrılar yapılıyor. DEM Parti diyor ki bir an önce bu yasal düzenlemeler hayata geçirilsin. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş inisiyatif alsın şeklinde değerlendirmeler geliyordu. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamalarına baktığımız zaman Teröristsiz Türkiye sürecinin hayata geçirilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması konusunda Cumhur İttifakı'nda bir iradenin olduğunu görüyoruz. DEM Parti de zaten bu sürece destek veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi de destek veriyor. Tabii bunun içinde biraz önce ifade ettim PKK'nın sahada atacağı adımlar önemli. Bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilemedi. Eğer bu ilerleme kaydedilirse meclis biliyorsunuz 1 Temmuz'da tatile giriyor.
0: Evet.
1: Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemeler konusunda adımlar atılacağını ifade edebilirim. Sayın Bahçeli meclis grup toplantısından çıkışta gazetecilerin sorusunu yayınladı. Ve bu soru cevap kısmında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak mutlak butlan süreci var biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Gündemi değiştiren bir açıklama yaptı diyebiliriz. Sayın Bahçeli dedi ki evet gazeteci arkadaşlarımız sordu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının yazıldığına yönelik iddialar var. Buna ne diyorsunuz dedi. Sayın Bahçeli de dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Çok önemli bir partidir. Bu partinin içinin karıştırılmasına istemiyoruz mealinde bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki tartışmaları da bir kenara bıraksın. Milletin sorunlarına odaklansın şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ankara'da kulislerde konuşuluyordu Arzu Hanım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik bir mutlak mutlan kararına karşı olduğu ifade ediliyordu. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklaması bunu net olarak kulislerde konuşulan iddiayı net olarak ifade etmiş oldu Sayın Bahçeli. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Bahçeli'nin açıklamasını değerlendirdi ve dedi ki Sayın Bahçeli'nin açıklamasını biz çok önemli buluyoruz, çok değerli buluyoruz ve bu konuda da kendisine teşekkür ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak mutlak mutlan davasında bugün de önemli bir gelişme yaşandı. Onu da hatırlatalım.
0: Bugün duruşma vardı.
1: Bugün şimdi mutlak CHP'ye yönelik mutlak mutlanla ilgili iki süreç var. Birincisi ceza davası, birincisi de hukuk dava süreci. Bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza davası sürecine yönelik olarak bir duruşma vardı. Bu duruşmada karar çıkması beklenmiyordu zaten. Duruşma savcısı da bazı tanıkların dinlenmesine yönelik talepte bulununca mahkeme hakimi de duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay sürecine yönelik mutlak mutlanla ilgili hukuk davası süreci var. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi karar verdi ama bu karar istinafa taşındı. İstinafın bir karar vermesi bekleniyor ama istinaf henüz bu konuda bir karar vermedi. Ne zaman karar vereceğine yönelik de bir gelişme yok şu anda. Ben tahmin ediyorum ki İstinaf Mahkemesi Ankara 26. Ceza Mahkemesi'ndeki davanın sonucunu bekleyecektir.
0: Yani 1 Temmuz,
1: Yani
0: öyle
1: 1
0: mi?
1: Temmuz'a ertelendiğine göre bu süreçte 1 Temmuz'a kadar ertelendi diyebiliriz. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan yönünde bir kararın mahkemelerden çıkmasını beklemiyoruz. 1 Temmuz'a ertelendi. Zaten Sayın Bahçeli de bu konudaki görüşünü ifade etti. Evet, Türkiye'de yargı bağımsızdır. Hakimler kararlarını vereceklerdir. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına baktığımız zaman Sayın Bahçeli'nin CHP yönelik bir mutlak mutlak kararın çıkmasını istemediğini dün net olarak öğrenmiş olduk. Tabii bu süreçleri de Ankara'da takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki, ama sadece bunlarla sınırlı değil iç siyasetin gündemi. MHP 7 Mart 2027'de büyük kurultay yapma kararı aldı ve bunun için bir kongre süreci işliyor. O süreçte başlıyor Samsun'un İlk Adım ilçesinde. Bir yandan da CHP 4 Mayıs itibariyle biz meydanlara çıkıyoruz, seçim sürecini
1: Evet.
0: başlatıyoruz dedi. Öyle de bir hareketli gündem var. Oraya bakarsak neler
1: Şimdi
0: söylersiniz?
1: Arzu Hanım, biliyorsunuz seçimler normalde Türkiye'de 16 Mayıs 2028'de yapılacak. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem milletvekili seçimleri. Ama Ankara'da ve Türkiye'de kulislerde herkes biliyor ki bu seçimler 2028 yılına kalmayacak. Genel kanaat şu, 2027'nin Ekim veya Kasım ayında hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hem de milletvekili seçimlerinin yenileneceğine yönelik bir kanaat var. Bu nedenle de siyasi partiler seçimlere yönelik hazırlıklarını hızlandırdılar diyebiliriz. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurultay sürecinin başlatılmasının seçimle de alakası var. Milliyetçi Hareket Partisi seçimlerden önce kurultay sürecini tamamlayıp seçimlere yeni bir kadroyla gitmek istiyor. Şunu da hatırlatmak isteriz Arzu Hanım. Dinleyicilerimiz de çok iyi biliyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde biliyorsunuz İstanbul İl Teşkilatı başta olmak üzere pek çok il teşkilatı
0: Feshedildi.
1: feshedildi ve yeni il teşkilatları kuruldu. Anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli bu feshi süreçlerini devam ettirmek istemiyor. Normal kurultay sürecini başlatıp bu

değişimleri kongreler, kurultaylar yoluyla yapmak istiyor. Ve 7 Mart 2027 tarihinde de büyük kurultayı yaparak bu süreci seçimler öncesinde tamamlamak istiyor. Bunun ben seçimlere yönelik bir hazırlık olduğunu ifade etmek isterim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yeni bir kurultay süreci olacak mı, olmayacak mı onu hep birlikte göreceğiz. Onlar tabii mutlak mutlan davasına odaklanmış durumdalar. Yürekleri ağızlarına geliyor mahkemeden mutlak mutlan kararı çıkar diye. Ama mutlak mutlan kararı çıkmayacağına göre Cumhuriyet Halk Partisi de bundan sonra önüne 1 Temmuz'a kadar bakabilir. Ama 1 Temmuz'dan sonra nasıl bir

0: karar çıkacak onu da bilmiyoruz. Siyasi partilerin seçimlere yönelik hazırlıklarını hızlandırdıklarını ifade edebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de dünkü grup konuşmasında özellikle bunun üzerine vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar hedeflediklerini ifade etti ve bu hedeflere ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını dünkü grup konuşmasında net olarak dile getirdi.
1: Bugün gazetelerde hem siber güvenlikle ilgili bir başlık var hem de savunma sanayi ile ilgili. Dün siber güvenlik kurulunun ilk toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. Bir yazılı açıklama yapıldı. Siber güvenliği ilgilendiren başlıklar kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Mevcut riskler değerlendirilmiştir deniliyor açıklamada. Bu toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Arzu Hanım, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yapılan bir düzenleme var. Bir kanuni düzenleme yapıldı ve bu kanun düzenlemenin ardından yönetmelik düzenlemesi yapıldı. Siber Güvenlik Başkanlığı diye bir başkanlık kurduk biliyorsunuz biz. Ve bu Siber Güvenlik Başkanlığı'nın başına da Ümit Önal gibi teknoloji alanında tecrübeli bir isim getirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun çıkarılırken Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda da bir Siber Güvenlik Kurulu oluşturuldu. Bu kurulda kimler var? Adalet Bakanı var, İçişleri Bakanı var, Dışişleri Bakanı var, Milli İstihbarat Başkanı var, Ulaştırma Bakanı var. Ve Siber Güvenlik Başkanı ve devletin diğer ilgili kurumları var. Bu kurulun da kanuna göre yanılmıyorsam 6 ayda bir toplanması gerekiyor en geç. Şimdi tabii Türkiye'nin ve dünyanın gündemi siber güvenlik. Yani artık teknolojinin bu kadar geliştiği, iletişimin bu kadar kolaylaştığı çağımızda ve siber güvenlik saldırılarının bu kadar arttığı çağımızda Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması ve Siber Güvenlik Kurulu'nun oluşturulması oldukça önemli. Türkiye biliyorsunuz pek çok dijital saldırılara uğrayan, siber saldırılara uğrayan bir ülke. Bankalarımız, devlet kurumlarımız artık pek çok kişinin bilgileri bu bankalarda, devlet kurumlarında ve bu kurumların saldırıya uğraması, siber saldırıya uğraması halinde Türkiye ile ilgili verilerin dünyanın ve kamuoyunun gündemine gelmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle de Siber Güvenlik Başkanlığı önemli çalışmalar yapıyor. Ben bu Siber Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısında Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından bir sunum yapıldığını ve Türkiye'nin siber saldırılara karşı hangi adımları atması gerektiği konusunda Sayın Cumhurbaşkanlığı ve kurul üyelerine bir sunum yapıldığını biliyorum. Bu tabii bundan sonra Türkiye'nin hangi adımlar atması, yasal hangi düzenlemelerin yapılması gerekiyor, teknoloji alanında hangi adımların atılması gerekiyor. Bu konular bütün detaylarıyla masaya yatırıldı. Artık biliyorsunuz savaşlar siber saldırılar üzerinden yapılıyor. Özellikle İsrail'in mesela teknoloji gücünün gelişmesiyle hem Lübnan'da hem İran'da hem de Gazze'de siber saldırılar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Biliyorsunuz Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin Hizbullah liderlerini siber saldırılar yoluyla telefonlarına işte mesaj kutularına mesajlar göndererek onları patlattılar, şey yaptılar. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda Türkiye'nin de gerekli tedbirleri alması, altyapısını, teknolojik altyapısını buna göre düzenlemesi bence de doğru bir adım ve bu konuda önemli adımlar atıldı. Tabii bir de siz ifade ettiniz savunma sanayine ilişkin önemli bir girişim var.
1: Saha İstanbul tarafından düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Savunma sanayi Türkiye açısından çok önemli bir alan. Nasıl değerlendirirsiniz bu fuarı?
0: Şimdi Arzu Hanım, Türkiye savunma sanayi alanında son yıllarda büyük bir atılım yaptı. Gurur duyacak atılımlar yaptık bu konuda. Savunma sanayi şirketlerimizi buradan önce tebrik edelim. Aselsan'ı, Roketsan'ı, işte makine kimyası, Havelsan'ı, ismini sayamadığımız bir sürü savunma sanayi şirketimiz var. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı bu saha savunma sanayi fuarına. Sayın Cevdet Yılmaz da ifade etti. Türkiye savunma sanayi alanında son yıllarda yaptığı atılımlarla dünyada 11. ihracatçı konumuna geldi. Yani biz artık savunma sanayinde ithalatçı olma konumundan çıkıyoruz, ihracatçı konumuna geliyoruz. Bu da Türkiye açısından gurur verici bir gelişmedir. Biraz önce stüdyo

0: Burada beklerken TRT Haber'de Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol Bey konuşuyordu. O da mesela saha savunma sanayi fuarına bu seneki ilginin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti. Görüntülerde gördüm mesela televizyonlarda. Suriye'den, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Orta Doğu ülkelerinden, Afrika'dan çok sayıda yetkili kişi saha savunma sanayi fuarına gelerek Türk savunma sanayi şirketlerinin yaptığı silahları, işte hava savunma sistemlerini inceliyorlardı. Bu Türkiye açısından gurur verici bir şey. Tabii Türkiye buradaki şirketlerimiz yeni anlaşmalar da imzaladı. Hem kendi aralarında yeni anlaşmaları imzaladılar, hem de yurt dışından gelen ülkelerle yeni anlaşmaları imzaladılar. Bu da Türkiye açısından oldukça önemli. Bu fuarda şirketlerimiz tarafından üretilen yeni silahlar, yeni savunma sistemleri de tanıtılıyor. Mesela Yıldırım Han roket sistemi tanıtıldı. Bu oldukça önemli bir şey. Ben Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı bu adımların, son yıllarda attığı bu adımların oldukça önemli olduğunu ifade etmek isterim. Zaten milletimiz de bunu görüyor. Çevremizde yaşanan savaşlar bu konuda adımlar atılması ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar, İHA'lar mesela dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor ve pek çok savaşta şu anda kullanılıyor, biliyorsunuz, İHA'lar, SİHA'lar. Ve Türkiye'nin kendi savunması açısından da bu silahların üretilmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir atılım içinde. Dünyada savunma sanayinde ihracat konusunda 11. ülke konumuna gelmemiz oldukça önemli ve Türkiye'nin burada atacağı yeni adımlar daha da önemli hale gelecektir. Ve Ankara savunma sanayinin de merkezi haline geldi. Biliyorsunuz pek çok savunma sanayi şirketimizin merkezi Ankara'da. Bunun tüm Türkiye'ye yayılmasına yönelik çalışmalar da var. İşte Aselsan, Roketsan, diğer firmalarımız Konya'da, Sivas'ta, başka illerde de yatırımlar yapıyorlar. Ben bunu oldukça önemsiyorum ve savunma sanayi alanında atılan bu adımların Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin savunması açısından, Türkiye'nin güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu ifade etmek isterim. Saha Savunma Sanayi Fuarımız da dünyada biliyorsunuz pek çok savunma sanayi fuarları yapılıyor. İstanbul'daki bu fuarda diğer dünyada yapılan fuarlar arasında önemli bir fuar olma yolunda oldukça önemli bir gelişme gösteriyor ve bundan sonraki yıllarda da bu fuara olan ilginin daha da artacağını ifade etmek isterim Arzu Hanım.
1: Peki, evet, iş gündem çok yoğundu. Onun için o işte çevremizde, bölgemizde olan savaş ve müzakere durumuna sizinle değinemedik. Ama gayet yoğun bir şekilde iç gündemi değerlendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de çok teşekkür
1: katıldığınız için.
0: ediyorum. Son bir şey de
1: Buyurun.
0: hatırlatmak istiyorum. Bugün radyonun yıl dönümü, 99. yıl dönümü. Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasının 99. yıl dönümü ve bunun öncüsü de TRT.
1: Evet.
0: TRT'de radyolarını ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu bizlere radyoculukla tanıştırdıkları, radyoculuğun nasıl yapılmasını gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda bütün TRT çalışanlarına da tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz ve teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a kulak vereceğiz. O bize İran'dan bir bağlantı ulaştırdı. İran'ın gündemini aktaracak bize. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki Hürmüz meselesi ciddiyetini koruyor. Bir iki gündür özellikle Hürmüz Boğazı'nda çıkan ve aynı zamanda ortalığı geren Amerika Birleşik Devletleri'nin işte geçiş yapmaya çalışması, bir diğer taraftan İran'ın işte biz Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemisini iki füzeyle vurduk ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bu hadiseyi yalanladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri dedi ki biz de

0: dedi. İki gemimizle geçtik öbür tarafa. Bu sefer İran bu olayı yalanladı. Ama netice itibariyle Hürmüz Boğazı üzerinde şu anda çok ciddi bir duruş var. Aynı zamanda bu tabii ki bir barışa evrilme çalışması da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri 14 maddelik bir antlaşma metnini İran tarafına gönderdi. Bugün öğleden sonra İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai biz dedi bu maddeler üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamız bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap vereceğiz. ABD de 48 saat içerisinde işin doğrusu İran'dan cevap bekliyor. Bunun karşılığında aynı zamanda İran Boğaz'dan geçişler için yeni bir mekanizma kurduğunu söyledi. Fakat İran anlaşma maddeleri içerisindeki belirlemeleri yaparken aynı zamanda İsrail'in de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Her ne kadar İsrail'i resmi olarak tanımasa da yapılan bu işlemlerin onlardan bağımsız olmadığının bilincinde. Aynı zamanda devrim muhafızları ordusu deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı noktasında şöyle dedi. Saldırganlardan gelen tehditlerin sona ermesi ve yeni prodüsörler ışığında Boğaz'dan güvenli ve istikrarlı geçişin mümkün olacağını vurguladı. Bu da şu, eğer Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırırsa İran da onun karşılığında ablukayı kaldıracak ve böylelikle artık geliş ve gidişler serbest olacak. Bunun karşılığında Axios diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmakla İran'ın nükleer çalışma noktasındaki çalışmalarını kısıtlayacak. Öte taraftan bunun karşılığında işte karşılıklı olarak Hürmüz Boğazı açık hale getirilecek. Aynı zamanda İran üzerindeki bir takım ambargolar kaldırılacak ve yıllardır İran'ın dondurulmuş mal varlıkları İran'a verilecek. Bu da tabii ki İran için işin doğrusu çok önemli. Bakalım bu kastedilen anlaşmadaki metinler yerini bulacak mı, bulmayacak mı? İran, Amerika'nın kendisine göndermiş olduğu 14 maddeyi kabul edecek mi? Kabul etmesi halinde Trump dedi ki bu savaş sona ermiş olacak. Yok kabul etmezlerse tekrar yıkıcı faaliyetlerimize başlayacağız dedi. Bu 48 saat önemli. Bundan sonra yine gelişebilecek olaylarla Tahran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Günün Özeti programını dinliyorsunuz.
1: Dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan. Hoş geldiniz
2: programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Hem bölgemizde hem dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir kere 28 Şubat'ta başlayan bir savaş var. Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail Savaşı. Evet. Orada bir müzakere süreci var. O da ilginç ve karmaşık, evet, bir süreç ve, evet, yaklaşık bir aydır devam ediyor. Şimdi işte bugünün gündemine baktığımızda tek sayfalık bir mutabakat zaptından bahsediliyor. Onun anlaşmaya, imzalanmaya çok yakın olduğundan haber veriyor Axios, evet, sitesi. Ama İran basını bu noktada olmadığını söyleyen haberler yapıyor. Dolayısıyla hem bir Hürmüz karmaşası var, hem bir müzakere karmaşası var. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra bir barış süreci mi gelir, yoksa yine alevlenen bir savaş süreci mi yaşarız?
2: Tabii buna yanıt vermek zor ama benim kişisel beklentim, analizim, bunun da temel dayanağı ne İran'ın ne de Amerika'nın bu savaşı sürdürme niyeti olmadığı. Buradan yola çıkarak hazır bir ateşkes sağlanmışken, taraflar bir duraklama sağlamışken bir şekilde o süreyi uzatıp, ki müzakerelerde talepler arasındaki makas çok açık. Yani İran'ın talepleri, Amerika'nın beklentileri, bunların bir noktada buluşturulması çok zor gözüküyor. Ama dediğim gibi bu savaştan kazanan bir tek İsrail. Bunun dışında kaybeden Amerika, İran başta olmak üzere bölge, dünya, küresel sistem. Dolayısıyla hazır ateşkes dediğim gibi burada sağlanmışken bunu bir şekilde korumak için taraflar bence çaba sarf edecektir. Ki süreçte biraz öyle ilerliyor. İşte belli bir süre verilmişti ateşkes için. Daha sonra süresiz olarak uzatıldı ABD Başkanı Trump tarafından. Tabii çok çelişkili açıklamalar geliyor. Bazen diyorsunuz ki aha yarın savaş başlıyor diyorsunuz. Evet, evet. Ama bu biraz da açıkçası tarafların o müzakere sürecinde pozisyonlarını güçlü tutma, karşı tarafa güçlü gözükme arayışının bir parçası. Hiçbir taraf kendini zayıf, kaybetmiş pozisyonda görmüyor. Ama saha bize şunu gösteriyor. İran burada psikolojik anlamda bir zafer diyelim veya üstünlük elde etti. Yani Amerika'nın, İsrail'in ikna ettiği planın ötesinde bir karşılık verdi. Kısa sürede yıkılmadı, ayakta kaldı ve sonrasında çok ciddi bir bedel de ödetti. Amerika'ya ya da müttefiklerine, küresel sisteme, Amerika üzerinde, Başkan Trump'a, iç politikada ciddi bir baskı oluşturmayı başardı. Tabii İsrail burada bütün bu maliyetlerden bağımsız Amerika'yı öne sürerek savaşı bir şekilde İran-Amerika savaşına dönüştürerek çok ciddi bir kazanım elde ediyor. Dediğim gibi tek kazanan sanki İsrail gibi gözüküyor. Savaşın da sona ermesini istemeyecektir ama en nihayetinde Amerika'nın, Trump yönetiminin burada soracağı soru önce İsrail mi yoksa Amerikan çıkarları mı? Ve Amerika'da giderek artan bir İsrail karşıtlığı mı diyelim veya eleştirel bir tutum diyelim.
1: Savaşa karşı da eleştirel bir
2: eleştirel
1: durum.
2: Zaten bu biliyorsunuz Gazze'deki soykırımla başladı bu süreç. Şimdi bu savaşla birlikte artık biz neden İran'la savaşıyoruz sorusu giderek yüksek sesle sorulmaya başlandı. Seçimler var bu sene sonunda. Kongre seçimleri. Trump muhtemelen çoğunluğu kaybedecek. Cumhuriyetçiler daha doğrusu. Bunlar etkiliyor. Yani İran gerçekten Hürmüz kartını, bildiğimiz ama bugüne kadar kullanmadığı bu kartı çok etkili bir şekilde kullandı. Ve artık İran şunun farkında, bu kart benim ve nükleerden daha etkili bir kart olarak bunu kullanabilirim.
1: Ve bu kartı da asla bırakmak istemiyor.
2: Şimdi bunu gördükten sonra tabii ki bırakmaz. Amerika üzerinde ciddi etki yarattı. Küresel sistemi etkiliyor. Yani hatta Türkiye'de bile işte enerji fiyatları artınca her şey artıyor.
1: Belçika sanıyorum 2 haftalık jet yakıtı kalmış. Fransa'da jet yakıtı sıkıntısı baş gösterdi. Bu her şeyi etkiliyor.
2: Her şeyi etkiliyor. Tabii daha önemlisi Çin meselesi. Hürmüz Boğazı. Çin büyük ölçüde doğal kaynaklar açısından buraya bağımlı. Çin'in belli rezervleri var. Şu anda bu işi kompanse edebiliyor ama rezervleri tükendikçe eğer bu abluka devam edecek olursa Çin de tükenecek.

0: durum Amerika açısından çok olumlu ilerlemiyor. İyi gitmiyor. Yani evet, Amerika büyük bir güç, süper bir güç ama İran'ın çok ciddi avantajları var. Amerika ve İsrail'in, daha doğrusu İsrail'in Amerika'yı ikna ettiği plan, biz eğer rejimin kilit noktalarını vurursak içeride çözülme olur. Zaten rahatsızlık var. Tersi oldu. Yani izliyoruz,
1: Konsolide
0: görüyoruz.
1: oldu
0: Daha
1: halk.
0: konsolide oldu, bir araya geldi. İran köklü bir medeniyet. İran toplumu bütün etnik dinsel farklılıklarından bağımsız olarak kendi ülkelerinin etrafında birleşebilen bir halk. Bunu görmüş olduk. Bu bir hesap hatası. Dolayısıyla o plan tutmadı. İşte şimdi ekonomik maliyet üreterek Hürmüz Boğazı'nda ablukayla İran'a diz çöktürülmeye çalışılıyor. Ama İran da şunu gördü. Yani savaş uzadıkça esasında ben burada kaybeden değilim. Ben zaten büyük bir bedel ödedim, ödüyorum. Zaten yaptırımlarla 10 yıllardır baş ediyorum. Dolayısıyla artık burada bu savaş nedeniyle ödediği bedeli, ki çok ağır bedeller de ödedi. Çok fazla sivil kaybı oldu, sivil hedefler vuruldu. İran bu ödediği bedeli bir şekilde karşı tarafa ödetmeye çalışıyor. O kadar boğazı kartı, olmayan bir kart İran'a teslim
1: Kesinlikle
0: edildi.
1: öyle.
0: Çok da etkili, güçlü bir kart ve her şeyi etkileyebilecek bir kart. Ama dediğim gibi sahadaki gelişmeler Amerika'nın çok lehine ilerlemiyor. İsrail'in çıkarlarını artık göz ardı edip Amerika'nın burada bu ateşkesi bir şekilde sürdürmesi gerekiyor gibi. Yavaş yavaş da o müzakere sürecinde tarafların uzlaşmaz pozisyonları biraz daha giderek
1: Karalar.
0: yaklaşıyor. Bir noktada buluşacaklardı diye düşünüyorum.
1: Peki. İşte siz de altını çizdiniz. Bu savaş sadece bu iki ülkeyi değil, aslında özellikle bölgemizi ve dünyayı
0: Tabii.
1: çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Siz yakın zamanda Suriye'den
0: Evet.
1: döndünüz.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bizim aslında şimdiye kadar çok konuşmadığımız bir açıdan savaşı değerlendirebilirsiniz. Bu
0: Evet.
1: savaş Suriye'yi etkilemiş mi? Nasıl etkilemiş?
0: Şöyle daha genel başlayalım izin verirseniz. Bölgeyi nasıl etkiledi? Yani Körfez üzerinde çok ciddi etkileri
1: Tabii ki.
0: oldu. Yani Körfez zaten saldırıların doğrudan hedefi oldu. Ve Körfez'de özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan, Katar, burada yaratılmış bir istikrara dayalı ve refaha dayalı bir sistem, finans merkezi, turizm, işte doğal kaynakların güvenli bir şekilde transferi uluslararası piyasalara, bu balon mu diyelim, balon değil, bu sistem çöktü. Yani herhangi bir bölgesel krizde çok rahat bir şekilde bu ekonomik anlamda güçlü ama Amerikan korumasına dayalı bu ülkelerin ne kadar kırılgan olduğunu ve kendilerini koruyamayacaklarını gördük. Şimdi finans, enerji, turizm, bunlar güvenliğe dayalı. Güvenlik yoksa bunların hiçbiri yok. O balon diyelim biraz çöktü ne yazık ki. Körfez'i çok ciddi şekilde etkiledi. Tabii Körfez'i etkileyince Körfez'in elinde çok ciddi yatırım imkanları var. Suriye bu anlamda işte bir yeniden inşa süreci ve Suriye özellikle Körfez'den gelecek bu tür kaynaklara bel bağlamış durumda. Şimdi Körfez kendi derdinde. Dolayısıyla Suriye'yi o anlamda çok olumsuz etkiledi bizi de. Çünkü
1: Tabii ki.
0: Suriye'nin istikrarı, yeniden yapılanması Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Neden? Bir, Suriye'nin refahı, Türkiye'nin refahı demek. İki, orada refah ve yeniden yapılanma olursa Suriyeliler kendi ülkelerine, evlerine güvenle geri dönebilirler. Bu da sekteye uğradı. Çünkü Körfez yatırımı şu anda sekteye uğramış durumda. Suriye üzerine gelecek olursak, Suriye ironik bir şekilde esasında bu bölgesel çatışma ortamında bir istikrar adası. İlginç bir durum. Yani
1: Gerçekten
0: 15
1: öyle.
0: yıldır Suriye'de iç savaş çatışmalarla
1: Evet.
0: ilişkilendirilen, tartıştığımız bir ülke ne yazık ki. Ama bu son dönemde istikrar adası olarak Orta Doğu'da öne çıktı. Bir şekilde bu çatışmaların dışında kalmayı
1: Evet.
0: başardı. Bu önemli.
1: Bu ortamda ülkesine dönen Suriyeliler de oldu aslında.
0: Evet.
1: Ben hep haberlerde görüyorum,
0: Kesinlikle. Ben
1: okuyorum.
0: kendi gözlemlerimi de tabii doğrudan anlatabilirim. Bu bir gerçek. Yani Halep'teydim. Özellikle kuzey bölgesinde, Lazkiye, Rakka. Özellikle Halep'te benim kişisel tecrübem, onlarca Türkiye'den dönmüş, sizin benim gibi Türkçe konuşan, Türkiye'ye inanılmaz bir sempati besleyen, hatta belki Türkiye'yi biraz böyle kendi ülkesi, vatanı gibi gören, ailesi döndüğü için dönmüş olan ama Türkiye'ye bir şekilde dönmeyi isteyen böyle çok geniş bir kesim gördüm.
1: Çok olumlu tabii
0: Bu
1: ki
0: hem
1: de.
0: olumlu bir yani insani anlamda yani orada Türkiye'ye bizim kadar Türkiye'ye bağlı Türkiye'yi seven insanları görmek, Türkçeyi bu kadar iyi konuşan insanları görmek hem sizi mutlu ediyor hem de bir yumuşak güçtür. Bir ülkenin yumuşak gücüdür orada. Diğer taraftan şunu da gözlemliyorsunuz. Geri dönüş bir gerçek. Yani öyle İçişleri Bakanlığımız da son rakamları yayınladı. Devrimden sonra 700 bin civarında Suriyeli ülkesine geri döndü. Ben bunun yani bizzat şahidiyim. Gerçekten onlarca ben sokakta geri dönen Suriyeli'ye şahit oldum. Bu sayı daha da artabilir, artacaktır. Ne lazım? İşte o yatırımlar diyoruz, ekonomi. Neden dönmüyorlar? Evleri yok, evleri yıkılmış. Bir ev, iki ekonomi, iş fırsatları. Bunlar olursa daha kitlesel dönüşler olabilir ama bence biz 1,5 senelik sürede bile 700 bin civarında bir rakam bence
1: Önemli.
0: önemli bir rakam.
1: Çünkü bu kişiler Suriyeliler isteseler de dönemeyecekler ülkelerine deniyordu süreç yeni başladığında.
0: Başladığında
1: Çünkü öyle bir
0: öyle
1: ortam yok
0: kesinlikle öyle
1: deniyordu.
0: bir

0: Tablo yok şu anda. Suriyeliler de dönmek istiyor ülkelerine. Ama tabii ki şartların oluşmasını
1: Evet.
0: istiyorlar. Ki bence Türkiye'de de özellikle sayı şimdi biraz daha azaldıkça o ilk de daha doğrusu devrimden önceki son dönemdeki o ortam biraz yumuşadı Türkiye'de. O kaygı azaldı.
1: Evet.
0: Artık Suriyeliler Türkiye ile Suriye arasında köprü vazifesi
1: Evet.
0: gören, bizim oradaki bir taraftan akraba topluluğumuz gibi değerlendirebileceğimiz, bizim kadar Türkiye'yi seven, Türkçeyi bizim kadar iyi konuşan bir kesim ortaya çıkmış. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Hatta şu anda bu noktadan bakınca acaba daha fazla mülteci mi Suriye'ye Türkiye'den gelseydi bile diyor insan. Çok önemli bir gerçekten yumuşak güç Türkiye açısından. Geri dönüşler var ama bunun artması için ve bunu da tamamen geri dönüş olarak algılamamak lazım. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda artık hem Türkiye'li hem Suriyeli iki dili de bilen, iki ülke arasında köprü vazifesi gören böyle milyonluk bir kesim
1: Güzel.
0: ortaya çıkacak. Halep'te gerçekten bu Türkiye'nin etkisini görmek çarpıcıydı.
1: Evet. Tabii iş geliyor, dönüyor, dolaşıyor, dayanıyor. Bölgedeki istikrar, bu
0: Evet.
1: gerginliğin azalması, bitmesine, savaşın sona ermesine. Şimdi 14-15 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin'e bir ziyaret
0: Olacak,
1: yapacağı
0: evet.
1: haberi, bilgisi var. Eğer yeniden ertelenmezse, çünkü ertelenmiş bir ziyaret. Bu ziyarete Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bu savaşı bitirmiş ve galip gelmiş şekilde gideceği, öyle isteyeceği söyleniyor.
0: Kesinlikle doğru.
1: Öncesinde de İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'i ziyaret etti.
0: Doğru.
1: Bu Çin başlığında kalan süremizde bir 4 dakikamız var.
0: Tamam.
1: Bu durumu nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirirsiniz?
0: şöyle esasında işte Trump'ın büyük hata yaptığı, Amerika'nın hesapsız bir şekilde bu savaşa girdiği, İsrail lobisinin etkisiyle İsrail çıkarları hilafına burada Amerika'nın çıkarlarının göz ardı edildiği bunlar doğru. Ama diğer taraftan tamamen de irrasyonel hareket eden bir Trump yönetimi yok. Yani Trump yönetiminin veya onun temsil ettiği siyasi gelenek, MAGA hareketi diyelim, Amerika'nın yeniden işte büyük yapalım hareketi tehdidin merkezine Çin'i oturtuyor. Diğer yani bununla bu bağlamda değerlendirdiğinizde işte Venezuela'da olanlar, Hürmüz Boğazı'nda olanlar, işte Grönland meselesi, bütün bunlar esasında Amerika'nın küresel rekabet açısından Çin'le yürüttüğü o mücadelenin bir parçası, ayakları gibi gözüküyor. Venezuela'da kazandı. Önemli bir kazanım elde etti. Orada hem petrol piyasasını ele geçirdi hem de Çin'in Venezuela ile önemli ilişkileri vardı, onu sınırlandırdı. Panama'da işte Panama'yı alacağım dedi. Almadı ama önemli tavizler elde etti. Grönland alacağım diyor. Almayacak muhtemelen ama orada da üs mü dersiniz? İşte o değerli mineraller mi, geçiş noktaları mı? Orada da tavizler elde edecek. Bence İran meselesinde de böyle Çin'le rekabetle bağlantılı bir boyutu var.
1: Çünkü savaş alevlendiği dönemde bu aslında ABD-Çin savaşı mücadelesi
0: Dendi.
1: deniliyordu.
0: Bunu tek bir noktadan açıklamak doğru değil. Ben Amerika'nın işte İsrail tarafından yönlendirilmesi, Amerika'nın Orta Doğu politikasıyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İsrail özellikle burada yönlendirmesi çok önemli ama bir taraftan da bunu rasyonalize ederken, bunu yaparken Amerika muhtemelen Çin'le rekabetinde de ben evet İsrail'in güvenliği bir taraftan, diğer taraftan da Çin'le rekabetimde de böyle böyle kazanımlar elde ederim hesabı muhtemelen yapıldı. Ama bence bu hesap tutmadı. Tutmadı. Yani orada bir hesap hatası. İran burada çok ciddi bir diş gösterdi. Çin halen bir askeri güç olmadığını göstermiş oldu. İran'ın çok ciddi şekilde yanında yer alamadı ki en önemli müttefik İran'ı da kaybederse ne Orta Doğu'da yer alabilir ne de küresel liderlik iddiasında bulunabilir. Çünkü yani İran'a bile destek çıkamayan Amerika karşısında bir Çin çok daha zayıf bir görüntü sergileyecektir. Ama İran direnç gösterdikçe Çin de biraz motive olmaya başladı. Yavaş yavaş de İran'a desteklerine ilişkin haberler basına yansıdı.
1: Evet.
0: İşte istihbarat, uydu, teknolojik istihbarat desteği vermeye başladı ki bu İran'ın saldırılarında önemli bir avantaj sağladı Tahran'a. Şimdi tabii Çin burada önemli. Dediğiniz gibi muhtemelen Trump o ziyarete işte Venezuela, Grönland, Panama,

0: İran, Hürmüz zafer kazanmış ve müzakere masasına çok güçlü bir Trump olarak oturmak isteyecekti ama İran işi biraz planları bozdu. İran bu noktada Çin'den biraz daha fazla desteği hak ediyor gibi. Çünkü Çin'in müzakere masasında elini de güçlendiren bir hamle yaptı. Dolayısıyla göreceğiz ki Arakçı'nın ziyareti de bunun bir işareti. Muhtemelen bu direnç arttıkça İran-Çin işbirliği biraz daha artabilir diye söyleyelim.
1: Evet, aslında Amerika'nın istemediği bir durum bu ama
0: Kesinlikle.
1: bakalım bu yakınlaşma bize neler getirecek, önümüzdeki süreçte hep birlikte takip edeceğiz. Evet, böylelikle bugünün sonuna geliyoruz. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum. Sağ
1: katıldığınız
0: olun.
1: için. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türker'e önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 tarihi eserin açılışını yaptı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Trump, İran üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul ederse operasyon sona erecek dedi. MHP'de kongre tarihi 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. TRT Radyo 99 yaşında. Bültenimiz içinde yer alan bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paradan başka kıblesi olmayanlar, vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da, hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Vakıflar Haftası kutlama programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin de açılışını yaptı.
2: Vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Saha 2026 fuarının ikinci gününde iki önemli savunma ve işbirliği anlaşması yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kenya Savunma Bakanı Rosalinda Soypantuya ile savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Makine kimya endüstrisi de Macaristan'la dikkat çeken bir anlaşma yaptı. İnsansız kara araçlarına MKE Tolga yakın hava savunma sistemlerinin entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Bu imzayla MKE'nin Tolga yakın hava savunma sistemine ilişkin diğer ülkelerle yaptığı işbirliği anlaşması sayısı 4'e yükseldi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Yıldırım Han 17,2 metre uzunlukta. Türkiye'nin ilk kıtalar arası füzesi Yıldırım Han sesin 25 katına yükselen hipersonik hızı sayesinde mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini aşabiliyor. Sahada oyun değiştirici güç olacak Yıldırım Han'ın testlerine çok yakında başlanması bekleniyor. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat, 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. 5 metre uzunluğunda ve 1,7 metre genişliğindeki Cellat, 500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Uydu haberleşme sistemiyle donatılan Cellat, uzak mesafeden de hedefe yönlendirilebiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Yılmaz, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Saha 2026'da konuştu.
3: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı çok güzel gösteren, somut ürünlerle gösteren bir fuardayız. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum. Bir devrim yaşadı. Bu da kendiliğinden olmadı elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece güçlü iradesiyle, siyasi kararlılığıyla ve elbette ki şirketlerimiz, mühendislerimiz, sanayimiz hep birlikte bu devrim gerçekleştirildi. %80'den fazla dışarıya bağımlı bir savunma sanayinden bugün %80'in üzerinde yerli milli imkanları olan bir savunma sanayine ulaştık. Burada en kritik hususlardan biri şudur. Türkiye yola erken çıktı. Bugün dünya geldiğimiz noktada savunma sanayinin önemini kavramış durumda ama Türkiye bunu çok daha önceden yaptı. İşte yola erken çıkmanın avantajını da şu anda yaşıyoruz.
1: Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha Gökbatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı, savunma sanayinde yurt dışından büyük istek ve ilgi var dedi.
0: Toplam 3500 firma sanayi, savunma ve havacılık endüstrisinde Türkiye'de kuruldu. 100 bine yakın yüksek donanımlı vasıflı iş gücü var. Ar-Ge personeli var. Bu anlamda Türkiye yurt dışından yurt içine beyin göçü sağlıyor. Bu da iyi bir şey. Özellikle de 100 milyar dolarlık bir proje stoku savunma sanayinde icraatta. Ve de ülkemize, milli gelirimize 20 milyar dolarlık bir katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Yurt dışından büyük bir istek, ilgi var. Batılı, kuzeyli, güneyli, doğulu, batılı birçok ülkelerden askeri yetkililer, tedarik yöneticileri, uzmanlar buradalar. Yani herkes burada çok memnun, çok büyük bir katılım var.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Suişa ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin stratejik hedef olmayı sürdürdüğünü vurguladı. İlişkilerin daha kapsamlı ve çok katmanlı işbirliği çerçevesinde ilerletilmesi beklentisini iletti. Ankara'nın öncelikleri arasında gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi sürecinin tamamlanması yer alıyor. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye Yatırım Platformu'nun hayata geçirilmesinin gerekliliği de görüşmede aktarıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimleriyle bölgesel proje ve programlara dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve yüksek düzeyli diyalog toplantılarının kısa sürede yapılması gerektiği vurgulandı. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud'un ortak başkanlığında yapıldı. Toplantıda imzalanan anlaşmaya göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize kolaylığı dönemi başladı. Anlaşma kapsamında diplomatik pasaport sahipleriyle yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı kabul ederse operasyon sona erecek. Hürmüz herkes için açılır, aksi durumda bombardıman daha şiddetli olarak başlayacak dedi. Trump, yüz yüze görüşmeleri düşünmek için henüz erken olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre önce de Amerika Birleşik Devletleri Merkezli haber sitesi Axios, tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddiasını gündeme getirdi. Washington'un Tahran'dan 48 saat içinde haber beklediğini yazdı. Axios'un haberine göre anlaşmanın maddeleri arasında İran'ın nükleer zenginleştirmeyi durdurması ve her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili kısıtlamalara son vermesi var. İran Dışişleri Bakanlığı'ndansa ABD'nin teklifini inceledikleri, Pakistan'a görüş iletecekleri açıklaması geldi. Üst düzey İranlı bir milletvekili de Axios'un iddiasını gerçeklerden ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin istek listesi olarak yorumladı. İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgal politikası nedeniyle sağlık hizmeti alamayan 3 Filistinli Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaların Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek," dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
4: Dijital mecralar, algoritmalar, akran baskısı, siber zorbalık, yalnızlığı derinleştiren sanal ilişkiler, şiddeti sıradanlaştıran içerikler ve aile bağlarındaki zayıflama artık eğitim meselemizin tam odağında yer alıyor. Bunlar karşısında sessiz ve seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz. Öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini, ailesiyle kurduğu bağı, okulda kendisini nasıl hissettiğini de aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. Bakan Gürlek, "Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz," dedi. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne çıkarıldı. Doğum izni sürecinde bulunan çalışanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olağan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongrede milli mutabakat istikametinde devasa bir ilk adım olarak görülen terörsüz Türkiye'nin öneminin vurgulanacağını belirtti. Sayın dinleyenler, TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. İstanbul Radyosu'ndan 1,5 yıl sonra Ankara Radyosu da yayına başladı. 1960'tan itibaren yayın ağı genişledi, yıllar geçti. Sesler değişti ama duygular aynı kaldı. Mikrofonların ardındaki ustalar kelimeleri notaya dönüştürdü. Arkası yarın radyo tiyatrosu, ajanslar ve naklen yayınlar. Her biri dinleyenin zihninde sahne kurdu. Bugün TRT radyoları 17 ulusal kanalıyla karasaldan uyduya, internetten dijital platformlara uzanan geniş ağda yayın yapıyor. Haberin yanı sıra müzik, edebiyat, kültür ve hayat hepsi aynı frekansla buluşuyor. TRT Dinle nostaljik radyo deneyimini dijital çağa taşıyor. Milyonlarca şarkı, sesli kitap, radyo tiyatrosu ve podcast TRT Dinle'den ücretsiz dinlenebiliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 tarihi eserin açılışını yaptı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Trump, İran üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul ederse operasyon sona erecek dedi. MHP'de kongre tarihi 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. TRT Radyo 99 yaşında. Spor. Sayın dinleyenler, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım açıklamasında diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu akşam belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarı final rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü finale kalmak için parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu playoff turunda Žalgiris Kaunas'a konuk olacak, mücadele saat 20'de başlayacak. NBA playofflarında Batı Konferansı yarı final serisinde son şampiyon Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı konuk etti. Thunder, Lakers'ı 108-90 yenerek seride 1-0 öne geçti.
5: Hava durumu.
1: Sayın dinleyenler, Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklıklar artacak. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Uşak, Burdur, Bilecik, Çankırı ve Malatya 6, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli ve Osmaniye 10, İzmir, Aydın, Adana ve Mersin 12, Bolu, Sivas ve Ağrı 3, Kars 0 derece.
5: Yol durumu.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yaprıcık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığı için ulaşılmıştır.

0: ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
0: 1 dakika.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Programı her zaman olduğu gibi sizler için Doktor İbrahim Ersoy hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu hafta da TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Engin Önal. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Bu bölümümüzde mutfağımızın ve sağlığımızın en kritik yapı taşlarından birini konuşacağız. Evet sayın dinleyenlerimiz, konumuz protein tüketimi ve bir yerine yine iki doktor konuğumuz var bu haftada stüdyomuzda. Fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan bizlerle beraber. Sayın Yazıhan, hoş geldiniz TRT
2: hoş
0: stüdyolarına.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Funda Hocam, fizyopatolog ne demek? Hem fizyolojiyi biliyor hem patolojiyi biliyor. Yani hem normal akışı biliyor hem problemi biliyor. O yüzden çok değerli bir konuğumuz var. Bu proteinler de son zamanların çok yükselen trendi. Can kulağıyla dinlemelerini tavsiye ederim ben de.
0: Kesinlikle hocam, ama ondan önce size dönüyorum ve soruyorum. Her hafta olduğu gibi son haftanın bilimsel gelişmelerini bizim için anlatabilir misiniz?
1: Şimdi bizim ara sıra burada bahsettiğimiz oral ağızdan alınan kolajen takviyeleri vardı. Ben de diyordum ki işe yaramaz. Bu yeni bir araştırma çıktı. Bu meta analiz dediğimiz 2018'den bu yana geçen araştırmaları toparlamışlar. Ağızdan aldığımız kolajen cildimizde etkili mi, ne kadar etkili diye. Çünkü kolajen ne yapıyor? İşte cildi sıkılaştırıyor. Hyaluronik asit var. Onlarla ilgili de biraz nemlenme istiyorlar insanlar. Bunlarla ilgili araştırmalarda aslında benim dediğim tam net değil. Yani tamamen hiç faydası yok değil. Ama faydası olduğuna dair araştırmalar da kanıt düzeyi güçlü araştırmalar değil. Yani meta analizlerde şey yapılır, kanıt düzeyi güçlüler belirlenir. İşte mesela bir firmadır, kolajen çıkarmıştır, bilimsel araştırma yapılır. O firmanın araştırmasında kesin kolajen cilde harikalar yaratıyordur falan gibi. Maalesef bilimsel camiada öyle. Biz o yüzden bilimsel yayınları okurken en altta çıkar çatışması var mı diye ben her zaman bakarım. Yani bir ürünün reklamını yapan bir bilimsel araştırmada maalesef çok sık rastladığımız şey. Burada yüksek kaliteli çalışmalarda etkinin o kadar da fazla olmadığını belirtiyor oral kolajen. Çünkü hocam daha iyi bilir, işte kolajen midede parçalanmaya başlar. Ama bu biraz daha eklem diz ağrılarında biraz daha faydalı olduğuna dair bir çalışma.
2: Evet, evet.
1: Ciltle ilgili, ama öyle çok kolajeni artırmak için ağızdan alınan kolajen değil, cilt altına verilen kolajen veya başka şeyler de var. İşte altın iğneler, diğer farklı birçok şeyler var. Onlarla kolajenini artırıyoruz. Böyle bir araştırmayı da burada bahsedelim.
0: Hocam o zaman gelelim asıl konumuza, protein tüketimini konuşacağız bu bölümde. Protein tüketimi denilince akla hemen sporcular ya da kaslarını geliştirmeye çalışan gençler geliyor, ama aslında hepimizin tüketmesi gereken bir makro besin diye ben biliyorum, ama uzmanına sormak istiyorum.

0: Nedir Sayın Yazıhan, protein nedir? Vücudumuzda tam olarak ne işe yarar?
1: Çok teşekkür ederim. Aslında ben İbrahim Hoca'ya da teşekkür etmek istiyorum. Direkt bir proteinle başladı. O yüzden çok güzel oturdu yerine bu kısım. Aslında hep böyle makrolardan bahsediyoruz. Ana besin öğelerimiz var. İşte karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Ama hep böyle proteinden bahsederken yapı taşı diyoruz biraz farklı olaraktan. Tüm vücudun yaklaşık işte %16'sı kabaca diyeceğim. Çünkü bende farklı, kas fibrinde fark ediyor bu durum. Proteinden oluşuyor. Tabi bunun büyük bir çoğunluğu 1 bölü 3'ü kaslarda olduğu için de protein deyince akla hemen böyle şişmiş kaslar geliyor ve farklı gidiyor. Ama halbuki kemik dokusu mesela 1 bölü 6'sı gene protein. Cildin 1 bölü 10'u burada hocam. Ama bunun da büyük bir çoğunu kolajen biliyorsunuz. O yüzden hakikaten cilt altından belki hani kolajen direkt değil de çünkü orada sindirim de devreye giriyor ya. Hani böyle eğer sindiremiyorsanız sindiremediğiniz bir besininde eminim de olmayacağı için faydası da sıkıntı olabiliyor. Orada birazcık son çalışmalarda siz de görmüşsünüzdür. Biraz ben bugün amnistilere de gireceğim. Çünkü artık sadece protein üzerinden gitmiyoruz. Onun minik minik yapı taşları var. Onlardan da bahsedeceğiz. Onlar ne kadar? Çünkü bu şu açıdan önem taşıyor bizim. Bütün protein kaynakları eşit midir? Hepsini sağlayabiliriz kavramında da bunlar devreye giriyor. Ama çok net bir şey var. Benim vücudumun yapı taşı olduğuna göre vücudumun yeniden yapılanması için, yeniden sentez için evet proteine ihtiyacımız var. Ve biz bunu da bir şekilde kaybediyoruz. Çünkü bir yandan yapım gidiyor, bir yandan da yıkım gidiyor. O yüzden biz birazcık da artık yapmak istiyoruz. Hele son dönemlerde longevity'yi çok konuşuyoruz. Orada da onarım daha çok ön plana çıkmaya başladı.
0: Nedir longevity? Onu da dinleyicilerimize anlatalım.
1: Tabii çok önemli. Tabii ben böyle sağlık ekonomisiyle de çok yakından ilgileniyorum. İbrahim Hoca da tanışıklığımız oradan geliyor birazcık eskilere dayanıyor. Şimdi biz eskiden hep uzun yaşam konuşurduk. İşte hep son dönemlerde görmüşsünüz en uzun yaşayan 5 ülke. Bir öyle bir istatistik vardır. 2024'ten beri de TÜİK'e bir bakarsanız aktif yaşam indeksini sunmaya başladı. Yani olayımız aslında sadece uzun yaşamak değil. Ne kadar aktif yaşıyoruz diye bakıyoruz. Şimdi bu ne kadar aktif yaşıyoruz'a baktığımız zaman burada bizim ülkemiz fena değil onu da söyleyeyim. Hele kadın olarak gururla söylerim biz bayağı sıkı fark atıyoruz erkeklere. O açıdan gerçekten
2: Onun farkındayız canım
1: farkındasınız
2: yani.
1: değil mi? Zaten longevity'nin sırrı ben şey diyorum. Kadınlarla iyi geçinirsen uzun yaşarsın diyorum.
2: Kesinlikle yani
1: Stres
2: öyle
1: çünkü
2: bir
1: çok
2: şey.
1: önemli faktör ve kadınlar çok önemli bir konu. Ana vatan kadın. Kadın her zaman çok önemli diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de mesela 70'lerde 80'lerde olan yaşam ömrü aktif yaşamda 55'lerdeyiz. Yani şu demek ben aktif olarak uzun yaşayamıyorum. Longevity deyince birazcık ona değinmek gerekiyor herhalde. Uzun yaşamak ama sağlıklı uzun yaşamak burada çok kritik. Yani burada işte sohbet edebilmek, hayata katılmak, iş ortamı da isteyerek olmak. Ya bu çünkü bir tercih meselesi, bu çok önemli bence. O yüzden herkese uzun yaşam ama sağlıklı uzun yaşam diyelim. Umarım hepiniz o şekilde yaşarız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
2: Hocam şimdi proteinler son bir 5-10 yıldan beri hep tap
1: Son
2: noktalarda
1: birkaç
2: oldu.
1: yılda iyice pik yaptı.
2: Evet. Yani genel insanlardaki algı şu. Şekeri bırak, proteine yüklen. Şekeri bırak, proteine yüklen. Şekeri bırak, proteine yüklen. İnsanların kafasında şeker şeytanlaştırıldı. Protein de yüceltildi. O yüzden işte protein barlardır bilmem ne. Yani her şeye sanki protein yapıyormuşuz gibi bir durum oluştu. Şimdi temel anlamda beslenme anlamında proteini daha fazla artırmak diyelim Dünya Sağlık Örgütü'nün belli bir şeyi var. Karbonhidrat şu kadar tüket, yağ şu kadar tüket, proteini şu kadar tüket. Orada proteini daha fazla tüketmek dediğiniz gibi kaslar özellikle erkeklerde ki kadınlarda da
1: Kadınlar için de
2: aynısı
1: geçerli bence.
2: geçerli. Erkekler özellikle o spor salonlarında proteine yüklenip durdular. Bu son zamanlarda değişiyor gibi ne
1: Evet,
2: dersiniz?
1: evet. Çünkü şöyle bir şey var tabii, şuna da değişti. Yakın zamanda Amerika yeniden bir beslenme piramidi gösterdi ve piramidi ters çevirdi biliyorsunuz. Hiç biz böyle hep şöyle bir piramit yaparken bir ters yaptı. Dedi ki biz aslında bildiğinin tersine çeviriyoruz dedi orada. Bizim temel böyle protein ihtiyacımız işte 0,8'ler kilogram başına bir gibiyken bir baktı ki 1,6 çıktı. Şimdi Türkiye'yi düşünüyorum ben. İşte beslenme çalışmaları da yapıyoruz. Ya Türkiye'de ciddi anlamda protein eksikliği var burada. Ya biz yeterince protein almıyoruz. Biz bir karbonhidrat ülkesiyiz. Bizim için evet bu hakikaten dengeli beslenmiyoruz. Sadece protein değil aslında. Liften de eksik alıyoruz biz. Bir alışkanlığımız da yok yani bizim.
2: Liften mi hocam?
1: Lif açısından da yani bizim için o da çok eksik gidiyor.
2: Bir makale okumuştum. 2026'da proteinin yerini lifli gıdalar alacak. Yani protein çok yüceltildi. Bundan
1: Belki
2: sonra
1: kombine gidebilir hocam. Proteinli, lifli, böyle tahıl.

0: Lar gibi.
1: lifli gıdaların yüceltileceğine dair bir makale, öyle bir bilimsel dergilerin o ilk kapaklarında olur, bir öngörü yazısı gibi, öyle bir makale okumuştum. Lifli gıdaların yükselişini yaşayacağız gibi bir şey vardı.
0: Çünkü şöyle bir durum var. Genel olarak hani bu uzun yaşamdan bahsettik ya. Yine Türkiye istatistiklerine dönersek. Ya 50 plus herkesin hemen hemen menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi görüyoruz. Yani hem kalsiyum eksikliği var, D vitamin eksikliği var, fosfor eksik ama organik yapısı da eksik aslında. Öyle olduğu için bir bakıyorsun menopoza girmiş kadınlarda düşmeler başlıyor, işte kırıklar başlıyor, işte ciltte sarkmalar başlıyor. Kaslar zaten yok. Çünkü sadece protein almadığımız için değil, egzersiz yapma alışkanlığımız da yok. Çünkü protein almış olmanız böyle bir anda kas yapacağız anlamına gelmiyor tabii. Öyle bir şey yok yani yaptım, aldım, kas işte öyle bir şey olmuyor. Yani orada tabii ki bir yaşam tarzı düzenlemesi çok kritik. Ama protein şöyle bir şey. Protein hesaplamasında azot yükünden bahsediyoruz ya. Çünkü ben proteini aldığım zaman hesaplarken bana bir yük getiriyor bu protein. Özellikle bu kırmızı ette çok daha fazla. Öyle olduğu için bu miktarı çok artarsak ki biliyoruz. Kolon kanseri gibi belli kanserlere yatkınlığımız artıyor bizim. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Yani öyle sporcular gibi çok fazla protein alıyorsan o proteini gerçekten kullan ve onu bu yöne kasa kemiğine yönlendir. Ha yönlendirmiyorsan o zaman birazcık daha düşün. Protein düzenlemen gerekiyor senin. O yüzden biraz daha farklı gitmen lazım. Ya da asit yükünü çok arttıracak proteinler yerine vücuduna daha dost olabilecek, sana sıkıntı yaratmayacak. Biraz ona gitmek lazım çünkü her girdinin bir çıktısı var. Temizleyemiyorsan bu sana zarar vermeye başlıyor. Bence temel sorun da buradan geliyor. Çünkü gençler çok fazla yüklenmeye başladı. O kadar spor yapıyor mu emin değilim. Ya da kalan besinleri yeterince alıyor mu ondan da emin değilim. Çünkü tek bir şeye sürekli yaptığınız zaman kalan maddeler tükenmeye başlıyor. Mesela enerji kaynağı olarak da proteini kullanıyorsunuz. İşte bütün B vitaminleriniz tükenmeye başlıyor. Bunda başka sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü hiçbir şey tek başına çalışmıyor. Bir sistem var. Çok da güzel bir sistem var. Bence hani biz bunu kendimiz tek yöne yönelterek bozmamız çok da doğru bir yaklaşım olmuyor diye düşünüyorum.
2: Bir de Sayın Yazıhan, çok tartışmalı bir konu var. Hayvansal ve bitkisel
0: Evet.
2: proteinler aynı mıdır? Aralarında fark var mıdır? Ara ara hocamla da tartışıyoruz, yayınlarımızda yer veriyoruz değil mi hocam? Farklı olduğunu söylüyor İbrahim Hoca. Bir de sizden dinleyelim. Aralarındaki fark nedir?
0: Burada sporcularla da çok yoğun çalışıyorum. Bir kere protein alırken şunu anlatıyorum. Ben evet bütün proteinlerin değeri bana göre aynı değil açıkçası. Analizler de bunu gösteriyor. Şimdi en kıymetli protein aslında çok ucuz bir protein. Bence yumurta. Çünkü yumurtadan bir canlı çıkıyor biliyorsunuz. Yani bütün bebekler aslında anne karnından beslerken yumurta tek başına bir canlı yaratabiliyor bütün olaraktan. Hoş değil ama bildiğiniz bir fetus yiyorsunuz aslında. Yani bir bütün canlı yiyorsunuz. Ve büyüme hormonlarının olduğu yani büyüme faktörlerinin olduğu bir canlı var burada. Bu çok besleyici. Ve fiyatı da çok makul. Tabii direkt bir hayvana dolaylı cevap yani zarar veriyorsunuz ama vermiyorsunuz. İkinci şey gene whey protein dediğimiz bir protein var. Herkes alıyor. Ama lor peyniri al dediğiniz zaman kimse beğenmiyor. Peynir altı suyu aslında. O da çok ucuz.
1: Lor peyniri kadar güzel bir şey
0: Çok
1: yok bu
0: güzel değil mi?
1: arada.
0: Çökelek, yağı az. Şöyle yumurtanın üzerine sabah salatayla böyle biraz yeşilliklerle koysanız bence çok keyifli. Çok sağlıklı. Çok da pahalı değil aslında. Yani sağlıklı beslenmek ya da protein tüketmek illa gidip oradan bir pirzola yiyeceğiniz ya da biftek yiyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tam tersine onları yediğiniz zaman kırmızı etin getirdiği ciddi bir yük var sizde ve zarar veriyor size bu. O yüzden zaten biraz bunları kombinlemek ya da tohumu düşünün. Tohumdan da bir canlı çıkıyor. Tohum da çok kıymetli. Tohumları da tüketebilirsiniz burada. Biraz tohumlarla zenginleştirdiğiniz zaman aslında hem protein ihtiyacınızı alıyorsunuz hem daha dengeli besleniyorsunuz orada.
2: Hangi bakliyatlarda vardır protein?
0: Mesela leblebi düşün. Bizim çok hani yerel şeylerden gitmek istiyorum ben. Nohut. Çok güzel bir protein kaynağı aslında. İçinde lifi de var, humus. Onu düşünün. Yani burada hani diyorum ya biz biraz daha hani yanlış anlamayın sosyetik diyeceğim ama gerçekten beslenirken onlara yöneliyoruz besin tabaklarında. Halbuki o tabağı daha toplumun daha yaygın olarak alabileceği, gidip bir simit almak yerine daha makul fiyatı yapabileceği bir tabakla daha sağlıklı hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Yani
1: Hocam zaten bu bakliyatların böyle bir düşüş yaşadı. Gariban yemeği gibi bir yeme.
0: evet
1: Mesela
0: öyle düşünülüyor.
1: kuru fasulye, bakın. Biraz önce dedik menemen. Amele yemeğidir değil mi? Yani
0: Ama çok besleyici ya.
1: bu kadar besleyici bir şey olmaz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani menemeni ister soğanlı yap, ister soğansız yap, ama içine biber, o yeşil biberden de yap. O kadar besleyicidir ki. Kuru fasulye.
0: Evet.
1: Hele de
0: Çok da
1: pilavıyla.
0: güzel kombinlemişler değil mi? Pilavla, turşuyla, fermentörün yani.
1: Bulgur pilavı, turşu veya cacık yanına. Yani o kadar besleyici bir şey yok. Proteinini, karbonhidratı, kompleks karbonhidratı falan hepsini almış oluyorsun. Yani bunlar aslında şah yemeği olması lazım. Ama insanların algısı nedir? İşte bunlar
0: Ucuzsa
1: fiyata göre.
0: kötüdür, değil mi? Hep
1: Evet.
0: fiyata göre değerlendiriyoruz bir şeyin değerini.
1: Yani brokoliye laf atmayacağım veya başka bir şeye laf atmayacağım ama yani bunlar da bizim hocamın söylediği gibi bizim değerlerimiz ve bunların da besin değerleri gayet yüksek.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: bulgur yiyorsun. Gayet yüksek bulgurun besin değeri. Kuru fasulye, nohut, bunlarla ilgili zaten bir sürü şeyler var. Zaten restorana gidiyorsun. Ben bu aralar ev yemekleri yapan bir yere gidiyorum öğle yemeğinde falan. Orada etli ürünler şu kadar pahalı yani 1,5 katı sebzeler. Ben diyorum ki sebze yiyorum. En azından orada çünkü zaten ister istemez o et yemeklerini zaten
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: tüketiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar bakliyatlar, kuru fasulye, şeyler bunlarla ilgili biraz daha beslenmek lazım. Bunlar besleyicilik değeri çok yüksek olan. Ama menemeni ayrı yerde tutuyorum. O
0: Ya
1: benim
0: evet,
1: şahım
0: yumurta
1: yani.
0: benim için de ayrı bir yer var. O yüzden aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum. Tabii şu da var. Muhtemelen hocam da öyle diye düşünüyordur. Çünkü bitkisel proteinleri sindirmek bir tık daha zor tabii. Eminim bir tık daha zor. Böyle baştan söyledim, böyle aminasitlerimiz falan var diye. Bazı aminasitlerden biraz yetersiz. Zaten böyle vegan olanlara, çok bitkisel beslenenlere bir B vitamini takviyesi veriyoruz. Birkaç madde tabii eksik kalıyor orada. Ama tabii biz, bence hani Anadolu insanı olarak, hani Akdeniz insanı olarak hepsi var bizde. Çok güzel bunları kombinleyerek bence yeterince protein alabiliriz diye düşünüyorum.
2: Sayın Yazıhan, merak ediyorum. Evet, Akdeniz tipi beslenme genelde toplumumuzda yaygın. Eti de seviyoruz toplum
0: Tabii tabii
2: olarak.
0: tabii.
2: Biraz balığı zor
0: Hatta balığı
2: yediriyoruz.
0: et saymayız bile böyle.
2: Evet,
0: Değil mi?
2: haftada
0: Öyle bir
2: bir
0: şey
2: yese
0: var. Et
2: çocuklar
0: yok mu derler?
2: şükrediyoruz. Ama merak ediyorum. Benim de çocuklarım var. Her gün protein, et yedirmeye çalışıyorum. Doğru bir yaklaşım mıdır? Bir de şunu duydum. Menopoz sonrası da kadınlarda tavsiye ediyormuş diyetisyenler. Her öğünde mutlaka protein olsun. Öncelikle isterseniz çocukları ve gençleri konuşalım, sonra da onu konuşalım.
0: Tabii çocuklarımız, canlarımız burada, geleceğimiz o açıdan çok önemli. Çocukluk çağında özellikle tabii biraz hayvansal proteinler almakta fayda var. Çünkü onlar büyüme dönemindeler ve gerçekten kullanıyor. Şimdi ben artık, hani sağ olun, burada dışarıda şimdi küçük söylediniz ama artık böyle 60'larda falan olan biri olarak oraya doğru giderken boyum uzamayacak artık benim. Ama temel yapı taşlarımı hala yapmam gerekiyor. O zaman o kadar böyle kırmızı ete bence yüklenmeme gerek yok yani. Benim daha dengeli gitmem lazım. Çünkü yaşa bağlı enflamasyonum arttı. Onu birazcık baskılamam lazım. Ama çocukları düşünürsek,

Ve programımızın son bölümünde 90'lı yılların son döneminde kendine özgü yorumuyla dikkat çeken bir isim var. Gökhan Tepe. 1996 yılında yayınlanan ilk albümüyle müzik dünyasına adım atan sanatçı, sade ve içten yorumuyla dinleyiciye ulaşmayı başarmıştır. Gökhan Tepe'den bir eserle programımızı kapatalım. Zor gelir.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların farklı duygularını bir araya getiren bu şarkılarla bir bölümün daha sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarında bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin başka hikayelerinde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: 90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Paradan başka kıblesi olmayan olmayanlar vakıf ve derneklerimize hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha Gökbatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezince geliştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat, 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubrovaka Şuitsa Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuitsa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedim. İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgal politikası nedeniyle sağlık hizmeti alamayan 3 Filistinli Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaların Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını kaydetti. Türkiye, merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olağan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Bu haftada çok değerli, önemli bir konuğumuz var. Sayın Petek Ataman bizlerle birlikte. Sayın Ataman, Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ayrıca 4 dönem Gıda Mühendisleri Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Halen de Onur Kurulu üyesi ve gıda güvenliği konusunda Türkiye'deki otoritelerden biri. Sayın Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Son dönemde gıda denetimlerinin sayısal olarak artması, kamuoyunda gıda güvenliği konusunda daha görünür ve güçlü bir denetim mekanizması oluştuğu algısını beraberinde getiriyor, biliyorsunuz. Ancak bu artışı yalnızca kaç işletme denetlendi, kaç numune alındı ya da kaç idari yaptırım uygulandı gibi nicel göstergeler üzerinden değerlendirmek yeterli olmayabilir. Bu noktada yapılan denetimlerin risk esaslı planlanması, sahada tespit edilen uygunsuzlukların kaynağına inilmesi, analiz süreçlerinin etkinliği ve izlenebilirlik sistemlerinin güçlendirilmesi, tekrar eden ihlallerin önlenmesi ve tüketicinin güvenilir gıdaya erişimine somut katkısı gibi nitel boyutlarını da dikkate aldığımızda son dönemde artan gıda denetimlerini kalite, caydırıcılık, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği kültürüne etkisi bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hocam?
1: Aslında gıda denetim sayısı tabii ki önemli ama o denetimlerde ne yapıldığı da son derece önemli. Neler bakıldı, hangi sektörlere gidildi? En büyük sıkıntımız birincil üretime, tarlaya, ahıra çok fazla, hele tarlaya gidemiyoruz. Bunlara gidildi mi? Bunlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki çok sayıda üretici var, küçük ölçekli üreticilerde. Dolayısıyla sayı önemli ama tabii ki tek başına bir şey ifade etmiyor. Bizim de bu denetim sonuçlarından taklit tahşiş dışında pek haberimiz olmuyor. Ne yazık ki taklit tahşişleri yayınlıyor bakanlık, ellerine sağlık. Ama gıda güvenliği sorunlarını yayınlamıyor pek fazla. Bunu yayınlaması için her fırsatta her yolu deniyoruz biliyorsunuz. Bu talebi dile getiriyoruz. Bizim Gıda Güvenliği Derneği ile bir de o boyutumuz var ya, Gıda Güvenliği
0: Tabii
1: Kongresi ve
0: evet, bir de
1: Gıda
0: o var. Evet,
1: Güvenliği
0: doğru.
1: Derneğimiz. Gıda Güvenliği Derneği ile her yıl bu Avrupa Birliği'nin, tabii sadece Avrupa bunu yayınlıyor, kendi gıda ve tarım ürünündeki ithalatlardaki bildirimleri raporlaştırıyor, yayınlıyor. Biraz onu takip ediyoruz. Ne oluyoruz, ne durumdayız? İşte biliyorsunuz pestisit kalıntısı çok gündemde. Onun için de B reçeteyi şimdi gündeme
0: Evet,
1: getiriyorlar
0: soracağım onları da.
1: vesaire.
0: Hocam şey dediniz, özür diliyorum, onları takip ediyoruz ne oluyor diye. Hakikaten hani ne oluyor, böyle birkaç cümleyle fikrimiz olabilir mi efendim?
1: Tabii, aslında şunu söyleyeyim. Biz bu raporların Türkiye ile ilgili kısmını yılları da karşılaştırarak Türkçe yayınlıyoruz. Bu raporlara Gıda Güvenliği Derneği'nin web sayfasından ulaşmak mümkün. Ama şunu gördük ki hala pestisitte evet bir numarayız bildirim almakta. Ama daha önceki yıllara göre bildirim sayımız düşmüş. Ha, bu bir somut veri olabilir diye
0: Tabii,
1: düşünüyorum.
0: tabii,
1: Çünkü
0: tabii.
1: pestisitte kıyameti koparıyoruz. Herkes biliyorsunuz. Son derece önemli. Yine mikotoksinde de aynı şekilde. Bunu tabii daha somut konuşturabilmek için ihracat rakamlarını da karşılaştırabilmek lazım. Onlara da ulaşmak kolay değil. Ama ihracatımızın bu kadar düşmediğini tahmin ediyoruz en azından.
0: Anladım.
1: Dolayısıyla umuyorum ki biraz daha olumlu gelişmeler var ve olsun. Hepimiz, her birimiz bu ülkenin gıda güvenliği daha net bir şekilde sağlansın, tüketicilere güvenli gıda gitsin, ihracatta da imajımız sarsılmasını istiyoruz.
0: Tabii, tabii.
1: Zaten hepimizin hedefi aynı. Onun için bu tür gelişmeler umarım devam eder.
0: Gıda güvenliği alanında son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği uygulamalardan biri de uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin ve işletmelerin anlık ifşa edilmesi oldu. Ve bu uygulama tüketicinin doğru bilgiye hızlı ulaşması, piyasada şeffaflığın arttırılması ve işletmeler üzerinde caydırıcı bir etki oluşturması bakımından da önemli görünüyor. Ancak anlık ifşa uygulamasını yalnızca hangi ürün açıklandı ya da hangi firma listelendi boyutuyla değil de Denetim süreçlerinin güvenilirliği, analiz sonuçlarının keskinliği, işletmelerin savunma hakkı, kamuoyunun tabii ki doğru bilgilendirilmesi ve uzun vadede gıda sektöründe güven kültürünün güçlendirilmesi açısından da sanırım değerlendirmek gerekiyor. Bu çerçevede anlık ifşa uygulamasının tüketici sağlığını koruma, sektör disiplinini arttırma, denetim sistemine duyulan güveni yükseltme ve gıda güvenliği bilincini geliştirme bakımından nasıl bir etki oluşturduğunu düşünüyorsunuz?
1: İfşalarla ilgili aslında daha önce ifşa edildiğinde malın işte neredeyse bir yıl önce bu iş tespit edilmiş oluyordu. Ve bir yıl piyasada belki bitti, belki tüketildi, tüketici tarafından tüketildi. Ondan sonra ifşalar yapılabiliyordu. Tabii bu da bu analizler, itirazlar hepsi bittikten sonra yapılabildiği için. Dolayısıyla tüketici de şöyle bir ilgisizliğe neden oldu. Ya ben zaten bunu gördüğümde tüketmiş oluyorum, bitmiş oluyor. Bu artık rafta yok. Dolayısıyla hani daha güncel veri bekliyorlar. Böyle bir izlenimim var. Bu ifşalarla ilgili biliyorsunuzdur mutlaka. Tarım Bakanlığı özel bir site açtı.
0: Evet.
1: Ve oradan yapıyor ifşaları sürekli. Güvenilir gıda tarımorman.gov.tr. Bunu tüketicilerimize özellikle söylemek istedim. Orayı takip etsinler.
0: Sağ olun.
1: Orada sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla işte aynı değeri taşımayan ekonomik taklit tahşiş yapılan gıdalar yer alıyor ama işte burada sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarda biz pestisit kalıntılarını bizde çok ciddi sorun olan küf toksinlerini ve hastalık yapıcı mikroorganizmaları görmüyoruz. Bu çok büyük bir eksikliğim. Tüketiciler de bunu takip etsinler.
0: Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark, gıda güvenliği açısından tüketicilerin en çok karıştırdığı konulardan biri olarak öne çıkıyor. Çünkü bu iki ifade çoğu zaman aynı anlama geliyormuş gibi algılansa da biri bildiğimiz kadarıyla doğrudan sağlık riskiyle, diğeri ise ürünün kalite özellikleriyle ilişkilendiriliyor. Peki, şimdi bunu dikkate aldığımızda tüketicinin bu ayrımı doğru anlaması, gıda israfının azaltılması, güvenli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve gereksiz endişelerin önlenmesi bakımından nasıl bir önem taşıyor?
1: Bir yerden böyle gürültüyü koparabiliyorsanız o gürültüyü sürdürüp gidiyorsunuz. Burada da öyle oldu. İşte raf ömrü geçmiş ürünler raflarda vesaire diye iki tür tarih var gıdalarda. Aslında tüketicilerin bir kısmı bunu deneyimleriyle de bilirler. Örneğin pirincin ya da kuru fasulyenin tarihi geçerse hala sağlamsa tüketilebilir. Ne demek hala sağlamsa? Böceklenmediyse, kokusunda bir değişiklik yoksa, çünkü bunlar insan sağlığı sorunları değil aslında, kalite sorunları. Kalitesini koruyorsa tüketebiliriz. Bir bisküviyi kalitesini koruyorsa tüketebiliriz. İşte bunlara tavsiye edilen, adı üstünde tavsiye edilen tüketim tarihi konuyor. Ve bunlar eğer özelliğini koruyorsa raflarda yer alabiliyor. Ama önemli olan kıyma gibi, tavuk gibi, bozulan, çabuk bozulan ve insan sağlığını riske atan gıdalar tarihi geçtiğinde rafta duruyorsa işte orada kıyameti koparmamız lazım. Yoksa tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ya da yaklaştığı için indirime girmiş ürünleri ben bir gıda mühendisi olarak alıyorum da tüketiyorum da. Çünkü gıdayı israf etmek de başlı başına bir etik sorun. Hani hayatta nerede etik sorunlarımız var? İşte buradan başlıyoruz
0: Doğru.
1: etik sorunlara. Onun için ne olur bu iki tarih konusunda tüketicilerimiz çok bilinçli olsun. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiyse baksın, kontrol etsin ve tüketi kalite, koku anlamında, tat anlamında uygunsa tüketebilir.
0: Anladım.
1: Değilse kalite sorunudur. O zaman tabii ki iade de edebilir. Böyle hakları var yeni aldıysa.
0: Gıda güvenliği alanında dijitalleşme, denetim süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve izlenebilir hale gelmesi açısından giderek daha önemli bir başlık haline gelirken, güvenilir gıda aplikasyonu ve karekod uygulaması gibi araçlar da yani dijitalleşme de tüketicinin bilgiye doğrudan ulaşmasını, ürün ve işletme hakkında daha hızlı değerlendirme yapmasını ve olası riskleri ilgili kurumlara daha kolay bildirmesini sağlıyor. Şimdi bu noktada dijital sistemlerin yalnızca hani teknolojik bir yenilik olarak değil de denetim kapasitesini güçlendiren, izlenebilirliği arttıran, tüketici farkındalığını yükselten, işletmelerde kayıt ve sorumluluk bilincini geliştiren ve kamu otoritesiyle vatandaş arasındaki iletişimi hızlandıran bir mekanizma olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüzde, güvenilir gıda aplikasyonu ve kare kod uygulaması gibi konuların güvenli gıdaya erişim, etkin denetim, şeffaflık ve tüketici güveni bakımından nasıl bir katkı sunduğunu değerlendiriyorsunuz?
1: Dijitalleşmeyi ben gıda güvenliği açısından tabii çok çok değerli, önemli buluyorum. Dijitalleşmenin tabii ki sıkıntılı yanları da var ama bu işte sorunu daha drone'la yukarıdan tespit etmeler, tüketicinin böyle karekod vesaire gibi sistemlerle anında sonuçlara ulaşması, bunlar çok kıymetli. Ama bu akıllı telefonlar internetle birlikte pek çok da aslında konu uzmanı olmayan ama adının başında sonunda profesör, doktor vesaire unvanlar olan kişiler pek çok, hatta onları da geçin işte fedakar anne vesaire gibi böyle influencerlar
0: Evet.
1: o kadar çok izliyor ki izleyiciler onu, o kadar çok izliyor ve inanıyorlar ki çok fazla yanıltıcı bilgi var. Dolayısıyla bu İnternet ve akıllı telefonlar aynı zamanda bizim doğru olmayan bilgilere de ulaşmamızda çok etken. Şimdi burada işte bakanlık denetimlerini mümkün olduğunca paylaşmazsa, bakanlık bu güveni sağlamazsa tüketici o güvensizlikle gidip unvanı kabarık ama o konuda bilgi sahibi olmayan insanların paylaşımlarına güveniyor.
0: Evet.
1: O zaman da ne oluyor? Paketli gıda kötüdür. Paketsiz olan doğaldır. Hadi gidin paketsiz olan gıdayı alın. Oysa o gıda denetimsiz, o gıda izlenebilirliği olmayan gıda vesaire. Yani bir yanlışa doğru gidiyor tüketici. Onun için bu interneti, akıllı telefonu ve dijitalleşmeyi çok akıllıca, bilinçli kullanmak gerekiyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin.
0: Evet. Ne kadar güzel söylediniz kıymetli hocam. Ben aslında hani soruyu sorarken işin o boyutunu gerçekten düşünmemiştim. Bir yandan her şeye erişebilirken diğer yandan işte bu manipülatif, yanlış, sadece biraz daha okunur, izlenir, görünür olmak için yapılan paylaşımlara da son derece dikkat etmek gerekiyor söylediğiniz gibi. Yani her işin bir uzmanı var. Her konuda uzman

0: olmak diye de bir şey yok. Tabii ki fikrinizi, görüşünüzü yansıtabilirsiniz ama bunu bilimsel bir gerçek gibi diğer tüketicileri de manipüle edecek şekilde, yanlış yönlendirecek şekilde, hele bir de içeriğinde bunun işte işbirliğidir, reklamdır, başka bir ürüne yönlendirmedir varsa bunlara da biraz yani dikkat etmek gerekiyor artık. Hani hep sizler yıllardan beri söylüyorsunuz ya efendim, hani en iyi gıda denetçisi tüketicidir diye. İşe bir de bu boyut da eklendi. Yani sonuçta bu sosyal medya başta olmak üzere bu uygulamaları kullanıyorsak, nasıl en iyi gıda denetçisi tüketiciyse, bu konuda biraz daha deyim yerindeyse seçici olmak lazım. Kıymetli hocam, şimdi tabii bu sorduğum soruların hepsi ayrı bir program konusu başlığı. Bunun farkındayım. Bu yayında kısa kısa geçelim istedim ve yüksek müsaadenizle, 10 yıl oldu değil mi Tarım ve Gıda Etiği Derneği?
1: Oldu oldu,
0: 10
1: on
0: yıl
1: yıl
0: oldu.
1: oldu.
0: Siz 10
1: Gururla
0: yıldır,
1: her yerde söylüyoruz.
0: evet, ben de gururla söylüyorum, naçizane çalışmalarının bir bölümüne de katılıyorum yine sizlerin de
1: Ne
0: sayesinde.
1: güzel.
0: Şimdi teorik bir kavram gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilk önce yine bizim anlayabileceğimiz dilde gerçekten bunu bir tanımlamanızı rica ediyorum ama arka planda zihnimde de şu var kıymetli hocam. Söyleyeceğiniz kavramın bizim günlük hayatımızdaki somut karşılığı ne? Biraz da bunu öğrenmem gerekiyor.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Aslında şu doğru, etik teorik bir kavram ve felsefi bir kavram. Aslında bu işte bizim Türk kültürüne göre yetiştirilmiş insanlar vardır. Ama gerçek şimdilerden, onun da böyle yozlaşmışından söz etmiyorum. İşte yalan söylemeyen, dürüst, hak yemeyen vesaire gibi. Zaten bu insanlar etik değerlerle yetiştiriliyor. Ama bunun adını etik değerler olarak koymayı bilmiyoruz ya da böyle bir farkındalığımız yok. Hepimizin değil mi? Çok kıymetli değerleri var aslında yaşamda kullandığı. İşte etik aslında bunları sorgulayan bir felsefe dalı. Daha iyi, daha doğruyu nasıl bulurum? Daha doğru davranışlarda nasıl bulunurum? Değerleri nasıl koruyabilirim? İşte nedir değerler? Örneğin çevre sürdürülebilirlik bir değer. Hele de bugünlerde son derece önemli, hepimizin gündeminde olan bir değer. İşte bağımsızlık, egemenlik bir değer. Son derece önemli bir değer üstelik. Bunun gibi işte başka ne olabilir? Adalet, dürüstlük, tarafsızlık. Bakın hep aslında hayatımızın bir yönüyle çok ilgili.
0: Tabii.
1: İşte ne dedim, programlarımı objektif bir şekilde yaparım. Hiçbir şekilde taraf gözetmeksizin. İşte bu aslında etiğin hayata yansımış hali. Tamam, etik bir teori ama bunu biz davranışlarımızda ahlak kuralları olarak görüyoruz. Tarım ve gıda etiğine gelince o zaten uygulamalı bir etik alanı. Yani biraz daha teoriden çıkmış bir alan. Toprağın değeri. Toprağı sağlıklı tutmak, toprağı yok etmemek, bazen yanlışlıkla, bazen bile bile tarım topraklarının üstüne binalar dikerek ya da zeytinlikleri yok edip maden alanları açarak, bunların hepsi birer yaşamda birebir görülen etik sorun. Ya da eğer şimdi bizim insanın kendini geliştirme, kendini gerçekleştirmesi en önemli etik değerlerden biri. Ama bakıyorsunuz çiftçimiz yaşlanmış, gençler orada kendilerine yer bulamıyor. Oysa gıda hakkımızı nasıl sağlayacağız? Bakın gene hayata girmiş bir etik değer. İşte dedim ya, gıdanın israfı, bu çöplerin, atıkların mahalleler ve o mahallelerin gelirleriyle ilgili şeyini yapmışlar, bağlantısını araştırmışlar. Hangi geliri düşük olan mahallelerde en çok atık ne, geliri yüksek olanlarda atık ne, çok ciddi gıda atıkları var. Bazen ambalajı açılmamış. O zaman bu çok büyük bir etik sorun. O gıdayı attığınız zaman üreticinin emeğini atıyorsunuz. Ürünün kendini atıyorsunuz. Suyu atıyorsunuz değil mi? Ne kadar su kıtlığımız var. Oysa biz o gıdayı üretirken su harcadık. İşletmeyi temizlerken su harcadık, ciddi bir su da atıyorsunuz beraberinde. Bunlar hep etik değerlerin yaşama yansımış hali. Bir şeyden söz edeceğim. Biz
0: Lütfen
1: şimdi
0: lütfen.
1: 10. yıl olunca artık ne yapalım diye şaşırdık. Onu da yapalım, bunu da yapalım. 15 görsellik bir kampanyamız var.

0: var.
1: Hı.
0: Bunu sürekli hem sosyal medyamızda hep web sitemizde paylaşıyoruz. Bu görsellerden son ikisinin sloganını söyleyeceğim.
1: Lütfen.
0: O görselde diyoruz ki tarım ve gıda sisteminde çocuk emeği sömürüsüne hayır. Çünkü biliyoruz ki çocuklar okula gidemiyor. Ve zaten görselimizde çantası tarlada bir kenarda kalmış bir çocuk tarlada annesiyle vesaire çalışırken. Ya da gene bir önceki görselimiz çok güncel bence. Gıda bir silah değildir. Aç bırakılarak kazanılan savaş bir zafer değil, insanlık suçudur. Bu da tam günümüzle ilintili. Bunlar hep hayata yansımış hali aslında. Biz bunu kendimize de yönlendirebiliriz. İşte gıdaya ihtiyacı olan biri varken biz israf ediyorsak bu da yaşamımızdaki gene etik dışı davranışlardan biri diye görebiliriz. Gıda reklamları, yanıltıcı reklamlar,
1: Ya.
0: bunların hepsi çok ciddi etik sorunlar.
1: Etik. Gıda fiyatları ve enflasyon yalnızca tüketicinin alım gücünü etkileyen ekonomik bir başlık olarak değil, güvenli, yeterli ve dengeli gıdaya erişim açısından da doğrudan değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir mesele olarak karşımızda. Çünkü üretim maliyetlerindeki artış, lojistik giderleri, iklim koşulları, arz talep dengesizlikleri ve piyasa dalgalanmaları gıda fiyatlarını biliyorsunuz yükseltiyor. Bu çerçevede gıda enflasyonunu hani yalnızca fiyat artışı olarak değil de tüketicinin güvenilir gıdaya erişimi, denetim mekanizmalarının etkinliği, üretici ve işletmeler üzerindeki maliyet baskısı, kayıt dışılıkla mücadele ve toplum sağlığının korunması açısından ele aldığımızda gıda güvenliği ile fiyat istikrarı arasında nasıl bir ilişki kurulmalı ve sizce bu alanda hangi politikalar öncelikli olmalı?
0: Biz aslında şunu hep söylüyoruz. Gıda güvencesi, gıda hakkı sağlanamadan yani insanlar gerçekten tüketmeyi hak ettikleri güvenli, besleyici ürünü sürekli ekonomik olarak elde edemiyorsa o zaman gıda güvenliğinden de söz edemiyoruz. Çünkü ister istemez çok ucuzsa bu ya kayıt dışıdır. Eskinin deyimiyle merdiven altı dediğimiz ve onun pek çok başka sorunu vardır. Tükettiğiniz gıda o gıda değildir. Bu sorunların en basiti.
1: Evet.
0: Yani işte ne bileyim bu hep örneğini veririz ya peynir diye alırsınız peynir değildir. Sucuk diye alırsınız sucuk
1: Evet,
0: değildir.
1: değildir.
0: Ama ya da çikolata temel bir gıda maddesi olmayabilir. Ama nefis diyorsunuz
1: Ya
0: çocuklarımız diyorsunuz.
1: evet.
0: İstediği zaman sahte olduğunu bile bile gidip alıyor ne yazık ki anneler babalar.
1: Ne yazık ki.
0: Bu hani işin daha ekonomik boyutu gibi. Ama kayıt dışında üretilen gıdalara gittiğinizde onun gıda güvenliği sorunları da ortaya çıkıyor. İşte ne bileyim markası olmayan, izlenebilirliği olmayan, özellikle de bu et ürünlerinde vesaire başka türlü uygulamalarda olabiliyor. Bizim hakikaten tüketicilerimizi bu tür ürünlerle karşı karşıya bırakmamamız lazım. Son derece önemli, son derece ciddi bir konu bu. Ve toplumda sürekli bu duyarlılığı arttırmaya çalışıyoruz. Tabii sadece duyarlılık arttırmayla bu iş çözülmüyor.
1: Doğru.
0: Demin de dedin ya biz bir
1: Alım
0: sivil
1: gücü.
0: toplum örgütüyüz. Tabii sonuçta biz ancak bunları dile getirip sadece tüketicinin değil kamu otoritesinde farkındalığını biraz etkilemeye çalışıyoruz doğrusu.
1: Topraktan Sofraya Etik Semineri 15 Mayıs 2006'da Cuma günü 13 ile 17 saatleri arasında Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde. Efendim bu etkinlik hakkında çok kısaca bilgi verebilir misiniz?
0: Topraktan sofraya etik dedik. Aslında bizim tarım ve gıda kesiminin de pek çoğu Hacettepe'de bir toprak etiği uygulamalı merkezi, etik merkezi olduğunu bilmiyorlar. Hatta Hacettepe'nin içindeki pek çok ilgili hocamız da bilmiyor. Dolayısıyla bu tür işbirliklerini yaparak aslında onların da varlığını bir anlamda daha görünür hale getirmeye
1: Evet.
0: çalışıyoruz. Çünkü ciddi, çok ciddi çalışmaları var. İşte belediyeden alanları almışlar, orada tarım yapmışlar, toprağı korumak üzere uygulamalar yapmışlar. Burada topraktan sofraya etik konusunu işleyeceğiz. Ve en son bir genç çiftçilere eğitimimiz vardı. Orada

0: Ben de çok şaşırdım. Çiftçi toprağı tanımıyor yeterince. Bir toprakla ilgili gene bir şeyimiz var. Çok kıymetli bir derneğimiz var. Türkiye Toprak Bilimi
1: Bilimi
0: Derneği.
1: Derneği.
0: Oranın o derneğin başkanı hocamız konuşurken sorulan sorular, verilen cevaplar şunu gördüm ki toprak eğitimi de vermemiz lazım.
1: Lazım.
0: Dolayısıyla bu seminer o anlamda Hacettepe'deki topraktan sofraya etik
1: Etik
0: konuları,
1: sorular.
0: tohum biliyorsunuz tohumla ilgili
1: Evet.
0: de gene bir konuşmacımız var Türkiye Tohumcular
1: Birliği'nde.
0: Birliği'nden. Burada böyle bir şey gene gıda sektöründen de TÜGİS'in örneğin başkanı Gıda İşverenleri Sendikası'nın başkanı var. Çok değerli konuşmacılarımız var.
1: Kıymetli hocam, hak
0: İki...
1: geçmesin. Bana 30 saniye verebilir misiniz? 30 saniye
0: Tabii.
1: sadece. Hak geçmesin.
0: Buyurun.
1: Profesör Doktor Ayten Namlı hocamız konuşacak. Toprak Bilimi Derneği Başkanı. Profesör Doktor Oğuzcan Turgay hocamız konuşacak. Profesör Doktor Meltem Yılmaz hocamız, söylediğiniz gibi Tohumcular Birliği'nden Selami Yazar Bey konuşacak. Tohumun etikle bağlantısı da önemli. Profesör Doktor Barbaros Özer hocam var, oturum başkanlığı yapacak. Ali Topçu hocam sağ olsun konuşacak. Kaan Sidar Bey, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası Başkanı söylediğiniz gibi ve Profesör Doktor Recep Külcü hocamız Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinden katkı verecek. Tüm detaylar da targatler.org'da, bunu da söyleyelim efendim. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Herkesi de bekliyoruz 15 Mayıs'ta Hacettepe Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitenin içerisinde. Söylediğimiz gibi targatler.org web sayfasında ve Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin de tüm sosyal medya hesaplarında hem bu organizasyonu, yani Topraktan Sofraya Etik Seminerini, hem de diğer paylaşımları lütfen takip edin diyoruz ve kıymetli Petek Ataman hocamıza da bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu konulara yer verdiğiniz için. Yine bir zaman bir başka programda görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler.
1: Ve böylelikle bu haftada toprağın sözünü bitiriyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Bir sonraki hafta TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu. Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir dağ rüzgarıdır muşta esen, karla yazgılıdır her gelen her giden. Yürek çeker dilsiz bir türkü gibi, suskunun adı olur bazen muş.

Muş isminin kökeni tam olarak bilinmese de farklı teoriler mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanı, ismin Urartular dönemine kadar uzandığı ve bu dönemde Taron olarak anılan bölgenin içinde yer aldığı yönündedir. Bazı kaynaklarda ise Muş kelimesinin eski Ermenice'de sulak alan ya da bataklık yer anlamına gelen bir kelimeden türediği öne sürülür. Nitekim Muş Ovası'nın verimli ve geniş yapısı bu etimolojiye güç katar. Bu gizemli ve kadim isim, tıpkı şehrin kendisi gibi yüzyılların derinliklerinden günümüze kadar gelmiştir. Tarih boyunca pek çok medeniyetin iz bıraktığı bir yeryüzü tanığı olmuştur.

Doğu Anadolu'nun kalbinde yer alan Muş, yüksek dağlarla çevrili, geniş ve verimli bir ovaya kuruludur. En belirgin doğal özelliği, Türkiye'nin en geniş ovalarından biri olan Muş Ovası'dır. Kışlar uzun ve sert, yazlarsa kısa ama serindir. Bahar aylarında ova adeta bir çiçek tarlasına dönüşür. Sarı ve mor renkler arasında binlerce arı dolaşır. Muş'un tarihi Urartulara, Medlere, Perslere, Bizans'a ve Selçuklulara kadar uzanır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ne ev sahipliği yapan bu topraklar, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan destanın yazıldığı yerdir. Kültürel anlamda Muş, Kürt, Türk ve Ermeni izlerini birlikte barındırır. Özellikle sözlü halk edebiyatı oldukça güçlüdür. Denkbej geleneği hala yaşamaktadır. Düğünler, ağıtlar ve masallar aracılığıyla kültürel bellek nesilden nesile aktarılır.

Muş'un en etkileyici noktalarından biri hiç şüphesiz Muş Ovası'dır. İlkbaharda açan gelincik çiçekleri ovayı kırmızıya boyar ve adeta bir tabloya çevirir. Bu manzara özellikle fotoğraf tutkunlarının gözdesidir. Şehrin doğa harikalarından biri de Haçlı Gölü'dür. Özellikle yaz aylarında serin sularıyla çevre halkının uğrak yeridir. Göl çevresindeki sazlık alanlar birçok kuş türüne ev sahipliği yapar. Bir diğer önemli doğa alanı ise Murat Nehri'dir. Bingöl Dağları'ndan doğan bu nehir, Muş'un yaşam damarlarından biridir. Muş'un Malazgirt ilçesi tarihi önemiyle öne çıkar. 1071'deki Malazgirt Savaşı burada gerçekleşmiştir. İlçede yer alan Malazgirt Kalesi, zamana meydan okuyan taşlarıyla hala ayaktadır. Varto ilçesi ise hem doğası hem de halk hikayeleriyle meşhurdur. Ayrıca Kale Parkı, şehir merkezinde dinlenmek isteyenler için güzel bir alandır. Alaaddin Bey Camii, Yıldızlı Han, Muş Kalesi ve Arak Manastırı gibi yapılar hem tarihi hem de kültürel mirasın izlerini taşır.

Muş'un mutfağı Doğu Anadolu'nun zenginliğini yansıtır. Özellikle Muş köftesi, nohutla yapılan yuvarlak köfteleriyle oldukça sevilir. Çorti adı verilen pancar yaprağıyla yapılan ekşi yemek, yerel sofraların vazgeçilmezidir. Bunun dışında hekir, keşkek, zizik ve kenger yemeği gibi özel tatlar da Muş'un damak mirasını oluşturur. Tarım açısından bakıldığında Muş Ovası'nın bereketli topraklarında şeker pancarı, arpa, buğday ve özellikle kırmızı mercimek bolca yetiştirilir. Yöre halkı aynı zamanda arıcılıkla da uğraşır. Muş balı, saf ve doğal aromasıyla oldukça meşhurdur. El sanatlarında ise keçe yapımı, ahşap oymacılığı ve özellikle dokuma işleri dikkat çeker. Kadınlar tarafından el tezgahlarında dokunan yün kumaşlar hem giyim hem de ev dekorasyonunda kullanılır. Geleneksel desenler yüzyıllardır değişmeden aktarılır. Muş'un bir diğer simgesi de her yıl baharla birlikte açan gelincik çiçekleridir. Şehrin adıyla özdeşleşmiş bu çiçekler hem doğanın hem de kültürel belleğin bir parçasıdır. Muş denince akla ilk gelen tarihi şahsiyetlerden biri Sultan Alparslan'dır. Malazgirt Meydan Muharebesi ile Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan bu büyük komutanın adı Muş'un tarihinde silinmez izler bırakmıştır. ...1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'e karşı kazandığı zafer sadece bir savaş değil, bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlaması anlamına gelmiştir. Malazgirt ilçesinde onun anısına dikilen Sultan Alparslan Anıtı, bugün hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin saygıyla andığı bir mekandır. Her yıl düzenlenen Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri, bu tarihi şahsiyeti gelecek nesillere taşımak için önemli bir rol oynar.

Malazgirt Zaferi Kutlamaları ve Kültür Festivali'dir. Her yıl 26 Ağustos'ta düzenlenen bu büyük etkinlik, yalnızca Muş'un değil, tüm Türkiye'nin tarih bilincini tazeleyen anma günlerinden biridir. Festival boyunca cirit gösterileri, halk oyunları, mehteran konserleri, sergiler ve söyleşilerle hem tarih hem de kültür yaşatılır. Bu etkinlik aynı zamanda yerel sanatçıların ve el sanatları ustalarının ürünlerini sergilediği bir platforma da dönüşür. Geleneksel kıyafetlerle yapılan geçit törenleri Malazgirt ruhunu bugünün gençlerine taşır. Festival alanında kurulan çadırlar ziyaretçilere dönemin atmosferini yaşatmak için özenle hazırlanır. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Doğu Anadolu'nun kadim medeniyetler şehri Muş'taydık. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Kökten, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Haftaya Anadolu'nun bir başka diyarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

İyi akşamlar Türkiye ve iyi akşamlar kalbi Türkiye'de olan bütün dostlarımız. Gönül soframıza huzurun en samimi adresine, akşamın adresine hoş geldiniz. Saat 22'yi gösteriyor. Bendeniz Burak Pekcan. Yayın kumanda masasında Fatih İnce saat 23'e kadar sürecek. Beraberliğimize başlıyoruz. Yine aynı heyecanla mikrofon başındayım. Bugün 6 Mayıs, Hıdrellez sabahına uyandık. Dileklerimizi diledik, baharı kucakladık Ankara bugün. Biraz daha baharı anımsatan 15 dereceye yaklaşan bir sıcaklık vardı. Gerçi kara kara bulutlar ara ara kendini gösteriyordu. Ara ara güneş açıyordu ama o bulutlar her an yağarım üstünüze ha şeklinde durdu. Ama pek yağmur yağmadı benim görebildiğim kadarıyla ya da benim bulunduğum bölgede yağmur bugün pek atıştırmadı. Bu akşam programımızda sadece müziği değil sofralarımıza da baharı getireceğiz dostlar. Önce hadi bir müzik dinleyelim daha sonra devam edelim.

Hüsnü Erkan mikrofondaydı dostlar. Zerdaliler adlı şarkısını seslendirdi. Gıyabında Saadettin Tolga Ömürzoğlu'na da armağan etmiş olalım bu şarkıyı çok sever kendileri. Dostlar Facebook sayfamıza yazabilirsiniz efendim. İsteklerinizi yazabilirsiniz. Mesajlarınızı, sevdiklerinizi, iletmek istediklerinizi ben buradan duyururum. Hiç merak etmeyin. Ayrıca bu akşam az önce de söylediğim gibi sadece müziğe değil sofralarımıza da baharı getiriyoruz. Bugün bahar yemeklerini konuşacağız demiştim dostlar. O ilk çıkan taze bezelyenin tadını, zeytinyağlı enginarın asaletini, şöyle bol dereotlu baklanın ya da baharın müjdecisi kuzu etli Şevketi Bostan'ın kokusunu kim sevmez? Sizin mutfağınızda bahar nasıl pişiyor? Annenizden kalma bir ot yemeği sırrınız mı var yoksa bahar gelince sofranın baş tacı ettiğiniz o vazgeçilmez lezzet mi? Bugün hem damaklar hem gönülleri şenlendireceğiz dostlar. Facebook sayfamıza yazarsanız sevinirim. Duyguların lezzetle, anıların sesle buluştuğu akşamın adresinde çaylar koyulduysa, iştahlar açıldıysa buyursunlar efendim. İlk şarkıyla bahar tadında bir yolculuğa çıkmıştık. Şimdi yine öyle bir şarkıyla, türküyle yolumuza devam edelim.

Efendim, Facebook sayfamıza bakıyorum. Dostlardan gelen güzel mesajlar var. Şöyle ilk mesaj sevgili İlkay Karabiber'den gelmiş. Selamlar Burak Bey, iyi akşamlar. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında oluşturulan stüdyoda sunucu Eşref Şefik'in "Alo alo muhterem Sami'in burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsuyla başladı diyor. TRT Radyo Yayıncılığı Kuruluşu'nun 99. yılı TRT personelimiz ve radyoya gönül veren dostlara kutlu olsun. Nice 99. yıllara inşallah demiş. Sevgi ve saygılar gönderiyor Akören Konya'dan. Eksik olmayın efendim. Çok sağ olun. Saygıyla rahmetle anıyoruz tabii ki o ilk anonsu yapan Eşref Şefik'i de, tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ü de. Hatice Öney selamlar sevgiler gönderiyor Kopenhag'dan. Şanlı yıldızlı bayraklarımız her zaman olduğu gibi güzel bir eser lütfen demiş. Sizin için de güzel bir eser dinleteceğim. İlyas Aydın Orman Beylikköy Tokat'tan selamlar gönderiyor sıradaki müziği. İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Vahdet Şen, Veysel Şahin, Ömer Çetiner, Ali Yöntem'e armağan ediyor elbette.

Veysel Şahin de Antalya'dan sesleniyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverdiler için Bülent Aslan'dan türkü istemiştim. Hayırlı yayınlar dilerim Murat Bey diyor. Dinleyeceğiz tabii Bülent Aslan'ı da. Leyla Çabuk, Ordu İstanbul yolu üzerinde seyahat etmekteyim. Radyomuz açık. Neşet Ertaş'tan Mühür Gözlüm türküsünü çalarsanız sevinirim demiş. Neşet Ertaş'tan Mühür Gözlüm türküsünü. Hatta hemen sıraya alabiliriz, dinletebiliriz de. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler gönderiyor İsmet Köklü. Sıradaki türküyü sizlere, TRT Türkü dinleyen bütün dostlarımıza armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Tabii ki efendim, sevgili Leyla Çabuk, Ordu İstanbul yolunda akşamın adresi eşliğinde seyahat ediyor. Yolunuz açık, menziliniz huzurlu olsun efendim. Madem yoldasınız, madem gurbetle sıla arasında o ince çizgidesiniz, size öyle bir ses lazım ki hem yolu kısaltsın hem de gönlü ısıtsın. Demişsiniz ki bize Neşet Ertaş, bir mühür gözlüm çalar mısınız? Başımızın üstü efendim. Bozkır'ın tezenesi, o büyük usta Neşet Ertaş'ın sesi Ordu'nun fındık bahçelerinden Bolu'nun sisli dağlarına kadar size eşlik etsin. Bu akşam bahar yemeklerinde konuşuyoruz biliyorsunuz. Bazen bir türkü en güzel sofralardan daha çok doyurur insanın ruhunu. Evet, tekerinize taş değmesin efendim. Gönlünüz Neşet Ertaş'a eksik olmasın. Buyursunlar efendim. Usta söylüyor.

Şu anda yolda bulunan Leyla Çabuk ve ailesi için dinlettik efendim. Neşet Ertaş söyledi, saygıyla rahmetle anıyoruz. Mühür gözlüm seni elden. Efendim, az önce de okumuştum sevgili İlkay Karabiber'in o güzel mesajını. Bazen bir mesaj gelir ve bu mikrofonun, bu kulaklığın, bu binanın ağırlığını size yeniden hatırlatır. Konya Kören'e bir kez daha sevgiler, selamlar. Bundan tam 99 yıl önce bugün 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki o meşhur postane binasının bodrum katında Eşref Şefik hocamızın yakmış olduğu o meşaleyi, alo alo muhterem Samin, işte o gün başlayan o büyük yolculuk bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizim frekansımızda sizinle devam ediyor. Atamızın vizyonuyla kurulan bu köklü çınarın TRT radyoculuğunun 99. yılı hepimize kutlu olsun dostlar İlkay Bey. Bu muazzam hatırlatma için tekrar teşekkür ederim. Madem bugüne özel bir Türk sanat müziği istediniz, madem köklerimize selam göndereceğiz, o zaman o dönemin zarafetini bugünlere taşıyan, asaletinden ödün vermeyen bir eser yakışır bize. Şimdi tüm radyo emekçileri için Sirkeci'deki o bodrum katında heyecanla bekleyen o ilk radyocular için ve tabii ki Akören'e, Konya'ya selamla dinliyoruz efendim Müzeyyen Senar mikrofonda.

Müzeyyen Senar İlkay Karabiber için söyledi. Sevgili dostlar ve Kopenhag'dan Hatice Öney'de selamlar, sevgiler gönderiyor. Güzel bir eser lütfen demişti. Tarkan sizin için mikrofonda.

Hatice Öne içinde efendim. Bu arada Zehra Kayan Fırıncı da sayfamıza yazmış. Hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz Burak Pekcan. Teknik Masa, bir şarkı çalar mısınız lütfen diyor. Tabii ki sizin için de bir şarkı birazdan dinleteceğim ama önce Bülent Arslan'dan bir istek vardı. Sevgili Veysel Şahin Antalya'dan yazıyordu. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverdir için istemişti. Buyurun efendim, Bülent Arslan bizlerle.

Yasar Şahin'in isteğiydi. Sevgili dostlar, Bülent Aslan dinledik bu güzel ordu türküsünde. Efendim, İsviçre Möhlin'den Zehra Kayhan Furuncu. Seven ve sevilenlere armağan ediyordu Zeki Müren'i. Dinliyoruz efendim, saygıyla anarak.

Seven ve sevilenlere armağan etmişti efendim Zehra Kayhan Fıruncu'ya bir kez daha selam olsun İsviçre möhline. Ve dostlar sevgili Fatih Tirsi yine çok güzel bir mesaj göndermiş bizlere. Merhaba Burak Bey, ekmek teknemizden sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bahar memleketime bir başka gelir diyor. Fındık bahçelerinin altı çimenlerle birlikte rengarenk çiçeklere bürünmüştür şimdi. Yeşilin o kadar çok tonu vardır ki hangisini seveceğinizi şaşırırsınız. Tabii ki bahar İstanbul'umuza da geliyor. Beton deryası içinde çok fark edemesek de semt pazarına enginar geldiğini görünce ha ilk bahar gelmiş diyorum. Bizim oralarda enginar hiç bilinmez. Ben de İstanbul'a gelince öğrendim ve hanıma da öğrettim. Hakkını yememek lazım. Hanım zeytinyağlı enginarı nefis yapar. Soframıza pek bir lezzet katar. Gönül istiyor ki bir akşam yemeğini biz de yiyelim. Soframızda zeytinyağlı enginar, barbunya pilaki, cacık mutlaka olsun. Biz saatlerce sohbet edelim. Belki Cemal Süreya'dan, Nazım Hikmet'ten şiirler de okuruz demiş. Elbette ki efendim, ne güzel bir davet bu. Çok teşekkür ederim. Tabii ki hele o cacık bir de taze sarımsakla yapılırsa lezzeti daha da bir güzel olur. Şimdiden böyle ağzım sulandı diyebilirim. Çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık sevgili Fatih Tirsi. Şöyle bir bakıyorum ne diyebiliriz, ne yapabilirim. Aslında şimdiden vaktimiz de var. Ufak bir Nazım Hikmet şiiri okuyabilirim sizin için. Bu sabah tepemizde bulutlar, altımızda toprak, etrafımızda dallar. Görüyor musun? Bahar gelmiş, toprak uyanıyor, dal uyanıyor, insan uyanıyor. Biz de uyanalım, bir çiçek tazeliğiyle yeniden doğalım bu akşam. Fatih Bey çok teşekkür ederim.

Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler bu güzel davet için. İnşallah öyle bir gün olur. Neden olmasın diyorum. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Sıradaki müziğimizde o zaman Naşide Göktürk'ü sevgili Fatih Tirsi'ye armağan edelim.

İstanbul'dan Ekmek Tekmesi'nde bizi dinleyen sevgili Fatih Tirsi'ye armağan ettik efendim. Naşide Göktürk mikrofondaydı. Hatice Öney de isteğinin ardından çok teşekkür ediyorum. Harika seçim demiş. Serkan dinletmiştik. Sevgili İlkay Karabiber de teşekkür ediyor. Sağ olunuz, ellerinize, emeğinize sağlık. Şarkıyı anonsu dinledim, programı takip ediyorum. Teknik masaya, dostlara mutlu bir akşam diliyorum. Selamlar başkente demiş. Bir de fotoğraf göndermiş ki. Fotoğraf eski yıllarda İstanbul Radyosu canlı yayın aracıymış efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Böyle biraz da askeri araca benziyor. Nasıl bir canlı yayın aracıymış. Ben de ilk kez görüyorum. Evet dostlar, sıradaki müziğimizle devam edelim galiba. İstekleri tamamladık. Aytaç Ergen şimdi mikrofona gelsin.

Bu Hicazkâr eseri Aytaç Ergen'in sesinden dinlettik sevgili dostlar ve Kutlu Payası'yla devam edelim. Sonra da yavaş yavaş vedalaşırız herhalde.

Efendim, bir akşamın adresinin daha sonuna geldik. Bu akşam yayın kumanda masasında Fatih İnce vardı. Tadı damağımızda, sesi kulağımızda, hatırası gönlümüzde kaldı dostlar. Bugün takvimler 6 Mayıs'ı gösterirken sadece baharın gelişini kutlamadık biz. Bugün 99 yıl önce Sirkeci'deki o bodrum katından yükselen o ilk heyecanlı sese, Eşref Şefik üstadımızın o ilk allosuna selam durduk. TRT radyoculuğunun bu asırlık çınarı bugün sizlerin sevgisiyle daha da gür dallar veriyor. Konya Kören'den İlkay Bey'in hatırlattığı o gurur dolu tarih bugün bu mikrofonda yeniden canlandı. Hıdrellez sabahına uyandığımız bu özel günde baharın sadece dallarda değil, sofralarda ve dillerde olduğunu da gördük. Sevgili Fatih Dirsi o sofraya davet etti bizi. O sofraya bir gün oturup motorları maviliklere sürmeden evvel şiirlerle demlenmek nasip olur inşallah. Sizin o umut dolu ekmek teknenize ve sofranıza bereket diliyorum efendim. Dostlar, bugün Ankara'da biraz yumuşak bir hava vardı. Güneş ara sıra kendini gösterdi. Dilerim ki bu bahar akşamı gönlünüzdeki o artı bir umudu büyütsün. Dileklerinizi bir gül dalının gölgesinde gerçeğe dönüştürsün. Biz burada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda tam 99 yıldır yaptığımız gibi mesafeleri sesimizle kısaltmaya, gönülleri bir tutmaya devam edeceğiz dostlar. Şimdi artık bu akşamlık bu kadar diyorum. Sevgiyle kalın dostlar. Yarın akşam saat 22'de yine bu mikrofonda sizlerle buluşabilmeyi diliyorum.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türker'i önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 tarihi eserin açılışını yaptı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Muttağ seçildi. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Bültenimiz içinde yer alan bazı haber başlıkları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Abdülmecit Tebbun, muhafız alayı tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun havalimanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paradan başka kıblesi olmayanlar, vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Vakıflar Haftası kutlama programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin de açılışını yaptı.
2: Vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
1: Saha 2026 fuarının ikinci gününde iki önemli savunma ve işbirliği anlaşması yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kenya Savunma Bakanı Rosalinda Soipantuya ile savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Makina kimya endüstrisi de Macaristan'da dikkat çeken bir anlaşma yaptı. İnsansız kara araçlarına MKE Tolga yakın hava savunma sistemlerinin entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Bu imzayla MKE'nin Tolga yakın hava savunma sistemine ilişkin diğer ülkelerle yaptığı işbirliği anlaşması sayısı 4'e yükseldi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Yıldırım Han, 17,2 metre uzunlukta. Türkiye'nin ilk kıtalar arası füzesi Yıldırım Han, sesin 25 katına yükselen hipersonik hızı sayesinde mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini aşabiliyor. Sahada oyun değiştirici güç olacak Yıldırım Han'ın testlerine çok yakında başlanması bekleniyor. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat, 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. 5 metre uzunluğunda ve 1,7 metre genişliğindeki cellat 500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Uydu haberleşme sistemiyle donatılan cellat uzun mesafeden de hedefe yönlendirilebiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Yılmaz, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Saha 2026'da konuştu.
0: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı çok güzel gösteren, somut ürünlerle gösteren bir fuardayız. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum, bir devrim yaşadı. Bu da kendiliğinden olmadı elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece güçlü iradesiyle, siyasi kararlılığıyla ve elbette ki şirketlerimiz, mühendislerimiz, sanayimiz hep birlikte bu devrim gerçekleştirildi. %80'den fazla dışarıya bağımlı bir savunma sanayinden bugün %80'in üzerinde yerli milli imkanları olan bir savunma sanayine ulaştık. Burada en kritik hususlardan biri şudur: Türkiye yola erken çıktı. Bugün dünya geldiğimiz noktada savunma sanayinin önemini kavramış durumda ama Türkiye bunu çok daha önceden yaptı. İşte yola erken çıkmanın avantajını da şu anda yaşıyoruz.
1: Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha Gökbatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı, savunma sanayinde yurt dışından büyük istek ve ilgi var dedi.
3: Toplam 3500 firma savunma ve havacılık endüstrisinde Türkiye'de kuruldu. 100 bine yakın yüksek donanımlı vasıflı iş gücü var, Ar-Ge personeli var ve bu anlamda Türkiye yurt dışından yurt içine beyin göçü sağlıyor. Bu da iyi bir şey ve özellikle de 100 milyar dolarlık bir proje stoku savunma sanayinde icraatta. Ve de ülkemize, milli gelirimize 20 milyar dolarlık bir katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Yurt dışından büyük bir istek, ilgi var. Batılı, kuzeyli, güneyli, doğulu, batılı birçok ülkelerden askeri yetkililer, tedarik yöneticileri, uzmanlar buradalar. Yani herkes burada çok memnun, çok büyük bir katılım var.
1: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Muttal seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener, görevi Serdar Muttal'a devretti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muttal, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine ve

0: verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir dedi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Muttay'ı tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sayın Muttay'ın hukukçu kimliğiyle Yüksek Seçim Kurulu'na önemli katkılar sunacağına inanıyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. Bakan Gürlek, biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş de Bakan Gürlek'e teşekkür ederek biz her zaman devletimize güveniyoruz diye konuştu. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne çıkarıldı. Doğum izni sürecinde bulunan çalışanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Dijital mecralar, algoritmalar, akran baskısı, siber zorbalık, yalnızlığı derinleştiren sanal ilişkiler, şiddeti sıradanlaştıran içerikler ve aile bağlarındaki zayıflama artık eğitim meselemizin tam odağında yer alıyor. Bunlar karşısında sessiz ve seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz. Öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini, ailesiyle kurduğu bağı, okulda kendisini nasıl hissettiğini de aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız, Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuitsa ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin stratejik hedef olmayı sürdürdüğünü vurguladı. İlişkilerin daha kapsamlı ve çok katmanlı işbirliği çerçevesinde ilerletilmesi beklentisini iletti. Ankara'nın öncelikleri arasında gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi sürecinin tamamlanması yer alıyor. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye Yatırım Platformu'nun hayata geçirilmesinin gereklediği de görüşmede aktarıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimleriyle bölgesel proje ve programlara dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve yüksek düzeyli diyalog toplantılarının kısa sürede yapılması gerektiği vurgulandı. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Washington ve Tahran'dan karşılıklı açıklamalar gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'un dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslaması

0: imza sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Sayın dinleyenler, TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. İstanbul Radyosu'ndan 1,5 yıl sonra Ankara Radyosu da yayına başladı. 1960'tan itibaren yayın ağı genişledi, yıllar geçti, sesler değişti ama duygular aynı kaldı. Mikrofonların ardındaki ustalar kelimeleri notaya dönüştürdü. Arkası yarın radyo tiyatrosu, ajanslar ve naklen yayınlar. Her biri dinleyenin zihninde sahne kurdu. Bugün TRT radyoları 17 ulusal kanalıyla karasaldan uyduya, internetten dijital platformlara uzanan geniş ağda yayın yapıyor. Haberin yanı sıra müzik, edebiyat, kültür ve hayat hepsi aynı frekansta buluşuyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 tarihi eserin açılışını yaptı. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Muttağ seçildi. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Spor. Sayın dinleyenler, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım açıklamasında diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu gece belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain yarı final rövanş maçında şu sıralarda Almanya'da karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Fenerbahçe Beko dörtlü finale çıkma hedefini erteledi. Sarı lacivertliler 19 sayı öne geçtiği Žalgiris deplasmanından 81-78 yenik ayrıldı. Temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü bulunan seride 3. randevu Cuma günü Litvanya'da oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Uşak, Burdur, Bilecik, Çankırı ve Malatya 6, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli ve Osmaniye 10, İzmir, Aydın, Adana ve Mersin 12, Bolu, Sivas ve Ağrı 3, Kars 0 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığı için ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasında Edremit Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı gidiş geliş olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. İliç, Kemaliye, Arapgir yolunun 45 ile 47. kilometreleri arasında tünel bağlantı yolları yapılması ve Kemaliye, Kozlupınar Viyadüğü arası tünel ikincil işler çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Nigar 7. ve son bölüm. Yazan Abdülkadir Ayhan, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Adviye Öztürk, Nigar Berrin Öney, Handan Ümit Sergen, Ali Selçuk Özdoğan, Bekir Nurtekin Odabaşı, okul müdürü Ahmet Türkoğlu, birinci öğrenci Ezgi Yurdakul, ikinci öğrenci Ozan Cihan, üçüncü öğrenci Zeynep Aytek.
2: İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde bir kasaba ilkokulunda müdür olarak çalışan Rahmi Bey'in kente tayini çıkar. Kasabadan ayrılırlarken çok sevdikleri yoksul bir ailenin kızı olan Nigar'ı da yanlarında götürürler. Titiz ve otoriter bir kadın olan Handan Hanım, Nigar'ın üzerinde yoğun bir baskı kurar. O yıl ortaokula başlayan, ancak Handan Hanım'ın baskısından bunalan Nigar, geri dönmeme kararıyla Şubat tatilinde ailesinin yanına gider. Ne var ki, kendi için her ay babasına para yollandığını öğrendiğinde çaresiz kente geri döner. Dünyasını paylaşabildiği tek dostu, sınıf arkadaşı Şükran'dır. Artık bir tek amacı vardır: başarılı olmak ve bu yolla Handan Hanım'dan intikam almak. Bu uğurda kişisel isteklerinin tümünden vazgeçer. Liseye başladığı yıl annesini yitirir. Liseyi bitirdiğinde yapılan evlenme teklifini reddeder ve tıp fakültesinin sınavını kazanarak Ankara'daki dayısının yanına gider. Sıkıntılar orada da bırakmaz yakasını. Rahmi Bey'in maddi desteği sayesinde güç koşulları altında eğitimini sürdürürken onun ölümü üzerine geceleri çocuk bakıcılığı yapmak zorunda kalır. Mezuniyet sevincini en yakın dostu Şükran'la paylaşır. Yıllar yılları kovalar.
3: Sevgili öğrenciler, değerli hemşehrimiz Profesör Doktor Nigar Yılmaz hanımefendi bizi kırmadı, lisemizi şereflendirerek sizlere hayatını anlattı. Çok önemli konularda değerli fikirlerini bizimle paylaştı. Bundan dolayı kendine teşekkür ediyorum. Şimdi sorular bölümüne geçiyoruz. Yalnız hep bir ağızdan bağırışmak yok. Soru sormak isteyen parmak kaldırsın. Evet.
4: Yok mu sorusu olan?
3: Vardır da cesaret edemiyorlar sormaya. Ah, biri parmak kaldırdı işte. Sor bakalım kızım.
5: Ben neden doktor olmayı seçtiğinizi merak ediyorum. Acaba isteyerek mi oldunuz yoksa tesadüfen mi?
4: Bunda sanırım annemi sizin yaşlarınızdayken kaybetmiş olmanın etkisi büyüktür. O zamanlar ne sağlık ocağı, ne doktor, ne hemşire vardı ilçemizde. Ulaşım imkanları da son derece yetersizdi. Günümüzde artık basit bir operasyonla üstesinden gelinen apandisitten, daha çok da bilgisizlikten öldü annem. Eğitimin ne denli önemli olduğunu o zaman anlamıştım. Annemi kurtaramadım ama belki başka anneleri kurtarabileceğimi düşündüm.
3: Sen çocuğum, sen evet, yeşil kazaklı.
6: Doktor olmak çok mu zor hocam? Bir sorum daha var. Arkadaşlar arasında konuşulurken herkes doktor olmak istediğini söylüyor. Siz buna ne dersiniz?
4: Her mesleğin kendine göre zorlukları var elbet.

0: Önemli olan yaptığınız işi sevmektir. Severseniz, isteyerek yaparsanız kolaylaşır işler. Fakat herkesin doktor olması gerekir diye de bir kural yok. Hiçbir meslek bir başka meslekten daha önemsiz değildir. Söz gelimi öğretmenlik. Eğer zamanında yeterli sayıda okulumuz ve öğretmenlerimiz olsaydı, belki de annem bugün yaşıyor olacaktı.
1: Hocam, o yıllarda okumak daha kolaydı herhalde. Çünkü öğrenci sayısı çok azdı. Sanki şimdi daha zor gibi geliyor bize.
0: Her dönemin kendine özgü bazı zorlukları vardır. Önemli olan bu zorlukları aşma azminizdir. Sen yavrum, sütunun yanındaki.
2: Hocam, büyük şehirlerdeki çocukların imkanları bizimkilerden çok fazla. Başarılı olma ihtimalimiz var mı sizce?
0: Az önce kendi hayatımı anlatırken hangi zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığımı da anlatmıştım. Neye sahip olduğunuz değil, onu nasıl kullandığınız önemlidir.
1: Bizim işlerimiz çok oluyor hocam. Ders çalışmaya pek vakit bulamıyoruz. Nasıl başarılı olacağız peki?
0: Keşke bu sorunlar olmasaydı. Ama var. Her zamanda var olacak. Sizlerden ricam, gerekçelerin arkasına sığınmamanızdır. Gerekçelere sığınmak, işin kolayına kaçmaktır. Gerekçelere sığınmak yerine zorlukların üstesinden gelmeye çalışın. Kendi hayatımı ayrıntılı olarak anlatırken, kendimi anlatmak değildi amacım. Sizlere bazı mesajları verebilmekti. Burada konuştuklarımızın büyük çoğunluğu unutulur gider. Ama gerçek bir hayat hikayesi kolay kolay çıkmaz akıllardan. Sıkıntıya düştüğünüz anlarda benim hayat hikayemi hatırlayın yeter. Aradığınız pek çok ipucunu bulacaksınız orada. Evet kızım, sen sor bakalım.
3: Benim sorum bu konularla ilgili değil hocam. Sorabilir miyim acaba?
0: Burada konferans vermiyoruz arkadaşlar. Biz bize sohbet ediyoruz. Her konuyu sorabilirsiniz.
3: Çocuklarımızla hangi oyunları oynardınız?
4: Otur yerine bakayım. Böyle soru sorulur mu canım?
0: Bir saniye hocam, izin verin lütfen. Böyle toplantılar genellikle asık yüzlü ve ders verir nitelikte olur. Öğrenciler toplantı bitse de gitsek diye saate bakar dururlar. Onun için bu soruyu soran arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bakın, hepinizi güldürdü. Toplantıyı asık suratlı olmaktan kurtardı hiç olmazsa. Gelelim sorusuna. Soru neydi? Ha, oyunlar. Her zaman neler oynarsa çocuklar, sanırım biz de onları oynardık. Ne yazık ki benim oyun çağım pek erken bitti. Onun için doya doya oynamanızı öneririm size.
4: Nigar Hanım, biz size bağlıyız. Vaktinizin az olduğunu biliyorum. Ne zaman isterseniz bırakabiliriz.
2: Hocam bir sorum daha vardı.
0: Son bir soru daha alıp bitirelim. Sor bakalım.
2: Çocukken hiç inek güttünüz mü hocam?
0: İlahi çocuk, sen çok yaşayın. Bakın bu sefer yalnız beni değil, müdür beyi de güldürdünüz.
4: Nigar Hanım, bunlar cıvıtmaya başladılar. Bitirelim isterseniz.
0: Sevgili gençler, bugün çok yoğun bir programım olduğu için sizlerden izin istemek zorundayım. Sizin gibi pırıl pırıl gençlerle birlikte olmak çok mutlu etti beni. Bana bu imkanı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Madem ki gülmekten açıldı söz, önce arkadaşınızın sorusunu yanıtladıktan sonra ünlü bir yazarın sözleriyle veda edeyim size. Evet, çocukken sizler gibi ben de inek güttüm. O yazar da şöyle diyor. Gülen kitap yeğdir ağlayan kitaptan. Gülmektir çünkü insanı insan eden. Yüzünüz her zaman gülsün. Hoşça kalın.

0: Geciktin kızım. Nerede kaldın böyle?
1: Sağlık ocağının açılışından sonra liseye gittik baba. Ondan geciktim biraz.
0: Ne varmış lisede?
1: Sağ olsun lise müdürü öğrencilerinin de benimle tanışmalarını istemiş. İyi de oldu. Gençlerle sohbet etmek hoşuma gitti. O kadar yakınlık gösterdiler ki ben bile şaşırdım. Liseden buraya kadar zor yürüdüm inan.
0: Sen de arabayla geleydin kızım.

0: Yürümeyi kendim istedim. Şöyle evlere, insanlara baka baka geldim. Senin anlayacağın hasret giderdim biraz. Önüme atlayan elime sarıldı. Kimi elimi öptü, kimi kucakladı. Bayramlarda bile bu kadar çok öpüşüp kucaklaştığımı hatırlamıyorum.
1: Dışarıdan biri geldi mi? Hep böyle yaparlar.
0: Yo yo yo, çok iyi insanlar. Sıcak ve cana yakınlar. Bu ilgiye göre birkaç gün daha kalsam burada politikaya fren girerim herhalde. Sağlığın nasıl baba?
1: Allah'a şükür. Kendimizi taşıyoruz şimdilik. Lakin dizlerimin sızısı hiç aman vermiyor. Hele soğuk havalarda öyle bir sızlıyor ki. Vay
0: Oh.
1: ki vay.
0: Uygun bir zamanda Ankara'ya gel de tepeden tırnağa bir kontrolden geçirelim seni.
1: Aman kızım, ziyade olsun. Sen şimdi kim bilir kaç tane dert çıkarırsın benim başıma.
0: Oh. Muayene dediğin de bunun için yapılır zaten. Varsa bir derdin vakitlice ortaya çıksın ki tedavi olasın. Yoksa da olmadığını öğrenmiş oluruz.
1: Anamız babamız doktorların elinde mi büyüdü? Hay kızım.
0: Şu eski adam laflarını boş ver de sözümü dinle. İnsanlar muayene olabilmek için sabahın kör karanlığında giriyorlar kuyruğa. Hazır elimizde imkan varken değerlendirelim bunu. Şimdi yürüyerek gelmekten kaçarsan yarın o dizler bir kilitlendi mi sedyeyle gelirsin, Allah korusun.
1: Dur bakalım, dur bakalım. Hele şu işleri yoluna koyalım da geliriz inşallah.
0: Analıkla aran nasıl?
1: İdare edip gidiyoruz işte.
0: Evde göremeyince.
1: Uzaktan bir akrabası vefat etti geçen gün. Onlara başsağlığına gitti.
0: Saat de 3'e gelmiş. Daha kente gidip Handan Hanım teyzeye uğrayacağım. Bana müsaade artık baba.
1: Böyle pek heyreti oldu ya. Neyse. Madem işlerin var, başka sefere inşallah.
0: Bir ihtiyacın var mı baba?
1: Ne ihtiyacımız olsun kızım? Zaten her müşkülümüzde yanımızdasın.
0: O nasıl söz? Elimizden gelen bir şey varsa yapacağız elbet. Zamanında sen bize yaptın, şimdi de sıra bizde.
1: Böyle söyleyip de utandırma beni kızım. Ben bilmem mi sanıyorsun? Baba olup da babalık edebildim mi sana?
0: Baba, bu lafları da nereden bulursun bilmem ki. Sen elinden geleni yaptın. Elinden gelen de bu kadardı.
2: Görüşmeyeli kaç sene oldu Nigar?
0: Bilmem. Yılların sayısını ben de unuttum artık.
2: Gözlerim pek iyi görmüyor artık. Yaklaş da yüzünü yakından göreyim. Hiç değişmemişsin diyeceğim ama yalan olur. Saçların ağarmaya başlamış biraz.
0: Biz de genç kız değiliz artık.
2: Söyle bakalım, hangi rüzgar attı seni buralara?
0: İlçeye bir sağlık ocağı açıldı bugün. Beni de davet etmişler. Ankara'ya dönerken sizi de bir görüvereyim istedim.
2: İyi yapmışsın kızım, ayağına sağlık. Ne işler yapıyorsun bakalım? Yüksek makamlara geldiğinin haberlerini alıyorum Serpil'den.
0: Tıp fakültesinde öğretim üyesiyim.
2: Ah keşke Rahmi Bey amcan hayatta olsaydı da bu günleri görseydi. Gurur duyardı seninle. Biliyorsun çok severdi seni.
0: Biliyorum efendim. Ben de onu çok severdim. Babamdan daha çok emeği vardır bende. O olmasaydı bugünlere gelemezdim asla.
2: Kocan, çocukların nasıl?
0: Onlar da iyiler. Büyük kızım tıp fakültesine girdi bu yıl.
2: Armut dibine düşmüş desene.
0: Öyle oldu. Küçük kızım da liseye başladı.
2: İsimlerini ne koydun?
0: Büyüğünün adı Ayşe. Annemin adı. Küçüğününki Şükran.
2: Oh, beğendim. Vefalı bir insansın.
0: Serpil nasıl? Nicedir haber alamadım ondan.
2: Serpil bildiğin gibi kızım. Eviyle, çoluk çocuğuyla uğraşıp duruyor işte.
0: Siz neler yapıyorsunuz bakalım? Hala tahtalar ovuluyor mu Arap sabunuyla?
2: Onların hepsi geçmişte kaldı kızım. Bir gözüm toprağa bakıyor artık.
0: Aman Allah korusun.
2: Vakit yanaştı artık kızım. Bunu hissediyorum. Elden ayaktan düşmeden emaneti teslim etmek en güzeli.
0: Böyle konuşup beni de üzmeyin lütfen.

0: konuşsak da konuşmasak da bu böyle kızım. Hem Rahmi Bey amcan da sıkılmıştır beklemekten.
1: O alışmıştır nasıl olsa. Bu kadar bekledi. Biraz daha bekleye dursun bakalım.
0: Hadi senin dediğin gibi olsun. Aa, karnın aç mıydı kızım? Lafa dalınca sormayı unuttum.
1: Yok Handan Hanım teyze. Öğle yemeğini yedim de geldim.
0: O zaman bir çay suyu koyuvereydin bari.
1: İnanın fazla zamanım yok.
0: Gelmişken bir gece kalsaydın. Somyalarınız duruyor hala.
1: Çok isterdim ama mümkün değil. Yarın bir sempozyuma katılmam gerek. İnşallah başka sefere.
0: Başka bir sefer olur mu Allah bilir.
1: Olur. Daha çok görüşeceğiz sizinle.
0: Ya kaç zamandır yolunu gözlüyorum Nigar. Belki de bu yüzden yenilmedim ölüme. İşte geldin kızım. Bu azaptan kurtulmalıyız ikimiz de.
1: Ne demek istediğinizi anlayamadım Handan Hanım teyze.
0: Ah, bal gibi de anladın kızım. Senelerce sessiz bir oyun oynadık seninle. Artık konuşmanın zamanı geldi de geçiyor. Gizli saklı bir şey kalmasın aramızda.
1: Zaten hiçbir zaman olmadı ki.
0: Ah, olduğunu ikimiz de biliyoruz kızım. Sadece itiraf etmedik bugüne kadar. Ruhumuzu temizleyebilmek için yardım et bana.
1: Sizi bu denli rahatsız eden şeyin ne olduğunu çok merak ettim doğrusu.
0: Şimdi lütfen sözümü kesmeden dinle beni. Bu yaştan sonra yalan söyleyecek değilim. Daha evimize geldiğin günden ısınamamıştım sana. Bunun sebebini bugün de bilmiyorum. Bunu Rahmi Bey amcan da söylerdi bana. O zamanlar karşı çıkardım. Ah, ama haklıydı, haklıydı. Yaşça büyük de olsak bizler de insanız sonunda. Elimizde olmadan bir takım hatalar yapabiliyoruz. Biliyorum, biliyorum. Aynı duygu senin içinde de soluk alıp veriyor. O soluğu hissedebiliyorum kızım. Buraya gelmekle bana çok büyük bir iyilik ettin. Geçmişte yaptığım hatalarla yüzleşme fırsatı tanıdın bana. O hataların bedelini ödemek istiyorum kızım. İşte karşındayım. Bugüne kadar söylemek isteyip de söyleyemediğin ne varsa söyle bana.
1: Eğer sizi rahatlatacaksa söyleyeyim o zaman. Geçmişte size karşı güzel duygular beslediğimi söylersem yalan olur. Zaten buna siz de inanmazsınız. Ama ne gariptir ki bugün sahip olduğum her şeyi size borçlu olduğum da doğru.
0: Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
1: Evet. Yöntemleriniz belki katıydı. Bir çocuk için acımasızdı. Ama mücadele etmeyi, başarmayı, başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı sizin sayenizde öğrendim ben. Bana o günlerde acımasız gelen yöntemlerinizle beni bilememiş olsaydınız, şimdi ihtimal sıradan bir kadın olarak yaşıyor olurdum burada. Annemden ve ona benzeyen on binlerce kadından farklı olmam gerektiğinin bilinci sizin sayenizde uyandı içimde.
0: Kelimelerini ne güzel seçiyorsun. Tam 12'den vuruyorsun hedefi. Söylediklerinde gerçek payı var. Ama bu sonuca başka ve daha güzel yollar kullanarak da ulaştırabilirdim seni.
1: Doğru. Ama o zaman bu denli etkili olur muydu bilmem. Önemli olan sonuçlardır derdiniz. Hatırladınız mı? Ben sonuçtan memnunum. O halde sizin de mutlu olmanız gerekmez mi?
0: Sözlerinin gerçek ve samimi duygularının ifadesi olmasını dilerim.
1: Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Şu anda karşınızda kendini size ispat edebilmek için gecesini gündüzüne katan ve Serpil'den daha başarılı bir öğrenci olarak sizi üzmekten mutluluk duyan o çocuk yok artık. Bu duygudan kurtulmak kolay olmadı. Ama başarabildim zamanla. Şu anda size karşı içimde yalnızca derin bir sevgi var. Bizler olsak da olmasak da yaşayacak olan işte bu sevgidir. Nefret yalnızca karanlık ve çıkmaz sokaklara götürüyor insanı. Bu bakımdan müsterih olmanızı dilerim.
0: Sağ ol kızım. Çok rahatlattın beni. Bir acının bir yüreği kemirmesine izin vermedin. Bağışla beni.

0: Böyle konuşmayın lütfen. Ortada bağışlanacak bir şey kalmadı. Şimdi izniniz olursa kalkmak istiyorum.
1: Peki kızım, izin senin.
0: Sizin için yapabileceğim bir şey varsa söyleyin lütfen.
1: Sen yapacağın her şeyi yaptın kızım. Hakkını bile helal ettin bana. Başka ne isteyebilirim ki?
2: Nigar adlı oyunumuzun 7. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Yerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün rayların bizi götürdüğü yolculuklar içinde belki de en görünmez olanına çıkıyoruz. Rakamların, tabloların, devasa hırsların ve sessiz hayal kırıklıklarının coğrafyasına. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası olduğu inancıyla yola çıktığımız rayların belleğinde bugün paranın demirle, hayalin gerçekle çarpıştığı noktadayız. Finansın çarkları, demir yolları ve borsanın yükselişi. Ama yanılmayın, bu sadece bir ekonomi sohbeti değil. Bu insanlığın en soyut icadı olan, paranın en somut icadı olan demir yoluyla birleşerek dünyayı nasıl yeniden inşa ettiğinin hikayesi. Sorun kendinize. Bir kağıt parçası, bir hisse senedi. Dünyanın öbür ucundaki bir bozkırı nasıl değiştirebilir? Cevap bir borsacının terli avuçlarında, bir bankerin masasında ve cebindeki son altın sterlini bir hayale yatıran o küçük yatırımcının umudunda saklı. Hazırsanız hırsın, yıkımın ve görkemli yükselişin kapısından içeri giriyoruz. Bir borsa salonunun kapısında durduğunuzu hayal edin. Arkanızda sokak var. Bildiğiniz dükkanlar, tanıdık kokular, güvenli ve öngörülebilir bir dünya. Ama bir adım sonrası borsa. Yani elle tutulur dünyanın sona erdiği, rakamların ve kehanetlerin hüküm sürdüğü o tehlikeli eşik. O kapıdan içeri girdiğiniz an havadaki elektrik değişir. Ayaklarınızın altındaki mermer sokağın taşından daha soğuk ve daha kaygandır. Burada herkes bağırır, herkes fısıldar. Farkında olmadan insanlık tarihinin en yüksek bahisli oyununa dahil olursunuz. Borsa bir bina değildir. Borsa yaşayan, nefes alan, acımasız bir organizmadır. Sabah başka bir ruh taşır, akşam başka. Burası kapitalizmin en dürüst aynasıdır. Çünkü buraya gelen herkes maskesini kapıda bırakır. Aç gözlü olan çıplaktır, korkak olan savunmasız. Her ekonomik sistemin bir kalbi vardır. Kimine göre o kalp üretimdir, kimine göre emek. Ama bir sistemin en filtresiz kalp atışını duymak istiyorsanız, onun finansına bakmalısınız. Üretim süslenebilir, ticaret verileri parlatılabilir ama finans hamdır, matematikseldir ve tam da bu yüzden gerçektir. Roma'nın gücü sadece lejyonlarında değil, o lejyonları besleyen vergi ağındaydı. Venedik'in sırrı sadece gemilerinde değil, o gemileri sigortalayan bankerlerin defterlerindeydi. Modern dünyanın gücü ise fabrikalarından ziyade o fabrikaları mümkün kılan sermaye piyasalarında gizliydi. Ve bugün üzerinde yaşadığımız modern finans sistemi aslında tüm varlığını demir yoluna borçludur. Bu bir mübalağa değil, tarihin ta kendisidir. Demir yolu modern finansın temeli olmuştur. Anonim şirketler, hisse senetleri, spekülasyon dalgaları, kurumsal bankacılık ve sigortacılık. Bugün ekonomiyi yöneten tüm bu kavramlar 19. yüzyılda raylar döşenirken olgunlaştı. Çünkü hiçbir şahıs, hiçbir kraliyet kıtaları aşan bir demir yolunu tek başına finanse edecek kadar zengin değildi. İşte bu yüzden halkın parasını bir araya getirmek gerekiyordu. Raylar sadece şehirleri değil, binlerce insanın birikmiş umutlarını ve sermayesini de birbirine bağladı.

Anladım. Şimdi lokomotiflerin bu finansal devrimi nasıl tetiklediğini, tarihin ilk büyük borsa balonlarının rayların üzerinde nasıl şiştiğini ve o meşhur zilin bizim için neden çaldığını anlamaya başlayalım. Burası rayların belleği ve hikaye şimdi gerçekten başlıyor. Demir yolu öncesi dünyayı hayal edin. 18. yüzyılın İngiltere'si. Para var, ticaret canlı, bankalar yerli yerinde. Ancak modern anlamda bir sermaye piyasası henüz uykuda. O günlerde yatırım mahrem bir meseledir. Bir tüccarın kendi kasası, bir fabrikatörün aile mirası kadardır. Bir fırın açmak ya da küçük bir atölye kurmak için bu mütevazı birikimler yeterlidir. Peki ya daha fazlasını isterseniz? Ya doğayı dize getirmek, nehirlerin üzerine devasa köprüler kurmak, dağlara delip ray döşemek isterseniz? İşte orada bireyin gücü biter. Bir demiryolu hattının maliyeti astronomiktir. Kamulaştırma bedelleri, mühendislik harikası tüneller, tonlarca ray ve o devasa çelik lokomotifler. Hiçbir şahıs, hiçbir aile bu yükün altına tek başına giremez. Dünya o güne kadar görülmemiş bir sermaye açlığına düşmüştür ve bu açlık tarihin en büyük finansal icadını doğuracaktır. Anonim şirket, bir kavramın kokusu olur mu? 19. yüzyılın başında Londra'da bir hukuk bürosuna girerseniz o kokuyu alırsınız. Mürekkep, kağıt ve mühür mumu. Bir avukatın masasında duran şirket ana sözleşmesi aslında mülkiyetin kutsal duvarlarını yıkan bir balyozdur. Burada yatan fikir devrimcidir. Mülkiyetin bölünmesi. Artık bir demir yolu tek bir sahibin değil, binlerce hissedarın ortak hayalidir. Herkes bütçesine göre bir hisse senedi satın alır. O küçük kağıt parçası sıradan bir memuru dev bir lokomotif fabrikasının ortağı, bir dükkan sahibini kıtalar arası bir hattın mülkiyetçisi yapar. Bu ekonomik demokrasinin ilk, eksik ama sarsıcı adımıdır. Mürekkebin o metalik kokusuna hırsın teri ve umudun parıltısı karışır. Artık büyük girişimciler sadece soyluların ya da tefecilerin imtiyazı değildir. Halkın sermayesi rayların üzerinde akmaya başlamıştır. Duyuyor musunuz? Bu sabah 9 zili, borsanın kalbinin atmaya başladığı o an. Royal Exchange'in yüksek tavanlı, mermer sütunlu salonunda kaosun senfonisi başlar. Ve bu devasa organizmanın bir de sinir sistemi vardır. Telgraf, Morse kodları piyasanın damarlarında akan bilgidir. Londra'dan Liverpool'a bir kaza haberi ya da yeni bir imtiyaz müjdesi saniyeler içinde ulaşır. Telgraf tıkırdadıkça servetler yer değiştirir. Gün biterken akşamüstü o keskin kapanış zili tekrar duyulur. Salon sessizliğe bürünür, kağıt hışırtıları kesilir, bağırışlar diner. O sessizlikte bir günlük savaşın bilançosu yatar. Kimisi o günün kazananı olarak gururla çıkar kapıdan, kimisi ise cebindeki son hayal kırıklığıyla karanlığa karışır. Demir yolları sadece fiziksel mesafeleri kısaltmadı. Paranın hızını, hırsın boyutunu ve modern dünyanın kaderini de o borsa salonlarının mermer zeminlerine mühürledi. Şimdi gözlerinizi açın ve bakın. 19. yüzyılın o puslu finans dünyasına davetlisiniz. Gördüğünüz her yüz bir hikaye, her rakam bir kaderdir. Burada her hisse senedi ya bir imparatorluğun müjdecisi ya da bir hayal kırıklığının sessiz çığlığıdır. Şu adama bakın. George Hudson. Namı diğer demir yolu kralı. Yorklu bir kumaşçının oğluyken demir yolu ağlarının üçte birini yöneten bir deve dönüştü. Hudson sadece ray döşemedi. Yaratıcı muhasebe denilen o tehlikeli sanatı icat etti. Kasadaki ana sermayeyi kar gibi dağıtıp herkesi büyüledi ama açgözlülük elinde sonunda kendi evladını yer. 1849'da maskesi düştüğünde arkasında sadece yıkılmış bir imparatorluk ve kandırılmış binlerce insan bıraktı. Ya şu kadın ismi hiçbir tarih kitabında yazmaz. Ama o küçük yatırımcının
ebedi temsilcisidir. Kocasından kalan mirası gazetelerin güvenli liman dediği demir yollarına yatırdı. Herkes kazanırken o neden geride kalsın ki? Bugün FOMO dediğimiz o fırsatı kaçırma korkusu onun tüm geleceğini bir kağıt yığınında eritti. Büyük oyuncuların masasında bir piyondu o. Ve piyon düştüğünde kimse onu yerden kaldırmadı. Bir yanda çarklarıyla yasalar arasında kalan parlamenterler, diğer yanda bilgi güçtür ilkesiyle kıtaları yöneten Rothschilderler ve en altta borsanın kapısından bile geçemeyen ama borsa her sarsıldığında ekmeği küçülen o sıradan işçi. Finansın bu devasa sahnesi adil değildir ama kaçınılmazdır. Demiryolu sadece mesafeleri değil, paranın doğasını da değiştirdi. Bugün kullandığımız ekonomik sistemin DNA'sı o dönemdeki rayların arasında şekillendi. 1862 sınırlı sorumluluk yasasıyla yatırımcı korunmuş, sermaye demokratikleşmiştir. Borsa aristokratların elinden alınıp halka açıldı. Hangi hisseyi aldın sorusu bir ulusal selamlaşma biçimine dönüştü. J.P. Morgan ve Rothschild gibi devler, şirketleri ve devletleri finanse eden yeni bir finansal mimari inşa ettiler. Hudson'ın skandalları bugün bildiğimiz bağımsız denetim ve mali raporlama standartlarına doğurdu. Çünkü güven piyasanın tek gerçek yakıtıdır. İngiltere bir cinnetin eşiğindedir. Railway Mania. Öyle bir çılgınlıktır ki parlamentoya sunulan projelerin toplam değeri İngiltere'nin milli gelirini aşıyordu. Akıl tutulmuş, hırs mantığın önüne geçmişti. Herkes zahmetsiz zenginliğin peşindeydi. 1847'de gerçeklik tokat gibi indi. Balon patladı. Hisseler çakıldı. İntiharlar yaşandı. Aileler dağıldı. Ama orada bir durup düşünmek gerek. Bu büyük bir finansal felaketti, evet, ancak bu felaketin bir paradoksu vardır. Yatırımcılar kaybetti ama toplum kazandı. Balon patladı ama raylar kalmıştı. O köprüler, tüneller ve istasyonlar sökülmedi. Finansal yıkım, fiziksel bir miras bırakarak modern dünyayı birbirine bağladı. Demiryolu finansı her ulusun karakterini yansıtır. Fransa'da devlet ve özel sektörün stratejik ortaklığıydı. Almanya'da devlet kapitalizminin ve askeri gücün demir yumruğuydu. Amerika'da ise Vanderbilt'lerin ve Gold'ların elinde vahşi kapitalizmin en acımasız sahnesiydi. Ve Osmanlı İmparatorluğu. Bizim hikayemiz modernleşme arzusuyla borç batağı arasındaki o ince çizgide yazıldı. Osmanlı kendi rayını döşeyecek sermayeden yoksundu. Avrupa'dan alınan yüksek faizli borçlar ve yabancı şirketlere verilen ağır imtiyazlar bir süre sonra ekonomik egemenliğin kaybına dönüştü. 1875'te borçlar ödenemez hale geldiğinde kurulan Düyun Umumiye aslında bir iflasın ilanıydı. Demiryolu birilerinde ilerleme aracı olurken finansmanı yanlış yönetildiğinde bir başka ulusta bağımlılık ve çöküşün habercisi haline geldi. Finansın çarkları bugün de dönmeye devam ediyor. İsimler değişse de hırslar, umutlar ve o meşhur borsa zilleri hiç değişmedi. Rayların belleği bize paranın sadece bir kağıt değil, dünyayı inşa eden ya da yıkan devasa bir enerji olduğunu hatırlatıyor. Unutmayın, borsa zili kapandığında sessizlik hakim olur ama o sessizlikte yarınki yeni savaşın ayak sesleri gizlidir. Sevgili dinleyiciler, bugün rayların üzerinden süzülüp modern dünyanın en gizli damarlarına yani uluslararası sermayeye sızıyoruz. Bir İngiliz yatırımcının Londra'daki konforlu koltuğunda otururken binlerce mil ötedeki Hindistan'da bir rayın çakılmasını sağladığı o tuhaf ve devrimci çağa bakıyoruz. 19. yüzyıl. İngiliz sermayesi buhar olup dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Bir yatırımcı Hindistan demir yollarının tahvilini satın aldığında sadece bir kağıt almıyordu. Parası Delhi'de bir köprü, Kalküta'da bir istasyon oluyordu. Para uzaklarda ter döküyor,
karıysa Londra'nın mahvolduğunu.

Bun masalarına akıyordu. Bu, bugün bildiğimiz küreselleşmenin ilk provasıydı, ancak bu sadece rakamlardan ibaret bir oyun değildi. Arjantin örneğine bakın. Ülkenin tüm rayları İngiliz parasıyla döşenildiğinde Arjantin siyasi olarak bağımsızdı ama ekonomik olarak Londra'nın gayri resmi imparatorluğuna dönüşmüştü. Ya da Rusya. Transsibirya hattını finanse eden Fransız sermayesi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki ittifakların temellerini demirle atmıştı. Yani finans, diplomasinin en sessiz ama en etkili diliydi. Her yatırım bir bahistir ve her bahis bir risk taşır. Demir yolu insanlığın önüne yepyeni tehlikeler koydu. Çöken köprüler, kıvılcım saçan lokomotifler, soyulan vagonlar. İşte bu korku dev bir sektörü besledi. Sigortacılık. Lloyd of London denizden karaya inerken modern sigorta hukukunu raylar üzerinde inşa etti. 1864'te ünlü yazar Charles Dickens'ın da içinde olduğu o feci Staplehurst kazası sadece bir trajedi değil, güvenlik standartları için bir dönüm noktasıydı. Sigortanın görünmez eli, kâr etmek için güvenliği zorunlu kıldı. Çünkü daha az kaza, daha az tazminat demekti. Ve bu karmaşık yapıyı ayakta tutan o sıkıcı ama hayati dil, muhasebe. Bir lokomotifin maliyetini yıllara yayan amortisman kavramı ya da Daniel McCallum'un Erie Demiryolu'nda çizdiği ilk modern örgüt şeması. Bugün bir şirketin başarısını ölçtüğümüz her cetvel, demiryolu muhasebecilerinin tüy kalemlerinden damlayan mürekkeple şekillendi. Demiryolunun finansal gücü o kadar devasaydı ki devletler bu canavarı dizginlemek zorunda kaldı. Amerika'da çiftçiler keyfi tarifeler uygulayan demiryolu krallarına isyan ettiğinde tarihin ilk bağımsız düzenleyici kurumu ICC doğdu. Bugün borsaları denetleyen kurumların tekelleşmeyi önleyen antitrust yasalarının kökleri demiryolu şirketlerinin o dizginlenemez açgözlülüğüne karşı öngörülen duvarlardır. Devlet piyasanın hakemi olmayı raylar üzerinde öğrendi. Her büyük sistemin bir saat kulesi vardır. Borsanın o keskin açılış ve kapanış zilleri kapitalizmin kalp atışıdır. İsimler değişir. Dün demiryoluydu, bugün yapay zeka. Ama o saatin tiktakları hiç değişmez. İnsanoğlu geleceğe bahis oynamaktan asla vazgeçmez. Gelin tarihin tozlu sayfalarını sadece aralamayalım. O sayfaların arasından fırlayan devasa çarkların gürültüsüne bir kulak verelim. Zira finansın raylar üzerindeki izini sürmek, modern dünyanın nasıl inşa edildiğini görmektir. 1694, İngiltere Bankası kuruluyor, modern finansın kalbi atmaya başlıyor. 1720, Güney Denizi balonu patlıyor. İlk büyük çılgınlık, ilk büyük ibret ama insanoğlu unutmaya meyillidir. 1825 ve 1830, Stockton'dan Manchester'a uzanan raylar halka açık ilk hisseleri doğuruyor. Artık demiryolu karlıdır cümlesi bir inanca dönüşüyor. 1860'lar ve 1870'ler raylar okyanusları aşıyor, Amerika'da kıtalar birleşirken devasa yolsuzluklar ve krizler de beraberinde geliyor. Jay Cook'un iflası küresel bir sarsıntıya dönüşüyor. Tarih bize fısıldar. Demiryolu finansı sadece bir sektörün hikayesi değildir. O modern kapitalizmin çocukluk hastalıklarını çekerek büyümesinin, olgunlaşmasının ve kurumsallaşmasının hikayesidir. Hafızanızın rayları hiç paslanmasın. Yolunuz hep aydınlık duraklara çıksın. Gözünüz geleceğin ufkunda olsun ama geçmişin tozlu derslerini asla heybenizden ayırmayın. Kulağınız fırsatın coşkulu sesini duysun, evet, ama riskin o cızıltı fısıltısını da asla ihmal etmeyin. Kendi finansal hayatınızın raylarını döşerken şunu da hatırlayın. Her hisse bir vaattir, her vaat bir risktir. Ve her risk birileri için bir kapı, birileri içinse bir tuzaktır. Ben
Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu ve yapımcımız Mehmet Kasar. Paranın o kadim, durdurulamaz çarkları arasından geçerken bugünlük yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Gelecek hafta şehirlerin kalbi, kentsel dönüşüm ve

Metropollerin Doğuşu bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir kurumda çalışıyorsanız personel eğitimi sözünü sık sık duymuşsunuzdur. Kurumlar kendi personeline her yıl verdikleri yeni eğitimlerle en son gelişmeleri aktarır ve çalışanların yeni teknolojilere ve yeni fikirlere açık olmasını sağlamak ister. Eğitim elbette önemli, hem de her meslek ve personel açısından. Personel ne demektir? Fransızcadan dilimize geçen personel, bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü demektir. Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan, etkinliğe çeşitli görevleriyle katılan gerçek kişiler personel sayılır. Personel, bir iş yerinde belli görev ve sorumlulukları yerine getiren çalışanların genel adıdır. Bir markete girdiğinizde rafları düzenleyen, depolara mal taşıyan ya da depodan mal getiren, sipariş hazırlayan, kasada müşteri bekleyen, güvenliği sağlayan kişileri görürsünüz. Gördüğünüz çalışanların tamamı personeldir. Fabrikalardaki personel üretim araçlarını kullanır, ürünleri ambalaja koyar, etiketleme ve paketleme yapar. Bir giyim mağazasına girdiğinizde giysileri beden veya boy ölçülerine göre askıya asanları, beğendiğiniz kıyafeti beden ölçünüze göre bulup getiren personeli görürsünüz. Tek amaçları size ürünler hakkında bilgi vererek bir giysiyi beğendirmek ve satışını sağlamaktır onların. Mağazalarda personel rafların düzenleme işini de yapar, yeri gelince vitrini de hazırlar. Mağazada çalışan personelin bir bölümüne teşhir elemanı, bir bölümüne tezgahtar, bir bölümüne de dağıtım elemanı denirken satış elemanı veya kasiyer denilen personel de vardır. Bunların dışında halkla ilişkiler personeli büyük mağazaların olmazsa olmaz çalışanlarından biridir. İş başvurularına mağazaya yönelik şikayetlere bakarlar. İş yerlerinde çalışanların giyim kuşamından eğitimlerine ve çalışma düzenine kadar ilgilenen yöneticiler de personel sayılır. Yöneticilerin bir görevi de personeli değerlendirmek, sorumluluklarını artırmak veya azaltmak, yeri gelince ödül ve ceza uygulamasını işletmektir. Her personel, çalıştığı işletmenin hedeflerine ulaşmasında aktif rol oynar. İş yerinin yöneticisinden şoförüne ve güvenlik görevlisine kadar herkes personeldir. İster kamuda, ister özel sektörde olsun, iş gücüne katılarak ülke ekonomisini ayakta tutan bireylerdir personel. Personel, her işletmenin faaliyetlerinde bir duraklamanın olmaması için gereken varlıktır. Personel, işletme için yaptığı her çalışmada iş yerini temsil eder. Bu nedenle işletme ve personel arasında sadakat ilişkisi bulunur. Ayrıca her kurumun sahip olduğu kendine özel kültürü yaşatmak ve daha ileriye götürmek personelin ekmek parasını kazandığı kurumuna bir borcudur. Personel sözcüğü hem tekillik hem çoğulluk ifade eder. Bu bakımdan personeller demek yanlıştır. Personel sözü tek tek çalışanları belirttiği gibi çalışanların tümünü de karşılar. Batı'da personel sözcüğü kişisel anlamına geliyor. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen yurttaşlarımız kişiselle personel sözünü karıştırabilirler. Bunların anlamı birbirinden farklıdır. Kişisel, bireyin kendi hayatını ifade eder. Kişisel telefon, kişisel eşyadır ama bir kurumdaki telefon kişisel değildir. Hiç unutmuyorum. Almanya'dan gelen bir vatandaşımızla röportaj yapmıştık. Röportajın sonunda bize para vermeye kalkmıştı. Türkiye'de kurumlarla ilgili işlerde hiçbir şekilde para ödenmez çünkü kamusal iş kişisel bir iş değildir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel, dedi. Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'un dilek listesi olarak nitelendirdi. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan gücü komutanını hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda fosfor bombası kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimlerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak, dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Mutta'yı tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sayın Mutta'nın hukukçu kimliğiyle YSK'ya önemli katkılar sunacağına inanıyorum, dedi.
1: Spor.
0: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den, Freiburg Braga karşılaşması ise Tabi Spor 1'den naklen yayınlanacak. İki mücadele de saat 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli oluyor. Saat 22'deki Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise Tabi

0: Spor 2'den futbol severlerle buluşacak.
1: Hava durumu.
0: Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde bugünden sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Malatya 6, İstanbul, Denizli ve Osmaniye 10, İzmir, Aydın, Adana ve Mersin 12, Bolu, Sivas ve Ağrı 3 ve Kars 0 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk Elinden Tart Elinden'e hoş geldiniz. Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikiğimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken, Türk kültüründe laleyi konuşacağız bugün. Bu nadide çiçeğin geçmişten günümüze öyküsünü anlatacağız. Şimdi güzel bir müzikle başlıyoruz.

0: Var oldunuz. Ellerinize, gönüllerinize
1: Sağ
0: sağlık.
1: olun, sağ olun.
0: Tekrar
1: Biz de
0: hoş
1: sağ olun.
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bir lale reksiyle başladık biz de.
0: Evet, çok güzel
1: Programımızda
0: oldu.
1: laleyi konuşuyoruz. Bir lale reksiyle de biz programı şenlendirelim dedik.
0: Evet, birbirinden güzel,
1: Evet.
0: rengarenk laleleri konuşacağız bugün. Abdullah Hocam, şair ne kadar güzel söylemiş. Laleye pir sabadan bu nefes şimdi değil, ezelidir bu heva, vü heves şimdi değil. Şairin ifade ettiği gibi bu topraklarda lale sevgisinin kökeni çok eski zamanlara uzanıyor. Yalnızca
1: Evet.
0: topraklarımızda değil, kültürümüzde de kök salan Türk çiçeği, lalenin öyküsü Türkistan'da başlıyor. Anadolu'ya yolculuğunda bıraktığı izlerse hiç kaybolmamış. Hem sanata hem de edebiyata yansımaları hala diri. Lale, kor iklimlerin çiçeği, çok soğuk ve kayalık yerleri seviyor ve oralarda çıkıyor. Bazı araştırmacılara göre Tanrı Dağları lalenin ana vatanı. Atalarımız Anadolu'ya gelirken lale de onlara eşlik etmiş. Yani lale bizim eşlikçimiz bir çiçek. Ata yurdumuzda yabani olarak yetişirken, ana yurdumuzda bahçelere, evlerin en güzel köşelerine, geleneksel el sanatlarımıza ve edebiyatımıza yerleşmiş. Lale'nin kültürümüzdeki yerini anlatmaya programın ilerleyen dakikalarında devam edeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Lale aslında eskiler demin söylediniz de lalenin harflerine bakmışlar. Onu demişler ki bu çiçeğin ismiyle Allah lafzı aynı harflerden oluşuyor. Belki de bu yüzdendir ki lale hep başını hafif eğik tutar. Sanki bir edep halindeymiş gibi. Bir de diyorsunuz lale devri falan eskilerden vardı.
0: Evet.
1: Bir dönem var ki insanlar laleye bakarak yaşamayı öğrenmişler. Bahçeler lale dolu. İnsanlar onun güzelliğine hayran olurlar. İncelik, zevk, estetik öyle çıkıyor buralarda. Fakat hayat sadece lale gibi zarif gitmiyor. Bildiğimiz kadar böyle güzel geçmiyor. Bir gün geliyor ki o zarafet yerini sertliğe de bırakıyor. Yani lalenin güzelliği her zaman güzeldir ama bazen de zıtlıklar da oluyor hayatta böyle şeyler.
0: Tabii hayat zıtlıklarla güzel.
1: Evet.
0: Eğer siyah olmasaydı beyazın güzelliği ortaya çıkmazdı.
1: Aynen.
0: Kötüler olmasaydı iyilerin kıymeti bilinmezdi.
1: Evet.
0: Her şey zıtlığıyla biliniyor.
1: Evet. Dediğiniz gibi lalenin güzelliği ayrı, beyaz ve siyahın
0: Evet.
1: da rengi ayrı. Buradan da olan
0: Çok güzel
1: lalenin
0: renkleri
1: güzelliğini
0: var.
1: hissediyoruz. Evet.
0: Evet. Söz çok müzik diyoruz ve sohbetimize bir müzikle ara verelim istiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi bir istek var. Biz o isteği yerine getirelim. Burada da gene saçlarına gül düzümlüyor. Gülden bahsediyor. Sözü Yusuf Hasan Bey'e ait. Müziği de Rauf Hacıyevin'de. Ona bağlı olarak da Aman Aman Ayrılık diye Polat Bülbüloğlu'nun bir güzel eserini seslendireceğiz.
0: Çok güzel. O halde hep birlikte keyifle sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
1: Teşekkürler.

0: Var olunuz. Sağ olun. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, ayrıca senin sesine sağlık.
1: Evet, siz de sağ olun. Sağ olun.
0: Bugün yine birbirinden güzel müziklerle duygudan duyguya geçiyoruz. Aynı zamanda rengarenk lale bahçelerinde soluklanıyoruz.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Bugün laleleri konuşuyoruz. Birbirinden güzel laleler var ve lale denildiğinde aklımıza İstanbul gelir. Sizin İstanbul gelir mi aklınıza hocam?
1: Gelir, evet.
0: İstanbul'un evet. O güzel semtlerinde birbirinden evet. Güzel laleler yer alır.
1: Sembolü zaten laledir İstanbul'un,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Lale, Türk sanatının nadide örneklerinde göze çarpıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Atalarımız harikulade çinilerinde lale motifini kullanmışlar. Anadolu Selçukluları o zamanlar yabani bir çiçek olan laleyi saray çinilerinde kullanmışlar. Kubadağbat Sarayı'ndan kalan çinilerde sivri uçlu yabani laleler, tomurcuk laleler ve hatta bir Anadolu parsının ayağının dibinde biten lale motifi gözümüze çarpıyor. Yani lale her zaman olduğu gibi o zaman da çok sevilen bir çiçek. Sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz bu lale ile ilgili sevgili dinleyicilerimizle başka bilgiler de paylaşalım Abdullah Hocam. Mesela İstanbul'da Sarıyer'de Emirgan Korusu'nda var laleler. Üsküdar'da Fethipaşa Korusu'nda, Kadıköy'de Göztepe 60. Yıl Parkı'nda, Fatih'te Gülhane Parkı'nda, Beykoz'da Hidiv Kasrı Korusu'nda, yine Fatih'te Sultanahmet Meydanı'nda, Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda laleler gözümüze çarpıyor.
1: Evet. Lale dendiğinde Azerbaycan'da da biliyorsunuz sevilen bir çiçektir. Lale ile ilgili bizim bir çok güzel mahnımız var. Laleler mahnısı.
0: Evet.
1: Bunun bestecisi Teliman Hacıyev'di. Söz yazarı da Aslan Aslanov'du. Biz onu şimdi biraz sonra size seslendireceğiz. Bununla ilgili ben bir kısa malumat vermek istiyorum. Bu mahnı ile ilgili şöyle bir rivayet de var ki 1918 yılında Bakı'da Ermeniler işgal etmişler oraları. Bunlardan kurtarmak için Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kırmızı fesli Osmanlı askerlerine ithafen yazılmıştır deniliyor. Bu çok güzel. Şairi de Teliman Hacıyev'in Gence Çölü'nde orduyu gördüğünde askerleri lale bahçesine benzetmiş ve bu şiiri yazmış deniliyor. Bu da biraz yanlıştır. Bunları biz düzeltelim. Öyle bir bilgiler geçmiş. İnşallah düzeltilir gelecekte. Çünkü Teliman Hacıyev 1930'da anadan olmuş. Bu hadise 1918'deydi. Teliman Hacıyev bestekardı. Bunu düzeltmemize yarar var. Çünkü Azerbaycan'da da bunu çok dinliyorlar, tabii. Biliyorlar. Ve bunun şiirini Aslan Aslanov yazmış. Onun da doğum tarihi 1928'di. Ama bu mahnı o kadar güzeldir ki sözleri de çok güzeldi. Yazın evvelinde Gence Çölü'nde çıkıplar yine de dize laleler, yağıştan ıslanan yapraklarını seripler dereye düze laleler. Hayalımdan neler gelip neler geçer, yaz gelir ellere durnalar göçer. Bulaklar semaver, ağdaşlar şeker, benzeyir çemende güzel laleler. Meylim üzündeki kara haldadır, hicranın el acı ilk misaldadır. Ne vaktır aşığın gözü yoldadır, bir konak gelesiz bize laleler.
0: Aa, çok güzel.
1: Bunlar bizim... Evet, Nuri Paşa komutasındaki onlara çok yakışır bir eserdi, çok yakışır bir sözlerdi.
0: Evet.
1: Elbette bu daha sonra yapılmış bir mahnıdı ve bizim Türk askerlerimize onu yakıştırıyorlar, söylüyorlar. Bu çok güzel.
0: Evet.
1: Ama tarihi doğru bilmemiz lazım bu konuda. Ben ufak bir bilgi vermek istedim.
0: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ve güzel düzeltme için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yani Müşfik de bu mahnını okuyacak. Hı. Çok güzel, hem sözleriyle hem müziğiyle çok değerli bir mahnı.
0: O halde hiç vakit

0: Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Sağ ellerinize, olun. Gönüllerinize sağlık.
1: Siz de sağ olun, güzel bir eserdi.
0: Evet.
1: Güzel bir manada.
0: Laleler, ah laleler.
1: Ah laleler, şu laleler.
0: Adına şarkılar, türküler yazılmış.
1: Evet, bir de isim de çok biliyorsunuz değil mi?
0: Tabii.
1: Biz de isim kızlarımıza, evlatlarımıza.
0: Çok zarif bir isim.
1: Çok zarif bir isim.
0: Evet.
1: Benim yeğenimin de ismi Lale'di. Ben ona Allah'tan rahmet diliyorum. Genç yaşta rahmetli oldu.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet
1: babası,
0: olsun.
1: Annesi de şimdi İran'dan geldiler. Onlar da bir torunlarının yanına gelmişler Yıldır'da. Şimdi onlarla beraberdiler. Ben Lale'ye de ben çok sevdiğim yeğenimdi. Ona da bundan Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Sağ olun.
0: Lale'nin dinsel sembolik bir anlamı da var. Tek bir sap üzerinde tek bir lale açması Allah'ın birliğiyle özdeşleştiriliyor.
1: Evet.
0: Siz de ifade etmiştiniz bunu programın başında. Bu nedenle tasavvufta lale vahdeti temsil ediyor. Yani Allah'ın birliğini,

0: tekliğini. Lale, divan edebiyatında sıkça kullanılmış, şairler şiirlerinde laleyi sevgiliye benzetmiş. Peki lale ne zaman yabani bir çiçek olmaktan çıkıp bahçe çiçeği haline gelmiş? Kıymetli dinleyicilerimiz, Osmanlı bir imparatorluk haline gelince lale de bir bahçe çiçeği olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde lale sevgisi artmış, İstanbul lalesi dediğimiz o ince, uzun, uçları giderek bir tığ gibi incelen laleler ortaya çıkmış. Söze bir ara verelim isterseniz. Evet. Sizden bir eser daha dinleyelim, ardından sohbetimize devam edelim. Tamam. Sırada hangi eser var?
1: Sürpriz olsun. Biz o eseri çalalım. Daha sonra onu size anons edelim.

0: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık, sesine sağlık Müşfik.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkeli'nden, Tarteli'nden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz. Bugün programımızda Lale'yi konuşuyoruz. Değil mi
1: Evet,
0: Abdullah Hocam?
1: Lale.
0: Minyatürlerde laleli bezemeler var. Çiniler zaten birer lale bahçesi. Kumaşlara, padişah kaftanlarına işlenmiş lale. Maden üzerinde, alemlerde, taş işçiliğinde görüyoruz laleyi. Lale devri var tarihimizde aslında. Sultan 3. Ahmet'in çeşmesi, lale devri sanat yapılarına en güzel örnek. Mezar taşlarında, ahşap işçiliğinde, aklımıza gelen her türlü sanat eserinde kullanılmış bir motif lale. Nedim'den, Fuzuli'den, Baki'den dinleyin bir de Lale'yi. Divan şiiri Lale'yi anlatan nadide dizelerle bezeli. Abdullah Hocam.
1: Evet. Aslında Lale'nin kökeni Türklerle ilişkilidir. Bizden almışlar. Mesela Hollanda. Hollanda'da meşhur diyor Lale. Lale öyle Hollandalıların malı filan değildir. Onların şey değil. Sonradan sahiplenmişler onlar. Asıl çıkış yeri Orta Asya. Demin siz de ondan bahsettiniz. Ve Anadolu hattı da Türkler göç ederken bu çiçeği de beraberlerinde götürmüşler oralara. Selçuklu döneminde mesela lale motifleri görülmeye başlıyor. Osmanlı'da ise resmen bir sembole dönüşüyor. Yani dünyada lale deyince çoğu Hollanda'yı biliyor. Biz üretmişiz, onlar ne yapmışlar? Markalaştırmışlar. Yani lale bizim kültürde süs bitkisi değil, bayağı bir kimlik unsuru olarak görülür.
0: Peki lale Osmanlı'dan Avrupa'ya nasıl gitmiş? Hikaye şöyle. Kanuni döneminde Avusturya'dan gelen elçi padişahla görüşmeye gelmiş. İmparatorluk sınırlarına girmesiyle gördüğü çiçek sevgisine çok şaşırmış. Elçinin notlarında şu ifadeler var. Türkler aslında hiçbir şeye para harcamazlar. Çok mütevazı yaşarlar ama iş çiçeğe gelince buna para verirler. Yalnız bahçede değil, kesme çiçeği de çok severler. Hatta bunu alıp başlarına takarlar. Elçi görevi bitip dönerken birkaç tane lale soğanını da beraberinde götürmüş Avrupa'ya. İlk önce Viyana'ya gitmiş ve orada botanikçi bir arkadaşına lale soğanlarını hediye etmiş. Sonra o botanikçi arkadaşı Hollanda Leiden'de bir saraya çalışmak üzere çağrılmış. İşte lalenin Hollanda'ya gidişi o
1: Gidiş,
0: gidiş. Hikaye böyle.
1: evet. Eskiler der ki bir bahçıvan varmış. Bahçesinde yüzlerce çiçek yetiştirmiş. Güller, karanfiller, sümbüller. Ama bir gün lale yetişmiş bu bahçede. Onu diğerlerinden ayrı bir yere koymuş. Soruyorlar, bu da çiçek, diğerlerinden farkı ne? Bahçıvana soruyorlar. Bahçıvan demiş ki, gül bana güzelliği öğretti ama lale bana edebi öğretti diyor.
0: Güzel bir mesaj.
1: Evet. Çünkü güller açtıkça yayılır, lale açtıkça toparlanır.
0: Evet, çok
1: Yani,
0: güzel.
1: evet, güzel bir hikayedi.
0: Abdullah Hocam, zaman yine su gibi akıp geçti ve bir programın daha sonuna geldik.
1: Evet.
0: Benim için çok keyifli bir sohbetti. Sizden çok güzel eserler dinledik.
1: Sağ olun.
0: Sohbetimizde de laleyi konuştuk. Lalenin ne anlama geldiğini, işte Türkiye'de
1: Tarihtesini.
0: nerelerde bulunduğunu,
1: Evet.
0: Hollanda'ya
1: Nasıl
0: işte
1: gittiğini.
0: nasıl gittiğini ele
1: Evet.
0: aldık. Ve böylece programımızı

Dolu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev her zaman olduğu gibi bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Semaver Kumpanya olacak. 2002 yılında tiyatro çalışmalarını uzun süre yurt dışında sürdüren Işıl Kasaboğlu öncülüğünde kurulan Semaver Tiyatro, Haliç'in öte yanında tiyatro sloganıyla yola çıkar. İstanbul'un Koca Mustafa Paşa semtinde tarihi çevre tiyatrosunda faaliyetlerine başlayan topluluk, sanatı merkezi alanların dışına taşıyarak halkla buluşturmayı temel amaç edinir. Kurulduğu günden bu yana kolektif çalışma disiplinini benimseyen kumpanya, Türk tiyatrosuna pek çok yetenekli oyuncu, yönetmen ve teknik personel de kazandırır. Semaver Kumpanya, Işıl Kasaboğlu.

0: Kitaboğlu'nun Feriiddin Attar'dan derlediği Kuşlar Meclisi ile fıkralardan sahneye uyarladığı Nasreddin Hoca oyunlarıyla ilk orijinal eserlerine imza atar. Aynı yıl Shakespeare'in 12. Gece oyunuyla perde açar. Topluluğun klasik metne getirdiği taze ve dinamik yorum büyük beğeni toplar. Bu başarılı başlangıç, grubun klasik yapıtlara modern ve samimi bir soluk kazandırma becerisini de ortaya koyar. Topluluk yaklaşık çeyrek yüzyıllık geçmişinde Molière'den Brecht'e, Sait Faik'ten Orhan Kemal'e dünya ve Türk tiyatrosunun büyük yazarlarını izleyiciyle buluşturur. Semaver Kumpanya ulusal ve uluslararası pek çok saygın festivale katılarak Türk tiyatrosunu başarıyla temsil eder. İstanbul Tiyatro Festivali'nin daimi konuklarından da olan grup, Afife Tiyatro Ödülleri ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri gibi prestijli platformlardan çok sayıda ödül de kazanır. Kukla sanatına ve çocuk tiyatrosuna verdikleri özel önem, onları Semaver Kumpanya'yı diğer topluluklardan ayıran temel özelliklerin başında gelir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Dünyanın şehirlerine müzik, edebiyat ve sinema dolu yolculuklar yapacağımız programımızın ilk durağı Paris. Orta Çağ'ı bitirip yeni çağa başlatan, devrimlerin, yeniliklerin, değişimin, aynı zamanda tartışmaların odağındaki şehir. Son 3 asrın belki de en önemli mekanlarından biri Paris. ...17. yüzyıldayız. Bir cesaret abidesi, şair, yazar ve silahşör, aynı zamanda burnu uzun halk kahramanı Cyrano de Bergerac'ın hikayesiyle başlıyoruz Paris yolculuğumuza. Birçok defa oyun olarak yazılmış, 1897'de Edmond Rostand'ın yazdığı versiyonu birçok kez sahnelenen, birkaç kez de sinemaya uyarlanan Bergerac'ın macerasını 1990 yapımı filmde izlerken o dönemin Paris sosyal hayatına da şahit olmak mümkün. Gérard Depardieu'nun başarılı oyunculuğuyla daha bir güzelleşen filmi izlemeden önce Sabri Esat Siyavuşgil'in enfes tercümesinden oyunun kendisini okuyarak kendinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Cyrano de Bergerac'ın Paris için önemini aktaran bir anekdotu da burada sizinle paylaşmak istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda kolayca Almanlara teslim olan ve bu yüzden morali oldukça bozulan Fransız halkının özgüvenini yeniden kazanmak için tüm ülkede Cyrano de Bergerac tiyatrolarının oynatıldığını biliyor muydunuz? Şimdi gelin Paris'in yetiştirdiği ender kahramanlardan biri olan Cyrano de Bergerac'ın İstemem Eksik Olsun tiradını Rüştü Asyalı'nın sesinden dinleyelim.
1: Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim?

0: bileyim. Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? İstemem. Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Löbre? Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem. Eksik olsun. Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli? Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem. Eksik olsun böyle bir şöhret. Eksik olsun. Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekinmeli? Adı Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem. İstemem eksik olsun. Korkmak, tükenmek, bitmek. Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek. Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek. İstemem eksik olsun. İstemem eksik olsun. Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek, tek başına, özgür olmak, dünyaya kendi gözlerinle bakmak, sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak, bir hiç uğruna, kılıcına ya da kalemine sarılmak, ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek, isteyince aya bile gidebilmek, başarıyı alnının teriyle elde edebilmek. Demek istediğim, asalak bir sarmaşık olma sakın. Varsın boyun, olmasın bir söğütünki kadar. Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?
1: Dök içindeki öfkeyi dostum. Ama benden saklama seni sevmediğini.
2: ...18. yüzyıl Fransa'sındayız. Sefalet, açlık ve kirpas içerisinde yüzen Paris'te... ...modern hayat Paris sokaklarında hayat bulduğunda... ...tarihler 1789'u göstermektedir. 1789 devriminin Paris sokaklarını anlatan Fransız yazar... ...Victor Hugo'nun Sefiller isimli romanında... ...müfettiş Javert'le Jean Valjean arasında bir diyalog geçer... Müfettiş Javert, insanların yöneten ve yönetilen şeklinde iki sınıftan doğduğuna inanır. Yönetenler daima yönetir, yönetilenlerse daima yönetilir. İnsan değişmez. Oysa Jean Valjean değişmiş, hırsızlıkla suçlanan biriyken kendisini iyilik yapmaya adamış, halkın gönülden sevdiği bir belediye başkanı dahi olmuştur. Biri geçmişten beri süre gelen monarşinin temsilcisidir, diğeri Paris'te ışıklar saçan yeni bir anlayışın, hümanizmin temsilcisi. Ve hikayenin sonunda Javert, Jean Valjean'ın insanlık sevgisine dayanamaz ve kendisini öldürür. Onun intiharı yalnızca bir kişinin değil, bir sistemin, insanları sınıflara ayırıp, hep orada kalmaya zorlayan mutlak monarşinin de ölümüdür.

19. asırda Paris, herkesin dilinde olan bir şehirdir. Şairler, yazarlar, sanatçılar, filozoflar, siyaset bilimciler bu şehri konuşmaktadır. Fransız lider Napolyon bir efsane gibi bütün toplumlarda dilden dile dolaşmaktadır. Fransa'nın topraklarını Paris'ten Kahire'ye kadar genişleten bu savaş dehası, başarının, karizmanın ismidir artık. Şairler ona metiyeler düzer, roman yazarları kahramanlarını Napolyon üzerinden tartışır. Cesaret ve asalet sahibi olmak isteyen herkes onu örnek almaktadır. Stratejik bir hatası yüzünden liderliğini ve tahtını kaybetse de, Napolyon, dünya gençliğinin örnek aldığı lider olmayı sürdürecektir. Dünyanın gözü Paris'tedir 19. asırda. Moda ve sanatın kalbi, şair ve yazarların mekanı, kültür, sanatın ev sahibi, değişimin ilham kaynağıdır şehir. Paris'i şair Charles Baudelaire kadar seven, aynı zamanda onun kadar eleştiren bir kişi daha yoktur bu asırda. Seni seviyorum rezil başkent diyecek kadar sever Paris'i. Ellerinden alınmış, yabancılaşmış, başka bir şehre, başka bir kimliğe dönüşmüş kadim Paris'i kaybetmek onu o kadar üzer ki, Kötülük Çiçekleri diye bir şiir yazdırır bu keder ona. Ey ölüm, yüce kaptan, haydi vakit gelsin, demir alalım. Bu ülke sıkıyor beni, yola çıkalım.

Kötülük Çiçekleri ve Paris Sıkıntısı meşhur eserleri olarak bilinen şair Baudelaire, modernizmi reddeden modernist olarak da bilinir. Her şeyden önce halkın ağzına pelesenk olan ilerleme kavramından nefret eder. Şeytandan kaçarcasına uzak durmak istediği bir kavramdır ilerleme. İnsanlığa yol gösterdiği iddia edilen bu kavramı karanlık bir fener olarak ifade eder. Nedir ilerleme? Baudelaire şöyle bir örnek verir kendi zamanı için. Kafesinde oturmuş, gazetesini okuyan herhangi bir Fransız'a gidin ve ilerlemeden ne anladığını sorun ona. Buhar, elektrik ve gaz lambası. Romalıların bilmediği mucizeler, bizim eskilere üstünlüğümüzü kanıtlayan icatlar diye yanıt verecektir. İşte Paris'te bu ilerlemenin en açık göstergesi bulvarlardır. Bulvar, modern hayatın ana damarıdır. Bulvarlar, pazarları, köprüleri, alışveriş mağazaları, kanalizasyonu, su yolları, opera ve kültür saraylarını ve büyük parkları içeren kentsel bir planlama sistemi değildir sadece. Metropol yaşam tarzının da bir gereğidir. Geniş ve muazzam yetkilerle donatılan Paris'in belediye başkanı Baron Hoffman, şehri modernize etmek için bulvarın inşasından başlar işe. Yeni bulvarlar yeni inşaatlara, yeni inşaatlar da yüzlerce binanın yıkımına yol açar. Binlerce insanı evlerinden eder, yüzyıllardır varlığını sürdüren yüzlerce mahalleyi yok eder. Baudelaire'e göre bulvar, modern aşk için yatak odası kadar önemlidir. Aşıklar için bulvarlar yeni bir sahne yaratmıştır. Bu sahnede kalabalıklar içinde yalnız ve baş başa kalabilmektedirler. Muazzam bir akıntıya kapılıp bulvarda dolaşırken aşklarını canlı bir şekilde yaşayabilmektedirler. Tek sorun onları rahatsız eden yoksulların gözleridir. Şehrin yeni düzeni onları bu rahatsızlıktan korur ve bir görevli daima fakirleri zenginlere yanaşmaktan alıkoyar.

19. asırda Paris herkesin sevgilisidir. Uygar olmak, modern hayatı, yeni medeniyet yolunu tutmak isteyen tüm toplumlar Paris'e gelir ve yeni dünya düzenine aşık olur. Bütün ülkeler etkilenir Paris'teki hayattan. Victor Hugo ve Balzac roman sanatının zirveleridir. Charles Baudelaire ve Paul Valéry şiir sanatının sarayını inşa ederler. Ernest Renan, Proudhon, Saint-Simon, Emil Durkheim gibi bilim ve düşünce adamları yeni çağın manifestolarını ince ince dokumaktadır. Napolyon, Avrupa'dan Asya'ya bütün gençlerin kalbindeki büyük adam, komutan ve liderdir. Her ülkeden zengin aileler çocuklarını yeni çağın ruhuna uygun yetiştirmek için Paris'e eğitime gönderir. O çocuklar büyük bir Fransız hayranı olarak dönerler ülkelerine. Sadece Rusya'daki özentiyi görmek için Tolstoy ve Dostoyevski'nin eserlerini okumanız yeterlidir. Ana dilinden daha iyi Fransızca bilen burjuva çocukları bir Fransız gibi yaşamayı modern olmakla eş görmektedir. Fransız dadılar, Fransız kolejleri, Fransızca eğitim veren üniversiteler Avrupa dışındaki bütün ülkelerde medeniyet göstergesi haline gelir. 20. yüzyıla kültür ve sanatın,

moda dünyasının başkenti olarak giren Paris, saltanatını bu asırda da sürdürmüştür. 1900'lerin başında André Gide, Marcel Proust gibi yazar ve şairleriyle ünlenen Paris, Paul Éluard ve Louis Aragon gibi büyük şairleri edebiyat tarihimize kazandırmıştır. 1930'lu yıllardan sonra büyük adamların arasına Albert Camus ve Jean-Paul Sartre gibi isimler de katılır. Öyle ki edebiyat ve sanata ilgi duyan herkesin yüreğinde Paris'i görme arzusu uyanır. Şimdi o yıllara gidelim ve bu dönemde Paris'teki kafelerde, sokaklarda, kitapçılarda naif sesi duyulan Edith Piaf'ı dinleyelim.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o en acımasız yargıcını, yani zamanı konuşacağız. Spor dünyasında zaman bazen saniyelerin içine sıkışmış bir telaş, bazen de ucu bucağı görünmeyen bir sabır, imtihan sınavıdır. Her branşın ruhu zamanı nasıl kullandığıyla ve ona koyduğu kurallarla şekillenir. Futbol ve basketbol gibi branşlarda zamanın sınırları çok net olarak çizilmiştir. Burada sporcu sadece rakibiyle değil, hızla tükenen kronometreyle, dakikalarla, saniyelerle, saliselerle de yarışır. Basketbolda bir salise bile maçın kaderini değiştirebilirken, futbolda 90 dakika ve belki de olası bir uzatma bölümünde gözler yine daima saatin üzerindedir. Ancak tenis veya voleybol gibi sporlarda kronometre yoktur. Oyunun ne zaman biteceğine oyuncuların karşılıklı performansı karar verir. Bir tenis maçı bazen bir saatte biter, bazen de Wimbledon örneğinde olduğu gibi saatlerce, hatta ertelemelerle günlerce sürebilir. Bazı branşlarda ise zaman bir sınırdan ziyade bizzat aşılması gereken bir rakiptir. 100 metre koşucusu için o 10 saniyelik bölümdeki amaç zamanı mümkün olan en küçük parçaya bölmek ve en kısa ana çekmektir. Maratoncu içinse saatlerce süren bir tempo içinde kendi iradesiyle baş başa kaldığı bir dayanıklılık göstergesidir. Boks veya Amerikan futbolu gibi branşlarda ise zaman taktiksel bir silaha dönüşür. 3 dakikalık roundlar boksöre hem bir saldırı fırsatı hem de aralarda hayati bir nefes alma boşluğu sunar. Özetle spor dalları zamanı da farklı dillerle anlar, anlatır, konuşur. Kimi saniyenin binde birine odaklanır, kimisi son puan alınana kadar irade sınavı verir. Kurallar değişse de değişmeyen tek şey o süre dolana kadar sergilenen insan azmidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.com.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.